inkar ettikleri için onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amalühüm diyor. Sonra başka bir gruptan daha bahsediyor. Bunlar amelleri boşa gidenler. Yani kıyamet günü bunların amel defterlerine bakıldığı zaman kendi kazandıkları derecelerin hepsi sıfırlanmış oluyor. Amelleri boşa gitmiş oluyor. Öbür taraftan bundan daha öteye geçenler var. فَلَا نُك۪يمُ لَهِمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَزْنَا. Ama o grup için diyor, onlar için kıyamet günü mizan tutulmayacaktır diyor. ذَلِكَ جَزَاهِمْ cehennemi, onların cezaları cehennemdir. بِمَا كَفَرُوا inkar ettikleri için. وَتَّهَازُ ayeti ve ayetlerimizle alay ettikleri için ve Resulü hüzuva ve Resullerimizle de alay ettikleri için onlar Allah'ın ayetlerini bilerek gizledikleri için Resullerimizle alay ettikleri için ve ayetlerimizle alay ettikleri için onlar için mizan tutmayız diyor Allah-u Teala. Birinci grup amelleri boşa gidenler. Allah-u Teala'nın Allah'a insan ruhunu ulaştırmasıyla alakalı ayetlerini yalanlayanlar. Onlar sebebiyle Allah-u Teala onların amellerini boşa çıkartıyor. Kazandıkları dereceler, kendi amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler sıfır. Ama ikinci grup Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle sadece onları örtenler değil, bir de alay edenler onlarla. Onlar için mizan tutmayız diyor Allah-u Teala. Yani onlar da birinci grupta başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle amel defterlerine pozitif olarak geçen, kazanılmış dereceler olarak kaydeden dereceler kıyamet günü sayılacak birinci grubun. Ama ikinci grup Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenler onlar için mizan tutulmayacak. Yani onların hem kendi kazandıkları dereceler amel defterlerinde hesaba katılmayacak, hem de başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle kazandıkları, başkaları sebebiyle kazanılan dereceler, onlar da hesaba katılmayacak. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı inkar edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Şimdi beraberce bir başka ayete bakıyoruz. Araf 146 ve 147. Seasifu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'mini biha ve en yerev sebilen rüşdi la yetehuzuhu sebila ve en yerev sebilen gayye yetehuzuhu sebila zalike biyennerim kezebu bi ayatina. Ve kânû anhâ gâfilîn. Ve lezîne kezibû bi âyâtinâ ve likâil ahireti habitat amalihim. Diyor ki Allah-u Teala ayetlerimizi o insanlara açıklamaktan sarf-ı nazar ederiz ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla, kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini cehenneme götürecek yolu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve ayetlerinden gafil olmaları sebebiyledir. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah-u Teala. Ve devam ediyor. Kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve yevmül ahireti, sonraki günü, ahiret gününü yalanlarsa, işte onların amelleri boşa gitmiştir. Şimdi Kehf suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine bakalım. Onlar ne yapıyorlardı? Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Bir, ve Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlardı. İki,
Bu sebeple de amelleri boşa gidiyordu. Burada da Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Araf 147'de. Bir de yevmil ahireti inkar ediyorlar. Neticede amelleri boşa gidiyor. Öyleyse birinci taraf aynı. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, yalanlamak. İkinci tarafta birinci isim Allah'a mülaki olmak. İkinci isim ahiret günü. O zaman ikisinin de sonucu amellerin boşa gitmesi olduğuna göre, cezası aynı olduğuna göre ve denklemin birinci tarafındaki sistem de aynı olduğuna göre mutlaka ikinci tarafı da birbirine eşit. Yevmül ahiret, ahiret günü, ruhun Allah'a ulaşma günü. Öyleyse böyle bir şey de bidatların arasında, yevmül ahiri sadece kıyamet günü olarak değerlendirip diğer manasını, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel manasını görmezlikten gelmek, devre dışı bırakmak, net olarak belli zaten. Araf 146'da Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmezler diyor. O yolda Allah'a ulaşmayı dilemek var, o yolda mürşide ulaşmak var ve o yolda ruhu Allah'a ulaştırıp yevmül ahire ulaşmak var. Onu inkar ediyorlar, gay yolunu kabul ediyorlar. Böyle bir sistemin var olmadığı bir dizaynı kabul ediyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Bir defa daha bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri kimlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمِ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Kehf 104'teki Allah'a mülaki olmak. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte gördünüz mü? İki yerde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olarak vasıflandırılıyor. Ve diyor ki Allah Teala onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir cehennem sonucu. Sebebi de Allah'a mülaki olmayı dilememek ve gidecekleri yerin cehennem olması. Müşterek husus Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sadece Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ahiret yolunu, Allah'a ulaştırıcı yolu kendilerine yol olarak seçmezler. Onlar da ahiret yolunu kendilerine yol olarak seçerler. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği o sonuca ulaşmışlar ve insanlar Allah'ın emirlerini artık hiçe sayıyorlar, saptırıyorlar ve İslam'ın bu sebeple ortaya koydukları bidatlarla kollarını ve bacaklarını kesmişler. İstanbul'dan Şaban Uçur diyor ki Tevbe Suresi'nin 34, 35, 36 ve 37. ayet-i kerimeleri وَمَا اَسَلْنَا ف۪ي كَالْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا كَالَ نُتْرَفُهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Biz hangi ülkeye bir nezir gönderdikse mutlaka oranın defa içinde burada illa kale dediler ki ve ma ersenna fi kayretin fi karyetin min nezirin hangi kavme
nezir gönderdikse bütün nezirler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Allah-u Teala'nın gönderdiği de kesin. Hangi kavme nezir gönderdiysek diyor Allah-u Teala. Hayır, zamanımızda bir takım nezir olduğunu iddia edenler var da Allah-u Teala'nın kendilerinin nezir olarak tayin ettiklerini bir türlü söyleyemiyorlar. Böyle bir şey mümkün olmadığı için onlar içinden. Çünkü Allah'ı işitemiyorlar, Allah'ı göremiyorlar. Ama nezir olduklarını iddia ediyor adamlar. Yaparlar mı? Yaparlar yani. Hiçbir kariye yoktur ki, hiçbir şehir yoktur ki biz onlara diyor nezir gönderelim de onların müttefuha, refaha ermiş olanları, yani hep zenginler takımı, işte eşraf, ileri gelenler, yani inna bima yusultum bihi kafirun. Gerçekten biz sizin muhakkak ki biz, inna muhakkak ki biz bima yusultum, sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ediyoruz diyorlar. Ekalu nahnu ekseru embalen ve evladen ve ma nahnu bi muazzine. Kalu dediler ki nahnu biz ekseru çoğunluğuz embalen mal olarak ve evladen ve evlatlar olarak, yani çocukların daha çok çocuğun sahibiyiz, daha çok malın sahibiyiz. Ve ma nahnu bi muazzine. Biz azaba uğratılacak da değiliz diyorlar. Hangi devre, hangi ülke olursa olsun o ülkede mutlaka bir nezir, yani bir resul mutlaka her devirde yaşamıştır ve şu anda da yaşamaktadır. Dikkat edin, Allah-u Teala açıkça hangi kariyeye, hangi şehre, hangi ülkeye bir nezir gönderdiysek diyor. Gönderen Allah. Şimdi bizim sevgili iddiacılara gelelim. Diyorlar ki Allah-u Teala peygamberlere sadece vahyeder. İyi de bu gönderme vahiy ile oluyor. O zaman Allah-u Teala'nın vahyini inkar eden bir insan, Allah-u Teala kendisini göndermemişse nasıl böyle bir iddianın sahibi olabiliyor? Olur böyle şeyler sevgili kardeşlerim. Kul inne rabbi yebsitur rizka limen yeşâ'i ve yaktiru ve lakinne ekseren nâsi lâ yâlemun. Kul de ki inne muhakkak ki rabbi, benim Rabbim yebsitur rizka, rızkı genişletir limen yeşâ'i, dilediği kişi için. Ve yaktiru ve takdir eder, yani dilerse genişletir, dilerse daraltır. Ve lakinne ekseren nasu la yalemun. İnsanların çoğu ne yazık ki bunu bilmez. Ve devam ediyor. Ve ma envaliküm ve sizin mallarınız da çocuklarınız da sizi bize yaklaştıracak olanlar değildir. Yani ne mallarınız ne çocuklarınız billeti tukaribikum indena, sizi bizim indimize yaklaştıramazlar. İlla men amine, ama amin olup da ve amine salihan, salih ameller işleyenler, fe ilayke lehim ceza ettifi,
biz onlara kat kat mükafat veririz. Onlar için kat kat, iki kat mükafat vardır. Bima aminu, amin oldukları şey sebebiyle ve hüm fi gurufati aminun. Onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler. Cennetteki durumlarından bahsediyor Allah-u Teala. Emindirler durumlarından diyor orada cennette. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki biz hangi kavmeye nezir gönderdiysek, ki bu resuller aynı zamanda mutlaka resuldür, oranın o zengin zümresi insanlara hükmeden kesim mutlaka diyor bu resulü, bu neziri reddederler diyor. Biz sizin gönderdiğiniz şeyi inkar ediyoruz derler diyor. Üstelik diyor biz zenginiz de, hem çocuklarımız sizlerden fazla, hem malımız mülkümüz. Hakimiyet bizde. Üstelik bizi azapla boşuna korkutmayın. Biz sizin söylediğiniz azaba inanmayız. Azaba da uğratılmayız derler diyor. Allah Teala, halbuki bilmiyorlar ki ellerindeki rızkı veren Allah, genişleten de Allah, ama onların haram kazanmalarını onlara imkan vermek suretiyle Allah Teala onların cezasını kat kat artıracak bir ortam içinde onları yaşatıyor. Onlar böyle yaşamayı istedikleri için. Ve Allah Teala diyor ki onları bize yaklaştıracak olan ne evlatları ne kazandıkları paralar, ama kim amel olur da salih ameller işlerse, nefsi sadece ameller işlerse, işte onlar için kurtuluş vardır diyor Allah Teala. Onlara iki kat mükafat vardır. Bütün günahları sevaba çevrilir diyor. Öyleyse burada çok açık bir şekilde her devirde atlarına saadet denen her konunun ileri gelenleri ve kübera denen büyükler her zaman insanlara emrediyorlar. E kim onların emirlerine itaat ederse onların durumunu anlatıyor Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Allah Teala orada buyuruyor ki dediler ki diyor cehennemdekiler, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. İşte Allah Teala orada azabını iki kat arttırıyor insanların. Diğerine de dünyada da onlara mallarını arttırıyor. Azaplarını iki kata ulaştıracak olan şey de o. Şimdi bu birinci grup ayet-i kerimesi. İkinci grup ayet-i kerime İsra 16. Feiza eredna en nuhlike kariyeten emerna mütsefiha fehakka alehel kavlu fedemmernaha tedmiren. Ve iza eredna, biz irade ettiğimiz zaman, dilediğimiz zaman en nuhlike, helak etmeyi dilediğimiz zaman kariyeten, bir kariyeyi, bir şehri, bir ülkeyi emerna mütrefiha, önde gelenlerine emrederiz. Güç sahibi olanlara emrederiz. Fe hakka aleyhkel havli fedenlernaha tedmiren. Onlar orada bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse gene

tarafından emrimlerinin farkında bile olmadan insanları kötü istikametlerde yetiştiriyorlar. Ülke giderek bir mezbeleye dönüyor. İnsanların arasında devamlı savaşlar olan, kavga olan, insanları birbirinden nefret eden ve herkesin birbirini aldattığı, helak edilecek olan ülkelerin arasına giriyor ülke. Öyleyse gene aynı şey var. İleri gelenlerin devreye girmesi ve başka insanları sömürmeleri, onlara hükmetmeleri, onlar arasında farklılıklar, bozgunculuklar oluşturmaları. Taha suresi 134. ayet-i kerime. وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِمْ. Velev, eğer biz enna muhakkak ki ehleknahim, onları helak etseydik, bir azabin, bir azapla, min kablihi, ondan evvel. Lekalu, demiş olacaklardı ki, muhakkak diyeceklerdi, Rabbena Rabbimiz, levla erselte ileyna. Levla olsaydı, erselte ileyna bize bir bize gönderseydin Resulen, bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Fenettebiya ayatike, böylece biz senin ayetlerine tabi olurduk. Min kabli, bundan evvel, en nezille ve nahsa. Biz küçülmeden ve aşağılanmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık olmaz mıydı derler diyor. Ve bu ayetler arasında bir illiyet rabıtası var mıdır diyor. Elbette vardır. Bu ayetlerin hepsinde Allah-u Teala'nın gönderdiği resullerle, ki aynı zamanda nezirdirler ve nezirlerle, o ülkenin ileri gelenleri arasındaki kavgayı, mutlaka oluşacak olan bir kavgayı anlatıyor Allah-u Teala. Bu kavga hangi şartlar içinde olursa olsun bütün kavimlerde mutlaka gerçekleşmiştir insanlık tarihi boyunca. Hangi kavme Resul gönderdiysek onu mutlaka reddettiler, inkar ettiler diyor Allah-u Teala Mü'minin 44'te. Ve böylece bütün kavimlere Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerden, Allah-u Teala'nın gönderdiği nezirlerden ve bu nezirlerle oranın ileri gelenleri arasında bazen Melevu diyor Allah Teala, bazen Sadatlar diyor, bazen Kübera diyor ve isimlerini ayrı ayrı söylüyor. Ama her birinde aynı olay var. Mutlaka onlar Allah'ın ayetlerine karşı çıkıyorlar. Sadece yetkiyi elinde bulunduran, idareyle görevli olan Kübera değil, aynı zamanda Sadatlar da, yani din adına her konunun ileri gelenleri, din adına ahkam kesenler de, hüküm verenler de aynı şekilde dizayn edilmiş durumda ve onlar da Allah'ın ayetlerine mutlaka karşı çıkıyorlar. Ama sonuncusunda diyor ki, eğer Allah Teala diyor biz onları azap ile, bir azap vererek azaplandırmış olsaydık, yıkıma uğratmış olsaydık, hepsini yok etmiş olsaydık, yok edildikleri sırada ya Rabbi bize bir Resul gönderseydin de biz ona itaat etseydik, hepsi derlerdi diyor. Oysa ki hepsinde şu anda Allah'ın Resulleri var. Hepsi de itiraz ediyorlar. Ayetler arasında, bu ayetler arasında bir illiyet rabıtası söz konusu. Görüyorsunuz ki hep aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala bu insanların dizaynını çok açık bir şekilde her yerde söylüyor. O cehenneme gelenlere diyor Allah Teala büyük 8, 9, 10'da cehennem bekçileri derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler, bize söylediler ama biz onlara inanmadık.
Eğer biz onların söylediğini

idrak etmiş olsaydık, evvela işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakı alınsaydı, idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ikindet alınıp onun yerine ifat konsaydı, akıl etmiş olsaydık böylece burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Bu ayette bu Şaban'ın söyledikleriyle alakalı, Şaban kardeşimizin söylediği bu ayetlerin hepsi konuyla yakından alakalı. Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesiyle alakalı. Aynı zamanda Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesiyle alakalı. Diyor ki Allah Teala orada, biz insanlara indirdiğimiz kitapları da delilleriyle ispat etmemize rağmen onlar diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı, hidayeti gizlerler diyor, çekmederler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet ederler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir taraftan Allah-u Teala delillerini, resulleri ve nezirleri vasıtasıyla gönderiyor. Öbür taraftan da insanlar bu gönderilenleri sadece reddetmekle meşguller. Ama hep cezalanıyorlar. İşte bizim hükümde de Allah'ın verdiği o büyük zelzele olayı bu konunun açık bir işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ikindinin ezanı okundu. Biz sizlerden gene müsaade isteyelim ve inşallah namazdan sonra tekrar birlikte olalım. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah'ın hepinizi sonsuz cennet ve dünya saadetlerine ulaştırması dileklerimizde ve dualarımızda. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İşte şu arkamdaki çağlayan gibi. Bu akşam sizlere tayin mekandan bahsetmek istiyorum. Hani şu zulmanilerin astral travel dedikleri olayın şeytana ait olan kesimi değil de Rabbani olan kesimi. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın 10 tane ihsanıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır ve tabi olursa, tabiyetiyle beraber o kişi korunma altına alınmıştır. Bir tayyi mekan olayında şeytanın ona en ufak bir tesir etmesi mümkün değildir. Zulmani yolda ise şeytan insanların beyinlerini çekişlemek için her zaman hazırdır. Zaten zulmani yolun mensupları astral travel'dan bahsettikleri zaman hep söylerler, şeytanın kafanızı çekişlemesi rahatlıkla mümkündür. Onun için kendinizi koruyun derler. Ama korumaya rağmen binlerce insanın beyni şeytan tarafından her zaman çekişlenir. Beynin en üst noktasında bir daire çizin başınızın tam üzerinde. O nokta hissizleşir. O nokta farklı nokta dediğim 20 santim çapında bir daire. Şeytanın oradaki tesirini net olarak kişi hisseder. Ve sanki düşünce kabiliyetinin bir kısmı dejenere olmuştur. Sanki bir basınç hissetmektedir orada. Şeytanın nüfuz alanı oluşur kişinin başının üzerinde. Dikkat edin, büyüyle, hüddamla, zulmani ilimlerle meşgul olanlar etraflarına bir takım dualar okuyarak bir daire çizerler. Bu daire zulmani etkinin, onlar da zulmani etkiyi kullandıkları halde zulmani etkinin kendilerine bir zarar vermemesi içindir. Ve zarar her zaman kapının önündedir. Onun için kim transandantal meditasyon yapıyorsa, kim yoga yapıyorsa, Sanskritçe kelimelerle bir marifet yaptıklarını zanneden bu insanlar her zaman şeytanın tehdidi altındadırlar. Ve astral yolculuğa çıktıklarını düşünenler her zaman bir tehdit altındadırlar. Her an beyinleri şeytan tarafından negatif bir etkiye tabi tutulabilir. Ama kim
Allah'ın yolunda ise o kişi yüzlerce defa, binlerce defa tayi mekanı yaşar. Nefs tayi mekanını herkes yaşar. Bunun adı rüyadır. Rüyanızda kendinizi uçarken görürsünüz. Rüyanızda kendinizi başka yerlerde görürsünüz. Aslında oradasınız. O gördüğünüz yerdesiniz. Fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrılmıştır. Nasıl ben size şu anda fizik vücudumuzun içinden bakıyorsam, bu gözlerim fizik vücudumun gözleri ise, orada da sizin baktığınız gözler nefsinizin gözleridir. Tıpkı fizik vücudumuzun bütün özelliklerine sahip olan, tıpkı fizik vücudumuzun görüntüsünde olan nefsiniz size hem tayin mekanı yaşatır hem de bastı zamanı yaşatır. Rüyanızda kendinizi küçücük bir çocukken görebilirsiniz. İlkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Veya bulunduğunuz yaştan çok daha yaşlı görebilirsiniz kendinizi. Ve tanıdığınız insanların da ölmüş olanlardan bahsediyorum. Öldükleri noktadan daha yaşlı hallerini veya daha genç hallerini her zaman görebilirsiniz rüyanızda. Rüyayı insanlar bir hayal zannederler. Yani realitede öyle bir şey yoktur. Ama kişi hayal görmektedir. Hayır sevgili kardeşlerim. Siz oradasınız. Nefs olarak. Her gece tayin mekan yaparsınız. Tayin mekan yapmak hiç zor bir olay değildir. Herkes yapabilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman rüya görürsünüz. Öyle değil mi? Bütün rüyalarınız bir tayin mekandır. Hepiniz mutlaka rüyanızda bir ara uçmuşsunuzdur. Uçmanın o büyük zevkini yaşamışsınızdır. Ve bunu bir rüya olarak düşünmüşsünüzdür, bir hayal gördüm demişsinizdir. Olayı kapatmışsınızdır. Oysa ki o bir tayin mekandır. O tayin mekandaki sizin mekanı tay etmeniz müessesesidir. Ortadan kaldırmanız ve yer çekimi kuvvetinden kurtulmanız, uçmanız söz konusudur. Öyleyse aranızda tayin mekanı yaşamayan hiç kimse yok. Hepiniz defalarca tayin mekanı yaşadınız. Ama bunun bir rüya olması hasebiyle bir hayal olduğunu düşündünüz. Sevgili kardeşlerim, tayin mekan müessesesi ruh tayin mekanı, nefs tayin mekanı ve fizik vücut tayin mekanı olarak üç bölümden oluşur. Bunların herkes tarafından yaşananı nefs tayin mekanıdır. Bu konuda muhtevayı size vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz ve nefsimiz iki ayrı vücuttur. Fizik vücudumuz bu sizinle şimdi konuştuğumuz bu fizik vücudumuz. Hanginiz bizi rüyanızda görmüşse o rüyanızda gördüğünüzde bizim nefsimiz. Sizin de nefsiniz, bizim de nefsimiz. Öyleyse her rüya bir nefs tayin mekanı olayıdır. Nasıl gerçekleşir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin elektron devir sayısı, nefsinizin kürelerinin değil, nefsinizin elektronlarının devir sayısı, elektron kürelerinin değil, elektronlarının devir sayısı
fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Allah Teala bu sebeple Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettikleri itibariyle rehinedirler. Yani fizik vücudun mekanları olan fizik vücudun içinde bir esirdirler diyor Allah Teala. İşte bu nefsleriniz gerçek uykuya girdiğiniz zaman elektron devir sayısını süratle arttırır. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da azalmaya başlar. Çok kısa bir zaman parçasında, saniyeden daha kısa bir zaman parçasında nefsinizin elektron devir sayısı artarak, fizik vücudunuzun elektron devir sayısı azalarak aynı noktaya ulaşırsınız. Ulaştığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibidir. O sırada belli bir vasfın içinde olmanız lazım. Fizik vücudunuza ait olan şuur müessesesi bundan haberdar olmamalı. Eğer sıra layık değilseniz, henüz o noktaya ulaşmadıysanız bunun oluşmaması gerek. O zaman ayrılışın gerçekleşmesi lazım geldiği anda eğer bir sarsıntı duyuyorsanız biliniz ki nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmak üzere harekete geçti ama ayrılamadı. Çünkü devreye şuurunuz girdi. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda ehil olmadıkça tayin mekanı şuurlu olarak yaşayamazsınız. Rabbani tayin mekanı. Bütün Rabbani tayin mekanlarda kişiler mürşitlerine tabi olmuşlardır. Onlar devrin imamının korunması altındadırlar. Her tayin mekan yapan kişinin üzerindeki devrin imamının ruhu onlara mutlaka tayin mekan sırasında yardımcı olacaktır. İşte tayin mekan gerçekleşirse siz şuurlu olarak bunu hissedemezsiniz. Hissetmeye ehil olduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nerede nefsinizin şuuruna geçerseniz, yani aklınız nefsinize kumanda etmeye başlayıp da sizi düşündüğü yere ulaştırdığı anda kendinize gelirsiniz. Artık fizik vücudunuzun içinde değil aklınız, fizik vücudunuza kumanda etmiyor, nefsinize kumanda ediyor. Ama siz kendinizi gene fizik vücudunuzun içinde zannedebilirsiniz. Ayrılmayı tamamladınız, o esrarlı noktayı açtınız. Yani nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılması, şuur değiştirmeniz, yani aklınızın fizik vücut şuurundan nefs şuuruna geçmesi bir sırlı noktayı, Allah'ın herkese müsaade etmediği bir noktayı aşmakla neticelenir. Böyle bir nokta nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrıldığı noktadır. Ehil olduğunuz zaman bunu zaten yaşayacaksınız. Sırrı o zaman anlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın
Rabbani tayyi mekanını yapanlar, bunu mutlaka Allah'ın müsaadesiyle, uygun görmesiyle gerçekleştirirler ve sırra ehil olurlar. Peki, hepiniz tayyi mekanı yaşadınız diyorum. Tabii yaşadınız. Ama ne vücudunuza girişi, ne vücudunuzdan çıkışı yaşamadınız. Sadece onun dışında kalan bölümü yaşadınız. Herkes yaşar. Herkes yaşar ve bunun tayyi mekanın bir parçası olduğundan haberdar değildir. Sadece bir hayal gördüğünü zanneder. Oysa ki o sırada nefs o alemdedir. Bu alem ya berzah alemidir, ya zahiri alemdir, ya da cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemidir, ya da onların berzah alemidir. Ama cinlerle ilişkili kesime çok az insan geçebilir. Aslında ya zahiri alemdesiniz, ya da bu alemin berzah alemindesiniz. Tayyi mekanın standartlarına dikkatle bakın. İki hüviyette tayyi mekan yaşayabilirsiniz. Nefs tayyi mekanından bahsediyoruz. Hepinizin zaten yaşamakta olduğu bir tayyi mekan. Ama başlangıçtan sona kadar yaşamanız Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Vücudunuzdan çıkışınız ve tekrar geri dönüşünüz. Sevgili kardeşlerim, rüyanızda ne zaman şartlar fizikse, yani şu çay fincanını elinize aldığınız zaman fizik olarak bunu tutabiliyorsanız, çayı içebiliyorsanız, tekrar fincanı koyduğunuz yerde fincanın ulaştığı çay tabağında bir ses çıkıyorsa, masa fizikse, çay bardağı fizikse, etrafınızdaki her şey fizikse, kapıları açmadan öbür tarafa geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Berzah alemi nefslerin yaşamakta olduğu alemdir. Bütün insanlar öldüğü zaman 40 gün süreyle nefs o fizik vücutla beraber kalır. Daha üçüncü gün başınızın üzerinden nefsinizin başının üzerine uzanan kordon daha üçüncü gün erir. Artık kordon bağınız kalmaz nefsinizde. Ama nefsiniz sizinle beraber kalmakta devam edecektir. 40 gün süreyle öldükten sonra siz. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra nefs berzah alemine gider. Kendinden evvel oraya gitmiş olan, ölmüş olan bütün tanıdıkları onu orada zaten karşılarlar. Orada değil, burada karşılarlar. Kişi daha ölmeden evvel etrafında karşılamaya gelenleri görür, onlarla konuşmaya da başlar. Ve hayretle etrafında yaşamakta olan insanlara bakar. Onların görmemelerine hayret eder. Halbuki o artık diğer tarafın standartlarına sahiptir. Bu sebeple gelen bütün misafirleri görür. Odanın insan olmayan bir bölümünde onlarla konuşmaya başlar. Ötekiler de yaşamakta olanlar da ona bakarlar hayretle. Çünkü onlar gelenleri görmüyorlar. Ama yakın olan kişi, bu dünyadaki hayatı bitmek üzere olan kişi artık nefsinin gözleriyle görmeye başlamıştır. Misafirler gelir, büyük mutluluk duyarlar onun kendi aralarına katılacağı için, kıyamete kadar çok uzun bir devreyi beraber yaşayacakları için. Herkes daha evvelki hayatından olan dostlarıyla beraber olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ölümden sonra nefsinizin gideceği yerin adı berzah alemidir ve nefsinizin alemidir.
nefsinize göre fizik alemdir. Şu içinde yaşamakta olduğumuz zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim buranın adına. Bu zahiri alemde biz insanlar fizikiz. İşte burada şu çay bardağını tutabiliyorsak, bu fizik vücudumuzun ait olduğu bu alemdeki bir fizik materyaldir. İçindeki çayı içebiliyorsak, fizik vücudumuz da zahiri alemin bir parçasıdır, bir varlığıdır. Bu çay fincanı da zahiri alemin bir parçasıdır. Öyleyse fizik alemde fizik vücudumuza göre her şey fiziktir. Ama berzah aleminde nefsimize göre her şey fiziktir. Ne demek istiyorum? Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Eğer rüyanızda her şey sadece bir görüntüyse, bir evin üzerine doğru yürüdüğünüz zaman o evin duvarlarından herhangi birinden hiçbir şey yokmuş gibi içeri girebiliyorsanız, içeri girdiğinizde içerisini görebiliyorsanız, duvarlar gene duruyor ama siz odayı boydan boya geçiyorsunuz, öbür duvardan dışarı çıkıyorsunuz. Orası berzah alemi değildir. Sizin nefsinize göre orası fizik değildir. Orada insanların yaşadığını göreceksiniz. Birbiriyle konuştuklarını göreceksiniz. Onların sözlerini duyacaksınız. Ama onlar sizi görmeyecekler. Sizin söylediklerinizi de işitemeyecekler. Siz o hakkı Allah Teala size verdiği için dünya adı verilen bu gezegendeki bu fizik standartları dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama çok hoş bir olaydır. Uçarak bir evin bir duvarından girmek, bütün odaları uçarak geçmek, duvarların size hiçbir şekilde engel olamaması, kapılardan uçarak girmek, diğer duvardan çıkmak, dilediğiniz yüksekliğe yükselmek, dilediğiniz alçaklığa inmek, dilediğiniz seviyede önünüze gelen bütün engellerin içinden geçerek gitmek, işte bu nefs tayi mekanının en büyük zevkidir. Sevgili kardeşlerim, uçmak öyle muhteşem bir olay ki, dünya üzerinde de fizik hayatınızı yaşarken de uçmak istersiniz. Pilotluğa merak sararsınız, bu yüzden merak saracaksınız. Uçmayı Allah-u Teala size o büyük zevki alabildiğini yaşattığı için. Elbette uçakla uçmanın zavallı hızı sizin tayin mekan sahibi olduğunuz andaki sonsuz hızınızla eşdeğer değildir. Sevgili kardeşlerim, hız kanunlarını biliyorsunuz. Bir, ışık hızının altındaki hızlar var. Bir saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızı var. Bir de ışık hızının üstündeki hızlar var. İşte nefsin hızı ışık hızının üstündeki hızlardandır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar onu aşağı indirebilirsiniz, hızınızı azaltabilirsiniz. Dilerseniz boşlukta hiç kımıldamadan durabilirsiniz, düşmezsiniz. Çünkü siz yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Nerede? Zahiri alemde. Bu alemde eğer nefs ileyseniz hiç kimse sizi göremez, sesinizi duyamaz. Siz onları hem görürsünüz hem seslerini duyarsınız. Hem de bütün evleri, odaları içine girdiğiniz zaman görürsünüz. Dışarıdan odanın içini göremezsiniz. Ama duvardan içeri giriş sizin için bir şey ifade etmez. Onlar sadece sizin için bir görüntüdür. O görüntünün içine girdiğiniz zaman Allah'ın büyük kanununu göreceksiniz. Çünkü insanlar var orada. Sizin gibi insanlar konuşuyorlar, kendi hayatlarını yaşıyorlar.
fizik alemin bütün standartlarını yaşıyorlar. Siz onları görüyorsunuz. Ama ne insanlara dokunabilirsiniz, ne duvarlara dokunabilirsiniz, ne de görebildiğiniz herhangi bir şey sizin için fizik bir anlam ifade etmez. O zaman Allah-u Teala'nın 6 tane alemi nasıl yarattığı konusunda kesin bir fikriniz olur. İşte bu gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesidir. Ancak tayin mekanla bunu kesin olarak tespit edersiniz. Nefsiniz kendisine ait olmayan bir alemde, zahiri alemde. Nitekim o zahiri alemin bir parçasında fizik vücudunuz uykuda veya baygın. Ölümden sonra ise ölü. Ama o fizik vücudunuzun bir parçasıdır. Ve onun içine girip de yerinizi almadıkça fizik alem sizin için sadece hissedebildiğiniz ama sizin için sadece bir görüntü olan bir alemdir. Ne zaman ki fizik vücudunuzun içine gireceksiniz ve aklınız nefsinize değil de fizik vücudunuza kumanda etmeye başlayacak ki 1-2 saniye içerisinde gerçekleşir. Bunu da denemenizi isterim. Fizik vücudunuza geri döndüğünüz zaman, içine girdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, konuşmaya çalışın, konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz daha yerleşmemiştir yerli yerine. Bütün uzuvların aynı standartlarda yerli yerine oturması lazım. Her parmağın kendi bulunduğu yerde, kendi kapladığı alanın hacmin içinde olması gerekir. O zaman Allah'a hayranlığınız bir kat daha artacak. Çünkü eğer tay mekanın dışında rüya alemindeyken kendinizin geriye doğru çekildiğini görürseniz ansızın yukarıya doğru bir çekilme, birdenbire bulunduğunuz yerden hızla hareket ettiğinizi göreceksiniz. Sizin iradenizin dışında fizik vücudunuza ya birisi dokunmuştur ya da başka bir sebeple fizik vücudunuzun uyanması söz konusudur. O kendine gelmeden evvel siz kainatın neresinde olursanız olun bir anda oraya ulaşacaksınız. İşte bu düşünce hızıdır. Bu sonsuz hızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu herhangi bir alemde o aleme ait olan bir varlık ışık hızına normal standartlarda ulaşamaz. Bütün kinetik enerji tatbikiyle elde edilen hızlar ışık hızının altındadır. Işık hızıysa kinetik enerjiye bağlı değildir. Işık hızı maddenin kendi içindeki o sonsuz enerjinin harekete geçirdiği saniyede 300 bin kilometrelik bir hızdır. Mutlaka elektron ve karşıt elektronun devir sayılarının eşitliği gerekir. Ne zaman ışık hızının ötesine geçerseniz orada o alemde artık siz başka bir vücutla varsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra şu kainattaki fizik standartlardaki galaksilerden hangisi olursa olsun, Allah Teala sizi hangisine gönderecekse bir anda o galaksilerdeki gezegenlerden birisine ulaşmanız söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, gittikçe bazı alemlerin bizim bulunduğumuz dünyadan daha geri standartlarda olduğunu, bazılarının çok daha ötelerde olduğunu göreceksiniz. Yer çekimi kuvvetini insanların kaldırdığını göreceksiniz. O zaman hava gemileri yapmak
artık bir problem değil. Yer çekimi kuvvetini yok ettiğiniz noktada bir karşıt kuvvetle, o zaman dilediğiniz hızla hareket etmek imkanının sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sadece O, zamanı da yaratan, kainatı da yaratan, doğmamış, doğurmamış olan, başı ve sonu olmayan zaman itibariyle, zamandan evvel de var olan, zamandan sonra da var olacak olan Allah, bu sebeple zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibi olması sebebiyle zamandan münezzehtir. Aynı sebepten mekan olarak vücuda getirdiği bütün alemlerin her birinde sıfır zaman aralığında bulunmak imkanının sahibi olduğu için mekandan da münezzehtir. Bir yaratık olduğunuzu tayyi mekanla çok daha iyi anlayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Söylediğim gibi bunun zaten hiçbiriniz için şüpheli bir tarafı yoktur. Çünkü hepiniz yaşamışsınızdır. Hepiniz rüyanızda uçmuşsunuzdur ve bunun bir hayal olduğunu düşünmüşsünüzdür. Bu aleme göre bir hayaldir tabii. Ama nefsiniz de orada yaşıyorsunuz. Bir hayal değil. Bir hakikati yaşıyorsunuz. Ne mi demek istiyorum? Eğer çok yakın biriniz, size çok yakın biri ölmüşse, Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onunla o gece beraber olma konusunda. Allah-u Teala dilerse bunu size nasip edecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, ona sarılın. Kollarınızın arasında tıpkı sizin gibi canlı olan, etten kemikten oluşan, konuşan o kişiyi göreceksiniz. Onunla konuşacaksınız. Karşılıklı konuşacaksınız. Çok özel şeylerinizi, sadece onunla sizin aranızda olan şeyleri, merak ettiğiniz her şeyi bu dünyadan ayrılmadan evvel size onun henüz söyleyemediği mesela bir sırrı ona sorun. Cevap alacaksınız. O zaman içiniz ferahlayacak. Ölümün hiç de zannettiğiniz gibi bir son olmadığını göreceksiniz. Bugün göreceksiniz. Eğer kıyamet kopmuş olsaydı, o zaman zaten görecektiniz. Çünkü kıyametle birlikte siz yeniden hayata geri döndürüleceksiniz. Göreceksiniz ki sanki 15 dakika, 20 dakika uyumuş da uyanmış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Öldüğünüz yaşta. O öldüğünüz noktadan itibaren sanki yarım saat falan geçmiş, şöyle bir uyumuşsunuz, uyanmışsınız. Şimdi rüyanıza bakın. Eğer o ölmüş olan sevdiğiniz kişi sizinle beraberse, sizinle konuşuyorsa, dünya üzerindeki o ölmeden evvelki hatıralarınızı yad ediyorsanız, beraber olduğunuz her noktadaki her şeyi ondan sorarak, onun da aynı şeyleri yaşadığından kesin olarak emin olabilirsiniz. O yaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ölümler sizi neden korkutuyor ki?
Ölüm olayı sadece bir değişimdir. Mekan değiştirme olayı. Tayyi mekandır. Sadece gene aynı koordinatları paylaşan, bu alemin aynı koordinatlarını paylaşan bir başka alemde yaşantısına kendisinden evvel rahmetli olan sevdikleriyle beraber devam ediyor. Rahmetli annesiyle, rahmetli babasıyla, rahmetli arkadaşlarıyla. Bu dünyadaki gibi bir hayat kıyamete kadar orada devam edecektir. Farkı mı? Farkı şu, onlar artık yaşlanmayacaklardır. Hangi yaşta rahmetli oldularsa o andaki nefslerinin durumuyla devam edeceklerdir. Ama orada bir daha ölüm yoktur. Bu dünyadaki gibi silahlar, bu dünyadaki gibi vasıtalar, bu dünyadaki gibi evler, dağlar, tepeler, gökyüzü orada da var sevgili kardeşlerim. Aynen. Hepsi var. Ama yaşadığı eve gittiğiniz zaman o evin sizin tanıdığınız bir ev olmadığını, başka bir ev olduğunu fark edeceksiniz. O aleme ait olan bir ev. Ama orada yaşıyor. Sevdikleriyle, kendisinden evvel ölmüş olan annesiyle, babasıyla beraber yaşıyor. Bu dünyadaki bütün huzursuzlukların bittiği bir alemde yaşıyor, dinleniyor, huzursuzluk hissetmiyor artık. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tayi mekanı eğer sizi o kara delikten geçip de berzah alemine götürmüşse, orada fizik şartları yaşayacaksınız. Böyle bir talebi Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sizi berzah alemine ulaştıracaktır. Sevdiğinize ulaştıracaktır. Yakınınıza ulaştıracaktır. Kiminle konuşmak istiyorsanız, evvela o bundan sonsuz bir mutluluk duyacaktır. Sizi orada gördüğü için. Tıpkı bu dünyadaki gibi bir sohbet, bir beraberlik, bir kucaklaşma, gözyaşları, sevinç ikinizi de kaplayacaktır. O zaman emin olacaksınız ki hayır, insanlar ölümle yok olmuyorlar. Kıyamete kadar yaşayacakları bedenleriyle, nefs bedenleriyle kıyamete ulaşacaklar. Kıyamet günü fizik vücutlar tekrar dirilecektir öldükleri noktadaki halleriyle. Nefsler de tekrar onun içine girecektir. Aslında ölüm bir hiçtir sevgili kardeşlerim. Bu tayyi mekan olayını birkaç defa yaşadığınız zaman ölüm sizin için korkulacak bir şey olmaktan artık çıkar. Ölüm bir son değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tayyi mekan öyle bir olaydır ki zahiri alemde de bulunabilirsiniz, berzah aleminde de bulunabilirsiniz. Her ikisi de geçerlidir, her ikisi de ayrı zevkleri ifade eder. Birinde sizden evvel ölmüş olan sevdiklerinizle berabersiniz. Rahmetli olmadan evvel size söylemeyi unuttuğu bir şey varsa o zaman söyleyecektir. Ve ölüm sebebi bir hastalıksa onun ne kadar önemsiz bir şey olduğunu orada çok daha iyi anlamış olacaktır. Kıyamete kadar dostlarıyla, sevgilileriyle, sevdikleriyle, annesiyle, babasıyla birlikte bir hayatı sürdürecektir. Mutlulukla. İşte bu tayyi mekan çeşidi nefsinize ait olan bir olgudur.
Ne zaman irşada ulaşırsanız, Allah-u Teala o zaman, yani irşada ulaşırsanız demekten muradım, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilirseniz, yani iradenizi de Allah'a teslim edebilirsiniz. O teslimle birlikte Allah-u Teala başınızın üzerine size ait bir ruh gönderir. Bu, o ruhla tayin mekan yapmanız içindir. Ne olur? Ruh tayin mekanı nedir? Ruh tayin mekanı aklınızın nefsinize değil de ruhunuza, başınızın üzerinde bulunan ruha kumanda etmesi şekliyle zahiri alemde, berzah aleminde veya emr aleminde veya zulmani alemde geçecek olan veya cinlerin gayb aleminde veya onların berzah aleminde altı alemin altısında da geçerli bir hüviyet taşır ruh tayin mekanı. Sevgili kardeşlerim, ruh tayin mekanı yaptığınız zaman bulunduğunuz alemde fizik de olabilirsiniz. Fiziğin ötesinde de olabilirsiniz. Bu o anda Allah'ın dilediği standardı ifade eder. Allah üzerinizdeki tasarruf eden güçtür. Yaşarsınız. Tayin mekan, ruh tayin mekanı yaparsınız. Mesela sizi haçta görürler. Oradaki fizik vücutlarıyla sizin fizik vücudunuzu görürler. Ve sizin gerçekten orada, o haç mevsiminde orada bulunduğunuzu düşünürler. Öyle kabul ederler. Sonra gelip size anlatırlar beraber geçen olayları. Ve bu sizin için bir büyük mutluluk olur. İki alemde birden var olmak. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Ruh tayin mekanı. Allah-u Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. Ruh tayin mekanı, nefs tayin mekanının dışında çok farklı bir olaydır. Bütün alemlerde geçerlidir. Bütün alemlerde fizik de olabilir ruh, fiziğin dışında da olabilir. Yani bütün alemlerde onların göremediği bir standartta bütün insanların arasında bulunabilir ruh tayin mekanının sahibi. Fizik vücudu o sırada bir uyku halindedir. Tekrar ruh onun başının üzerine dönene kadar. Bir anda bir alemden başka bir aleme geçmek, oradan bir diğerine geçmek, bütün alemlerde bulunmak söz konusudur. Ve bunun mümkün olduğunu o zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, delillerini yaşadığınız zaman beraber olduğunuz kişiler gelip sizi daha sonraki devirlerde ziyaret ettiği zaman, o günlerden bahsedildiği zaman onların sizi fizik vücudunuz olarak kabul ettiklerini görürsünüz. Zaten görüntü aynıdır ve ruhunuz fizik hüviyetlidir. Yani o dostlarınızla el sıkıştığınız zaman onların ellerinin içinde sanki sizin fizik vücudunuzun eli varmış gibi bir vücut vardır ortada. O fizik vücudunuz değildir. Ruhunuzun o sırada fizik vücut şeklinde bürünmüş hüviyetidir. Sevgili kardeşlerim, bu hüviyet çok üst seviyedeki bir hüviyettir. Herkes bunu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur. Allah'a hamd etmeniz için çok büyük bir sebeptir. Daha ötesi de
var mı diye soruyorsanız, evet, daha ötesi de var. Fizik vücut tayin mekanı. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki nefsiniz fizik vücudunuzun devir sayısının yarısı kadar devir sayısında olan elektronlarla mücehhezdir. Bu sebeple bütün nefsler fizik vücutların içinde bir esirdir. Bir rehinedir. Fizik vücudunuz uyumadıkça bir, fizik vücudunuz bayılmadıkça iki, fizik vücudunuz ölmedikçe nefsiniz fizik vücudunuzu terk edemez. Nefsinizin fizik vücudunu terk ettiği anda fizik vücudunuz mutlaka uyku haline girmiştir. Veya bayılmıştır, nefsiniz çıkmak imkanı bulmuştur. Ölüm de aynı sonuca müncer olur. Ölümle birlikte zaten manyetik alanlar sona ereceği için, elektrik enerjisi üretilmeyeceği için fizik vücudunuzda, ölüm melekleri kontağı kapattığı için, elektrik enerjisi fizik vücudunuzun trilyonlarca mitokondrisi elektrik enerjisi üretemezler. Üretemezlerse ne olur? Elektrik enerjisi olmadığı için elektromanyetik alanlar da yok olur. Yani fizik vücudunuzun manyetik alanı var. Bir kutbuyla nefsinizi çeker kendisine, bir kutbuyla ruhunuzu. Bu öldüğü zaman fizik vücudunuz nefsiniz içinde, ruhunuz içinde içine girilmesi mümkün olmayan bir hüviyet kazanır. Artık ne nefsiniz ne ruhunuz fizik vücudunuzun içine giremez. Fizik vücudunuz her ikisine de açılmayan bir kale hüviyetini alır. Ölümünüzden sonra sağ tarafınızda ruhunuz, sol tarafınızda fizik vücudunuz yer alacaktır. Ruhunuz için iki tane alternatif söz konusudur. Bir, ruhunuz fizik vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman, yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermediniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmadı. O zaman fizik vücudunuzdan manyetik alanların bitmesi sebebiyle sigara dumanına son derece benzeyen bir duman şeklinde ruhunuz da nefsiniz de ayrılır. Ölçü vereyim. Bu dumanın özelliği arkasındaki 40 wattlık bir ampulü gizleyecek kadar bir kesafet ifade eder. 50 mumluk, 50 wattlık bir lambada o lambayı görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunları size hep gösterecektir. Gelecek günlerinizde Allah'ın daha başka güzelliklerini yaşayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ki Rabbani yoldasınız. Daimi bir muhafaza altında olursunuz sevgili kardeşlerim. Şeytanın sizin beyninizi çekişlemesi imkanı söz konusu değildir. O bu imkanın sahibi değildir. Allah Teala ondan bu imkanı almıştır. Kim başının üzerine devrin imamının ruhunu almışsa şeytanın o kişiye böyle bir tesir etmek imkanı yok edilmiştir. Başın üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu için. Her tabiyetini sağlayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane insanı almışsa, öyle mürşidine ulaşmışsa, şeytanın büyüsünden de hüddamından da o kişinin tayin mekan olayında başını çekişlemesinden de kendini mutlak olarak kurtarır. İşte bu standartlarda ölüm tahakkuk ettiği zaman, eğer kişinin ruhu Allah'a daha evvel ulaşmışsa, o Allah'ın evliyasıysa, ruh Allah'ın katından mutlaka geri gelecektir. Niçin? Ölüm melekleri görevlerini yapsınlar diye. Nefsiniz fizik vücudunuzun üzerindedir, sol tarafınızda. Omuzunuzdan yaklaşık bir metre yukarıda. Biraz daha fazla olması mümkün. Ruhunuz da sağ tarafınızda yer alır.
ister vücudunuzdan çıksın da yer alsın, ister Allah'ın katından gelsin, ikisi de aynı zaman aralarında omuzunuzun üzerinde yer alırlar. İster kişi Allah-u Teala'nın evliyası olmasın, ruhu Allah'laşmamış olsun, o zaman ruh fizik vücudun içindedir. Fizik vücuttan çıkıp yerini alacaktır kişinin sağ omuzun üzerinde. Veya Allah'a ulaşmıştır, Allah'tan gelerek yer alacaktır. Fizik vücudun içinde zaten ruh yoktur. Allah'tan gelerek yerini alacaktır, gene sağ tarafında. Ve ruh ölüm meleklerinden biri tarafından 7 tane gök katını beraberce aşarak çıkacaklardır. Sidretül müntehaya kadar bir yolculuk beraberce yapılacaktır. Oradan sonra da ruh kendisi tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Allah'ın zatında tekrar yok olacaktır. Ölümün korkulacak bir şey olmadığını o zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Unutmayın ki hepiniz sonsuz hızın sahibisiniz. Herkes nefs tayi mekanı yapıp da vücudundan ayrıldığı zaman ışık duvarını mutlaka aşar, sonsuz hıza ulaşır, düşünce hızına ulaşır. Allah'ın kendisini ulaştırmak istediği herhangi bir gezegene ulaşır. O ulaştığı yerde farklı yaşantılar görecektir. Burada ışık duvarı aşılmıştır. Fizik vücudunuz şu veya bu şekilde uyandırıldığında bir kuvvetin sizi süratle çektiğini ya sırtınızdan çektiğini, geriye doğru bir yolculuk yaptığınızı veya ileriye doğru bir yolculuk yaptığınızı hissedeceksiniz.

üst üste getirir. Ve bir anda nefs fizik vücudunun içine girmiştir. Söylediğim gibi eğer uykudan uyanınca, rüyadan uyanınca konuşmaya kalkarsanız uyandığınız anda konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü daha nefs vücudunun içine bir anda girmiştir ama kumandaları henüz ele almamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim Allah'a ne kadar çok şükretmeniz lazım. Ne kadar çok hamd etmeniz lazım. O zaman fark edeceksiniz. Allah'ın size verdiği sonsuz nimetleri, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinin, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinin manasını o zaman anlayacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. Siz de düşünüyordunuz şimdiye kadar. İyi ama bu sonsuz galaksilere ben hiçbir zaman gidemeyeceğime göre nasıl emrime musahhar kılmış? İşte böyle musahhar kılmış. Oraya her zaman gidiyorsunuz. Her yere gidiyorsunuz. Ama gittiğinizin farkında değilsiniz. Neden? Giderken ışık duvarını aşıyor nefsiniz. Buradakileri Allah Teala sizi unutturuyor. Dönerken sonsuz hızdan gene ışık hızının içinden geçerek sıfır hıza inmek mecburiyetindesiniz. İkinci defa geçerken bu sefer de oradakileri unutturuyor. Sevgili kardeşlerim, hatırlatmak istediğine de Allah Teala müsaade verir. Hatırlarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki nasıl size anlatayım ki Allah ile dost olmak bir muhteşem dizayndır. Ona hayran olduğunuz zaman bunları hep yaşayacağınız zamandır sevgili kardeşlerim. Tayyi mekan, ister ruh tayyi mekanı olsun, ister nefs tayyi mekanı olsun, ister fizik vücut tayyi mekanı olsun, hepsi daha zor, daha zor şartlarda gerçekleşen tayyi mekanlardır. Fizik vücudun üzerine, fizik vücut tayyi mekanında ruhunuz örtü olur. Ruhunuzun devir sayısı, fizik vücudunuzun devir sayısının, elektron devir sayısının iki katı olur. Nefsinizin devir sayısı fizik vücudunuzun yarısı kadardır. Fizik vücudunuz nefsinizin iki katı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Ruhunuz ise fizik vücudunuzun iki katı elektron devir sayısına sahiptir. Bu sebeple fizik vücudunuz da ruhunuzun içinde bir esirdir. Ve dilenen yere bir anda fizik vücudunuzu da Allah Teala ulaştırır. Böyle bir dizaynda insanlar sizi fizik vücut olarak görürler. Tekrar ruhunuzla dönmek mecburiyetindesiniz. Bu başınızın üzerindeki size verilen Allah Teala'nın bir nimeti olan ruhtur. Devrin imamının ruhunun başının üzerinde olduğu bir kişi irşat makamına tayin edildiğinde kendisine ait olan bir ruhu da Allah Teala ona bir nimet olarak verecektir. Sevgili kardeşlerim, daha size saatlerce nefs tayin mekanından, ruh tayin mekanından, fizik vücut tayin mekanından bahsetmek söz konusu olabilir. Her zaman bir kısım şeyler mutlaka eksik kalmıştır. Sorarsanız inşallah tamamlarız. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle görünüyor sözleriyle bitirmek istiyorum. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrümüz vardır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını,
Yüce Rabbim.

dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam'ın kelime olarak manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kelime ilim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu üç tane harfin bir araya gelmesi, seleme kökü birçok kelime türetmeye müsaittir. 28 tane kelime oluşturabilir Arapçada aynı kökten. Bunların da bir kısmı kullanılmaz. Ama bu kelimeler arasında bu dünyada ve kainattaki en önemli kelime de var. Bu kelime teslim kelimesidir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim Allah'a teslim olursa o İslam'dır. Öyleyse İslam'ın ne olduğuna dikkatle baktığımız zaman İslam'ın temel fonksiyonlarını görürüz. Üç tane safhadan oluşur. Birinci safhada ruhumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın ikinci safhasında fizik vücudumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın üçüncü safhasında nefsimizin Allah'a teslimi yer alır. Ve her kim bu üç teslimi de tamamlamışsa sadece o kişi İslam olmak şerefine erer. Allah'ın bütün insanlar için İslam'ı seçtiği ve İslam'dan sadece razı olduğu Bakara suresinin 84. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Âl-i İmrân suresinin 19. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala inneddîne indallâhil İslam buyuruyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın indinde sadece İslam dini vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainatta sadece bir tek din var. Dikkat edin sözlerimizi. Bu dünyada demiyorum. Bu kainatta sadece bir tek din var. İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah Teala benim söylediğim gibi Âl-i İmrân suresinin 84. ayet-i kerimesinde kim diyor İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Açıklama son derece net olarak geliyor. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Sadece İslam dininin sahipleri Allah'ın katında kıymetlidir. Sadece onlar Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse meselenin ruhundaki etaplara baktığımız zaman bütün etapların İslam'la %100 ilişkili olduğunu görürüz. Bir insanın kurtuluşunu oluşturan etaplara bakalım. Birinci etap Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilemek. Öyleyse hedefimiz ne? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek. İslam olmanın birinci safhası. Bunun için ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka evvela mürşidine ulaşacaktır. Mürşidimize ulaşmamız lazım. Mürşidimize ulaşamazsak delaletteyiz. Bir. Mürşidimize ulaşamazsak
teslimi gerçekleştirmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkabilmesi, teslimi gerçekleştirebilmemiz, birinci teslimi gerçekleştirebilmemiz sadece ve sadece ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasına bağlı. Eğer ruhumuz bizden ayrılıp da kendisiyle beraber olanlarla birlikte bir süre yer eğitimi gördükten sonra Allah'a doğru yola çıkmamışsa sırat-ı müstakim üzerinden, o ruhun Allah'a ulaşması ancak öldükten sonra gerçekleşir. O zaman Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır, ikisi beraber 7 tane gök katında yükselirler, 7. gök katının son alemine kadar beraber gelirler. Azrail Aleyhisselam orada kalır, ruhumuzsa yokluğa geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ikna olur, yok olur. Ama eğer biz İslam olmak istiyorsak, o zaman ruhumuzu da fizik vücudumuzla nefsimizle Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu teslimiyetin birinci safhasında ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dilemek var. İkinci safhasında bu hedefe ulaşmak için mürşidimize ulaşmak var. Ulaştığımız zaman ne olur? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Zalikel yevmül hakkü ve men şahittâze ilâ rabbihî me'âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itiraz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onların ruhuna me'af olur, sığınak olur. Öyleyse ne zaman oluyor? Nebe 39'dan bile belki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Nebe 38'de şu sahneyi görüyoruz. Bütün arşı tutan melekler orada, zamanın halifesi orada, mürşit orada, mürit orada. Allah-u Teala diyor ki bütün arşı tutan melekler oradadırlar. Zamanın halifesi de. Kendisine izin verdiğimiz mürşit ve mürit konuşur ve hakikati söylerler diyor. Ne derler? Tövbe ettikten sonra müridin söylediği şey, mürşidinden aldığı emir üzere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İşte böyle bir sahneyi kişi niçin yaşıyor? Niçin mürşidine ulaşmış? Önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmek için o Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşidlerine ulaşabilirler. Onlar mürşidlerine ulaştığı zaman, mürşidlerine ulaştıkları an, tövbeyi gerçekleştirdikleri an, başlarının üzerine Allah mürşidlerinin ruhunu gönderir. O ruh onların başlarının üzerinde yer alacaktır. Ve o ruh vücuda ulaşınca, mürşidin ruhu vücuda ulaşınca, Mümin Suresinin 15. ayeti girmesi gelince der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. İşte bunun üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a ulaşmak üzere mürşidimizin ruhunun arkasına takılır. İkisi beraber mürşidimizin sahip olduğu dergaha ulaşırlar. Oradaki onarlık insan ruhları bizlerinden bir tanesinde bizim de yerimiz vardır. Ruhumuz oraya ulaşır. Önünde rahli olan o sıralardan bir tanesi onun olur. Hemen o sıranın sol tarafındaki en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına iner. Ve böylece her sıranın solundaki sağ başa, solundaki bir sonraki sıranın sağ başına olarak bütün sıralarda değişiklik yapılır. Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere artık yola çıkmıştır. İşte bu hidayete adım atmaktır. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmaya adım atmaktır. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmek üzere. Bundan sonra ne olur? İslam olmanın temel standartları başlar. Nefsimizi 7 kademede emmare, levvame, müskime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur biriktirerek teskiye ederiz. %7'nin üzerinde nur nefsimizin kalbinde birleştiği zaman ruhumuz da Allah'a doğru yaptığı yolculuğu
her ders kademesinde bir kat sırat-ı müstakimlerini hissederek gerçekleştirir. Nefs-i emarede birinci gök katına, devamede ikinci gök katına, mülkimede üçüncü gök katına, tutsayında da dördüncü gök katına, radiye, mardiye ve teskiyede beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci katın yedi tane alemine ulaşır. Yedi alemine geçen ruhumuz yokluğa geçer, yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İslam olmanın ilk hedefi ruhumuzun Allah'a teslim olması gerçekleşmiştir. Teslim olmanın yedinci safhası tamamlanmıştır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması, İslam olmanın birinci safhasının tamamlanması işlemidir. Tam 21 basamakta gerçekleşir. İslam olmanın ikinci safhası, fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmektir. Bu teslim için fena makamının birinci velayet makamı olan fena makamının ötesinde bir beka makamı var, bir züht makamı var. Ondan sonra ancak Allah-u Teala'ya fizik vücudumuz teslim oluyor. İşte bu teslimleri gerçekleştirebilmemiz Allah-u Teala'nın bize bir tarz ihsan etmesine bağlı. O zaman beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor ve züht makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan fizik vücutları daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun teslimi İslam olmanın ikinci safhasıdır. Üçüncü safhada nefsimizin teslimi geliyor. Daimi zikre ulaşmamız fizik vücudumuzun Allah'a teslimden sonra gerçekleşir. Ulul Elbak makamında daimi zikre ulaşırız. Daimi zikir çok kısa bir sürede nefsimizdeki son kalan kalıntıları da nefsin afetlerinin kalıntılarını da yok eder ve nefsimizin kalbi, ruhumuzun kalbi gibi sadece hasletlerden oluşan bir muhteşem tablo sergiler. Artık nefsimizin kalbinde afetler yoktur, yalnız ruhumuzun hasletleri vardır ve bunlar nefsimizin kalbinde faziletler adıyla yer almıştır. Burası ihlas makamıdır. %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı olmuştur. İşte böyle bir noktada hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Bu hedef fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden sonra nefsimizin de Allah'a teslim olarak son safhayı, İslam olmanın son safhasını gerçekleştirmemizdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'ya teslim olmaksa işte İslam olmak budur. Nefsimizin Allah'a teslim olması Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ خِلَفَاهَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolunurlar. Muhlis kullar. Halis demek muhlis kelimesinin manası halis olan. Yani muhtevayı bozan her şeyi devre dışı bırakan, muhtevayı bozan her şeyi atan ve sadece esas hüviyetten oluşan bir sistemi vücuda getiren demek. İşte nefsimizdeki afetlerin hepsi yok oluyor
ruhumuzun bütün hasretleri gelip nefsimizin kalbine yerleşiyor. Ne oluyor nefsimizin kalbi? Saf oluyor. Tertemiz oluyor. Sadece hasretlerden, faziletlerden oluşuyor. Eskiden nefsimizin tamamı şerri talep ederken, %100'ü şerri talep ederken, şimdi nefsimizin %100'ü sadece hayrı talep ediyor. Ve bu noktada İslam oluyoruz. Bütün dinlerin kitaplarını araştırdığımız zaman, bütün kitaplarda İslam olma hüviyetinin kesin şekilde yer aldığını görüyoruz. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmak birçok defa emredilmiş. Birçok konuları bu defterlerden silen, bu kitaplardan çıkaran iblis teslim olma faslını belki de Allah-u Teala'na müsaade etmediği için kitaplardan çıkartamadı. Ve o kitapları incelediğimiz zaman onlarda da teslim olmanın bütün standartlarını görüyoruz. Kalın çizgilerle Allah-u Teala teslim olmanın farz olduğunu oralarda da söylemiş. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 19 ve 20. ayetlerinde İslam olmanın kendisine demek ki bütün kitapları, tabii bu kitapların aslını kabul etme şartına dayandırıldığını söylüyor. İslam olan kişi Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil'e de inanır. Ama şimdiki Tevrat'a, şimdiki Zebur'a, şimdiki İncil'e değil. Onların Allah katındaki Ümmül Kitab'ın içindeki esasları var. Onları incelediğimiz zaman hayret verici bir tabloyla karşılaşırız. Allah Teala Kur'an'da neyi emretmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün dünyaya, bütün bu kitapların asıllarında aynı şeyi emrettiğini görüyoruz. Ve Allah Teala teslimi emrediyor. Bu teslimi emretmesi kalın çizgilerde zaten aynı şeyi emrettiğinin kesinlikle görülür. Çünkü aslında ikinci bir din yoktur. Sadece Allah'a teslim olmak vardır. Öyleyse Yahudilerin bizim dinimiz dediği, Hazreti Musa'ya Allah Teala'nın indirdiği Tevrat musivasına göre oluşan dinde de Hazreti Davud'a indirdiği sayfalardaki, Zebur'daki esaslarda, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'deki esaslarda aynı. Hepsi teslimi içeriyor. Hepsinin temeli aynı hedefi oluşturuyor. Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi teslim etmek. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar hepsi İslam'mışlar. Kur'an böyle yazıyor. Hepsi diyor Allah'a teslim oldular diyor. Hazreti Musa da, ona tabi olanlar da. Hazreti İsa'yı merak ediyoruz. Bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hazreti İsa ve ona tabi olan bütün havariler Allah'a teslim oldular diyor. Bütün peygamberler için Allah'ın kullandığı ifade bu. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi kainattaki tek din olan İslam'ı yaşamışlar. Unutmayın, bir tane Allah var. Ve bütün peygamberler Allah'ın peygamberi. Ve Allah-u Teala bizleri mutlu olalım diye yarattı. Mutluluğun oluşabilmesi ise sadece İslam olmaya bağlıdır. İslam'ın dışında bir saadet ulaşımı, bir saadete ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte bizim İslam'ı yaşadığınızda neden zavallı din adamlarımız İslam adına İslam'ın 5 tane şartını öğrenmişler ve öğretmektedir. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yaşamazsa İslam olamaz. Çünkü İslam olmak, teslim olmak demektir. Ve İslam olmanın 5 tane şartında teslimle alakalı temele ait hiçbir şeyi bulamazsınız. Hangi açıdan bakıyorum meseleye? Onların anlatıları açıdan bakıyorum. Eğer Kur'an'daki esaslardan hareket etselerdi, İslam'ın 5. şartı da insanları teslime götürecekti. Ne o? Kelime-i şehadet.
Ne zaman yapılan bir kelime-i şehadet? Mürşidin önünde yapılan bir kelime-i şehadet. Bu neyi gerektirir? Önce Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi gerektirir. Böyle bir talebi olmayan kişiye Allah mürşidini göstermez. Kim Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi diliyorsa, Allah-u Teala sadece onlara mürşitlerini gösterir. Bir kişi mürşidin önünde yaptığı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini ancak mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra gerçekleştirir. Bakın şimdi şartlar değişti. Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesiyle hacet namazını kılıp Allah'ın kendisine mürşidini göstermesi üzerine o mürşide gidip önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi aynı şey değil. Neden? Çünkü böyle bir tövbeyi yapan, kendi mürşidinin de böyle bir tövbeyi yapan kişinin Allah Teala kalbine imanı yazıyor. Mürşidinin ruhunu onun başına gönderiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime ve onun kalbinin içine imanı yazıyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala Mümin 15'te? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrini tebliğ etmek üzere bir ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma günün geldi demesi için. İşte mürşidimizin ruhu bunun üzerine başımızın üzerine geliyor ve bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. O zaman bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip onun arkasından dergaha gidiyor. Peki başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelirse ne olur? Bakın Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi ne diyor? Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz. İşte o zaman diyor Allah-u Teala. O zaman onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne olur? Şu olur. Kalbinin içine Allah'ın iman yazdığı o iman etme, mümin olma şerefine ulaşan bir kişi oluruz. Ondan evvel Allah-u Teala bizi dikkat edin sözlerine mümin standartlarında kabul etmiyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Araplar, münafıklar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. İşte bir insanın kalbinin içine iman girmedikçe, yani Allah o kalbin mührünü açıp da kalbin içine iman yazmadıkça o kişi mümin olamaz. Mümin olamazsa cennete girmesi de söz konusu değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki onlar müminlerdir ki nefs tezkiyesi yaparlar ve Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kimdir mümin Allah-u Teala'ya göre? Hücurat 14'e göre kalbine iman yazılanlar mümindir sadece. Zaten belli değil mi? Eğer Allah-u Teala sizin kalbinize imanı yazmışsa Allah'ın katında daha kıyametten sonra oraya ulaştığımız zaman Allah kalbinize bakmayacak mı? Kimin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa onları müminler olarak değerlendirecektir. Onların dışındaki insanlar sadece kendilerini mümin zannedenlerdir. Öyleyse kalbimize imanın yazılması bizi mümin kılar. Mümin kılması ise ancak mürşidimize ulaştığımız zaman gerçekleşen bir yoldur. Aynı gün ruhumuz vücudumuzda var olarak Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Öyleyse olayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi başarmamız mümkün değil. Mürşidimize ulaşmadan
gene ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmamız mümkün değil. Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi mutlak olarak mürşidimize ulaşmamızla, yani zalaletten hidayete adım atmamızla bağlantılı. Öyleyse İslam olmak dediğiniz zaman İslam'ın 5 tane şartı bunu sağlayabiliyor mu? Sağlayabilecekti. Eğer o kelime-i şehadet müessesesi gerçekten bir mürşidin önünde yapılan bir tövbeden sonra söylenmiş olsaydı, kelime-i şehadet bizi gerçekten İslam yapabilirdi. İslam'ın ilk standartını gerçekleştirebilirdik. Ama ne anlaşılıyor zamanımızda kelime-i şehadet? Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi. Bu bir insana derecat kazandırır. Çok güzel bir şeydir. Mutlaka söylenmesi lazım. Devamlı sık sık kullanması lazım. Ama hiç kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi diye Allah'ın cennetine gitmez. Bunu kendi kendine söylerse hiçbir zaman bu cümle onu Allah'ın cennetine götüremez. Ama eğer o kişi hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, Allah Teala ona göstermişse mürşidini, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse, işte o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü mutlaka o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Neden götürür? Çünkü kişi mümin olmuştur. Birinci sebep bu. İkinci sebep nedir? Kim mürşidinin önünde tövbe edip de mümin olursa Allah Teala diyor ki biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Ne olur diyeceksiniz sevaba çevirirse? İyi, cennete gireriz. Neden? Çünkü Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü 102. ayet-i kerimesinden bahsedelim önce. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Onlar ebediyen cennete kabul etmezler. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa. Devam ediyor Allah Teala. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlarımızı kırarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar İslam'da olanlardır. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala bizi mutlak cennetliklerin arasına sokmak için ne yapıyor? Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar kazandığımız sevaplarımız var. Ayrıca o güne kadar kaybettiğimiz bütün dereceler kazandığımız dereceler haline çevriliyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelere dönüşüyor. Eğer bu sonuca ulaştığımız zaman gideceğimiz yer ne oluyor? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet oluyor. Bir insanın kazandığı derece kaybettiği dereceden bir tek derece fazla olsa gene o kişi cennetliktir. Şart bu kadar. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacak. Mürşidinize ulaştığınız gün İslam olmanın temel şartını gerçekleştirdiniz. Allah Teala bundan sonra size hayat hakkını tanımamışsa, sizi öldürmüşse, hayatınız sona ermişse yapabileceğiniz bir şey yok. Daha fazlasını yaşarsanız Allah Teala zaten size mutlaka ihsan edecek. Neyi ihsan edecek? Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz ve mutlaka onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim olmayı dilemek. Temel şart bu. İnsanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilerse işte onlar için söz konusu olan şey bu hedefe mutlak olarak ulaşmaktır. Yaşarlarsa bu insanlar mutlaka o hedefe ulaşırlar. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَنَ اللّٰهُ لَا
kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah-u Teala o kişiyi hayatta bırakırsa, o kişiyi mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış biri olarak ortaya koyacaktır Allah-u Teala. O insanın ruhu Allah'a mutlaka Allah-u Teala'nın yardımıyla ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Kişinin gideceği yer cennet olur. Neden? Çünkü kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onun takva sahibi olacağını söylüyor. İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona Allah-u Teala'ya dön. Ruhunu Allah-u Teala'ya döndür. Allah-u Teala'ya ulaştır. Ve takva sahibi ol. Peki takva sahibi olursak ne olur? Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın cennetini, takva sahiplerine hazırladığını ve takva sahiplerinin altlarından ümmet bırakan cennetlere mutlaka gireceğini ifade buyuruyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresi'nin 198. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse üç boyutlu bir takvanın birinci boyutunda İslam olmanın ilk sefasını gerçekleştiriyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. İkinci safhasında fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü safhasında nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve İslam olmak, teslim olmak anlamına geliyor. Teslimiyetimiz tamamladığımız için gerçek anlamda İslam oluyoruz. Allah'ın bizi yaratma modeli de zaten budur. Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَكَ حَلَكْتَ الْاِنْسَانِ وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhumuzun Allah'a tesliminde birinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu Allah'a kul olmaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunda ikinci kulluğa ulaşıyoruz. Bu ekber kul olmaktır. Nefsimizin Allah'a tesliminde üçüncü kulluğa ulaşıyoruz. Bu azim kul olmaktır. İşte üç ayrı kulluk kademesi, üç ayrı takva. Takva, ekber takva, azim takva. Mükafatlar ne zaman azim kulluğun, azim takvanın ve nefsimizin de Allah'a tesliminin sahibi olursak iki de aynı kategoriyi gösterir, aynı kademeyi gösterir. İşte bu nokta bizim dünya saadetini de elde ettiğimiz noktadır. Gördük ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın cennetine girer. Nedir ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin durumu? Ruhunu Allah'a teslim olmuştur, teslim etmiştir. İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmiştir. Dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Dünya saadetindeki hayatının yarısı yine huzursuzluklarla, üzüntülerle geçmektedir. Ama diğer yarısında bu kişi hedefine ulaşmıştır. İşte fizik vücudun tesliminde tamama yaklaşır mutluluk ama nefsin tesliminde tamamlanır. Öyleyse İslam olmak, üç vücudu da Allah-u Teala'ya teslim etmek kaç basamakta gerçekleşen bir olaydır? 27 basamakta. 28 basamak zaten basamakların hepsidir. Öyleyse İslam olmak öyle bedava bir oldu değil. Bizim din adamlarımız zannediyorlar ki bir insan gelip de bir din adamın önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse tamam o kişi İslam olmuştur. Hayır, İslam olmamıştır. İslam dairesine girmiştir. O kişi öldüğü zaman İslam adetleri üzerine mezara girecektir, defnedilecektir. O kadar. Yoksa gideceği yer hiçbir zaman Allah'ın cenneti değildir. Eğer o safhada kalmışsa
İslam olması onun sadece la ilahe illallah Muhammed Resulullah demekten ibaretse hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın cennetine giriş 28 basamaktan 27'yi değil ama 21'i tamamlamakla geçerlidir. Şimdi beraberce bakalım olaylara. Ne oluyor? Önce olayları yaşıyoruz. Birinci basamak. Olayları değerlendiriyoruz. İkinci basamak. Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Üçüncü basamak. Bunun üzerine Allah-u Teala üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Sonra irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesireyi alıyor. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ikinciyi alıyor. Ve yerine ihfaz koyuyor. Yedinci basamak. Amin oluyoruz. Allah'a ruhunu teslim etmeyi dileyen bir kişi oluyoruz. Sekizinci basamakta Allah kalbimize bir kompütür sistemiyle ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. On birinci basamakta zikrediyoruz. Allah'tan gelen nurlar göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimiz mühürlü, oradan içeri rahmet hafif bir sızıntıyla sızıyor. Bu sızıntı 12. basamakta bizi %2 nur birikimiyle huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olunca bir hak elde ediyoruz Allah-u Teala'dan. Hak var ediyor bize bir sözü var. Kim huşu sahibi olup da benden mürşidini sorarsa onu mutlaka gösteririm diyor. Nitekim huşu sahibi olup da Allah'tan mürşidini sorduğumuz zaman Allah-u Teala onu mutlaka bize gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz, önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. 14. basamak. 13. basamakta mürşidimizi görüyoruz. 14. basamakta ona ulaşıyoruz. Önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. Ve ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. 15. basamakta nefsi emmareyi tamamlıyoruz. İzleyin olduğu için. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış mürşidimize ulaştığımız gün Allah'a doğru yapacağı yolculuk için zemin katta bekliyor. Nefs-i emaneyi tamamlayana kadar ruhumuz zemin katta. Nefs-i emaneyi tamamlıyoruz, birinci kata kadar yükselme hakkını elde ediyor. Nefs-i levame ikinci kata kadar yükseliyor ruhumuz. Nefs-i mülkime üçüncü kata kadar yükseliyor. Nefs-i mutmainine dördüncü kata kadar yükseliyor. Nefs-i radiye beşinci kat, nefs-i maziye altıncı kat, nefs-i teskiye yedinci kat. Yedinci katın yedi tane önemini geçen ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz mi? Yarı yarıya aydınlanmış. İslam olmanın henüz birinci standartını gerçekleştiriyoruz. Yedinci gökkatına kadar yükselen ruhumuz yedinci gökkatın yedi alemini aşıyor ve yedinci alemden sonra Allah'a doğru yokluğa geçerek yükseliyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İslam olmanın birinci şartı gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsimizin pozisyonuna bakalım. Nefsimiz daha yarı yarıya aydınlanmıştır. Dünya saadetinin yalnız yarısını yaşayabilmektedir. Hayatın yarısı yine sıkıntılarla, üzüntülerle geçiyor. Bütün bu hedeflere ulaşmakta bir silah var elimizde. Bu silahın adı zikir. Ve bugün 14 asır sonra farzlar arasında mevcut değil. Eğer zikir yapmazsak nefsimizin kalbinde hiçbir zaman nur birikimi gerçekleşemez. Gerçekleşemezse nefsimize bırakın yedi kademede tezkiye etmeyi, emare kademesinde bile temizlememiz mümkün değildir. Öyleyse İslam olmanın birinci silahı zikir silahıdır. Allah'a teslim olmak zikirsiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimse zikir yapmadan İslam olamaz. Ve İslam'ın beş şartının içinde zikir farzları arasında yer almıyor. Bırakınız beş şartı, 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de zikir meselesi mevcut değil. Tabiatıyla daimi zikir hiç mevcut değil. Ki Allah-u Teala sadece zikri değil, daimi zikri de farz kılmış. 128'de diyor ki, وَاَسْكُلْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ لَهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaştı. Nisa yürüyüşte diyor ki Feskürümallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbîm. Ayaktayken de, otururken de, genüsü yatarken de hep Allah'ı zikret.
zikirsiz bir İslami hayat işte bu mümkün değil. Ama bizim din adamlarına sorarsanız zikirsiz de olur diyorlar. Hani sormuşlar camide abdestsiz namaz kılınır mı diye, birisi kalkmış, ben kıldım demiş, oldu demiş. İşte bunlar da böyle. İslam olmanın ne olduğunu habersiz olan bir din öğretimine kalmış dünya. Ve de böyle bir statü içerisinde insanlar din öğretiyorlar. İslam olmaktan bahsediyorlar ama İslam olmanın teslim olmak olduğunun farkında değiller. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ve eğer Allah-u Teala'nın yolunda bu söylediğimiz hedefleri tamamlayamazsak hiçbir zaman İslam olmamız mümkün değil. Ama İslam olursak ne olur? Yani ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bundan sonraki makamlara bakalım. Fena makamını geçiyoruz. Ruhumuza Allah-u Teala bir saat ihsan ediyor. Beka makamındayız. Zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamındayız. Fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Müslümanlar makamındayız. İkinci teslim, İslam olmanın ikinci safhası. Sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 26. ve 27. basamaklar. 27. basamakta ruhumuzda, fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktanın ötesi, nefsimizin de Allah'a teslim olduğu İslam olmanın son noktasıdır. Gördük ki buraya bedavadan ulaşılmıyor. Tam 27 basamak sürüyor ve bir işareti var, kesin bir işaret. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan İslam olamaz. İster Allah'ın hediyesiyle daimi zikre ulaşsın, ister müktesefak olarak senelerce çalışıp bu hedefe ulaşsın, netice aynıdır. Daimi zikrin sahibi olan bir insan İslam olabilir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu cennet saadetine ilaveten dünya saadetini ifade eder. Bu büyük hakikaten haberdar olmayan insanlar derler ki la ikrahe la rahate fid dünya, dünyada rahat yoktur. Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Bizi bu dünyada da mutlu etmek için yaratmış. Ve üzerimize dünya saadetini farz kılmış. İslam olmayı farz kılmış. İşte bu İslam olmanın farziyeti dünya saadetinde iade eder. Şimdi iki kutupta mutluluk nedir? Onu karşılaştırarak İslam'la bağlamamız lazım. Çünkü İslam mutlu olmaktır. İslam hem cennet saadetinin sahibi olmaktır, İslam hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır. İki kanatlı olmaktır. Bundan 14 sıra var. Bütün sahabe zülcenahayn'dı. Hem cennet saadetinin sahipleriydi, hem dünya saadetinin sahipleriydi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. İşte şimdi dünya saadetinin temel standartlarına bakıyoruz. Allah-u Teala İslam'ı farz kılmış mı? Kılmış. Hepimizi İslam olmak üzere yaratmış. Teslimi farz kılmış mı? Evet. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve en iyi büyü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabren yetiyekümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a dönün ve ona Allah'a teslim olun. Şimdi 14 asır geriye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ve ne diyor Allah-u Teala? Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da kendilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha önce hidayete ermiş olmalıydılar. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün sahabe sadece ruhlarını değil fizik vücutlarını da nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ne olur? Üç tane teslimi gerçekleştirirsek, ne gördük? Gerçekleştirmek farz. Ne gördük? Sahabe gerçekleştirmiş. Biz gerçekleştirirsek ne olur?
sahabe gibi bir asıl saadeti yaşarız. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. Ruhumuzu teslim etmek bize mutluluğun dünya saadetinin yarısını sağlar. Fizik vücudumuzu teslim etmek sonuca yaklaştırır ama nefsimizi teslim etmedikçe dünyada mutluluğa ulaşmamız mümkün değildir. O zaman mutluluk nedir diye beraberce bakalım. İki ayrı cephede inceleyeceğiz konuyu. Bir, nefsimizin kalbi kapkaralı, afetlerle dolu. Mutlu olabilir miyiz? Mutluluğumuz hiç geçerli değil. Başlangıçtayız. Birinci ve ikinci basamaklardayız. İslam'ın 5 tane şartıyla İslam olabileceklerini düşünenlerin hiçbirisi bu iki basamaktan 3. basamağa yükselemezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a teslim etmeyi hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Bunun üzerlerine Kur'an-ı Kerim'de tam 9 defa farz kılındığından haberleri yoktur. Ve hiçbir zaman saadet adalarından müessese ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlar için gerçekleşemez. Öyleyse bir de sonuca bakalım. Nefsteki bütün afetler yok olmuş. Ruhun bütün hasretleri faziletler adıyla gelmiş nefse yerleşmiş. Gece gündüz olmuş. Nefsimizin kalbinin tamamen karanlıklarının oluştuğu, kafiyet bağladığı yani sertleştiği ve tüm karanlık olduğu bir noktadan hayatımız başlıyor. Eğer biz o noktadan nefsimizin tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu bir noktaya ulaşabilirsek, işte orası bizim için başlangıçtaki dünya saadetinin sıfır olduğu noktadan dünya saadetinin sonsuz olduğu noktaya ulaşmaktır. Neden böyledir? İslam'ın standartlarını verdiğimiz zaman mutluluğun içinde vermek vecibetindeyiz aradaki bağıntıyı kurabilmek için. Mutluluğun 3 ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Neden başlangıçta mutsuzuz? Neden sonuçta mutlu oluruz? Bunları izah ederken asıl şartı da koymak vecibetindeyiz. Mutluluk sonsuz bir vesiledir. Durdurağı olmayan bir vesiledir. Non-stop'tur. Yani mutluluk kesintisizdir. Öyleyse başlangıçta iş dünyamızda neden mutsuzuz? Oradan bakalım meselemize. İş dünyamızda mutsuzuz. Çünkü nefsimiz vücudun kumandanı olan akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. Ruhumuz buna derhal itiraz ederek o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Ama şeytanın nefse verdiği taktiklerle nefs aklı hep kandırıp ona devamlı günah işletir. Her günahın arkasından huzursuz oluruz. Günah kişiyi huzursuz kıldığı için eğer hayır işleseydik, şer yerine hayır işleseydik bundan mutluluk duyacaktık. Birinci huzursuzluğumuz budur. Arkadan ruhumuz nefsimize mutlaka azar edecektir. Nefs sebebiyle buna ulaştığımız için ikinci defa mutsuzuz. Üçüncüsü de nefsimizle ruhumuz arasında birisi hayrı yalnız hayrı dilediği için, ikisi de yalnız şerri dilediği için ikisi arasında devamlı bir çekişme, devamlı bir kavga vardır. Nerede kavga varsa orada huzur yoktur, orada mutluluk yoktur. Demek ki iç dünyamızda nefsimizin kalbi tamamen karanlıkların oluştuğu başlangıç noktasında devamlı huzursuzuz. Peki ihlasa ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu zaman, yani gece gündüze dönüştüğü zaman ne olur? Nefsimizin kalbi ruhumuzun bütün özelliklerini kazanmıştır. Yani ahsen olmuştur. Tin suresinin 3. ayet kelimesi gerçekleşmiştir. Nefs ahsen olmuştur nefsin kalbi. Ve nefs de artık sadece hayrı talep etmeye başlamıştır. Nefs devamlı hayır talepleriyle aklı ulaşır. Ruh da hayır talepleriyle ulaşır. İkisi de hayrı talep ettiği için evrensel kavga sona ermiştir. Mutluluk iç dünyamızda kendini göstermiştir. Kavgasız bir ortamdayız artık. Sulh ve sükun iç dünyamızda oluşmuştur. Eğer nefsimiz de hayrı, ruhumuz da hayrı istiyorsa her ikisinin de talebi hayır olduğu için akıl yalnız hayır işleyebilir. Ne oldu? Her aktivitemiz,
her faaliyetimiz, her aksiyonumuz hayırdır. Hayrın arkasından duyduğumuzsa sadece ve sadece mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse bütün olaylarda 24 saat boyunca hep hayrı yaşarız, mutluluğu yaşarız, huzuru yaşarız. Böylece hepimiz için söz konusu olan şey hayrı, mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İş dünyamızdaki kavga bitmiştir. Bu sebepten mutluyuz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki çekişme olsaydı devamlı günahlar işleyecektik. Şimdi hep hayır işliyoruz. Bu sebepten huzur içindeyiz. Hiçbir zaman ruhumuz nefsimize azap edemez. Bu sebepten iç dünyamızda üç ayrı açıdan da sonsuz bir mutluluğa ulaştık. Peki dış dünyamıza gelelim. Neden başlangıçta, yani geceyken, yani nefsimizin kalbini afetler işgal etmiş noktadayken, İslam olmak yolunda girmeden evvelki durumumuzdayken neden dış alemimizde mutsuzuz? Bir, nefsimiz devamlı şer taraflarda bulunur akıldan ve şeytan ona öğrettiği taktiklerle aklımızı çeler ve başkalarına ne yazık ki yanlış davranışlarda bulunuruz. Yani Kur'an'daki ifadeyle onlara o yanlış davranışlarda zulmederiz. Her zulüm bir günahtır. Bu sebeple arkasından mutlaka huzursuz oluruz. Eğer hayır işleseydik, devamlı mutlu olacaktık. Şer işliyoruz devamlı, onun için hep huzursuzuz. Başka insanlara zulmettiğimiz için huzursuzuz. Bir adım daha atıyoruz. Nefsimiz başka insanlara zulmettiği için ruhumuz nefsimize devamlı azap ediyor. Bu sebepten de huzursuzuz. Dış alemimizde daha huzursuzluk sebeplerimiz var. Başka insanlara zulmettiğimiz için bu insanlar bizden intikam almak sevdasındalar. Fırsatı yakaladıkları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlar. İntikam aldıkları zaman bu nefsimize çok ağır geliyor ve bir defa daha huzursuz oluyoruz. Yine yetmez. Üçüncü kez huzursuz olduk ama yetmez. Biz de mutlaka intikam almak sevdasına düşüyoruz. Çünkü nefsimizde afetler var. Bu afetlerden bir tanesi intikam. İntikam alma afeti ağır basıyor. İntikamımızı almaya çalışıyoruz, başardık bunu. Başardığımız zaman yeni bir günah işlemişizdir. Çünkü intikam almak, başka birinin bize yaptığı haksız davranışı, aynı haksızlıkla ona iade etmek demek. Böyle bir şeyi yaptığımız zaman, yeni bir günah işlemiş olduğumuz için yeniden huzursuz oluyoruz. Dördüncü defa huzursuzuz. Eğer intikam almayı o kadar çok istediğimiz halde bunu başaramazsak, o zaman intikam alınamamış intikam haline dönüşüyor, yani kine dönüşüyor. Ve intikamını alamayan bu kişinin iç dünyasında stres oluşuyor. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Yani intikamını alsa da mutsuz, huzursuz, intikamını alamasa da mutsuz ve huzursuz. Ama eğer ihlasa ulaşırsak, gece gündüz olursa, nefsimizin kalbindeki karanlıkların yerini ruhumuzun hasretleri oluşturursa, o zaman dış dünyamızda da mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü nefsimiz de ruhumuz da yalnız hayrı istiyor. Bu sebeple hep hayır işliyor. Böyle hep hayır işleyen bir kişinin zulüm etmesi mümkün değildir. Çünkü bütün davranışları sadece hayırdır. O zaman kendi aksiyonlarımız itibariyle

için, sonsuz bir saadetin içinde kişi bir dış alem hayatı yaşar. Dış aleminde başka insanların ilişkilerinde sonsuz bir saadetin içindedir. Allah ile olan ilişkilerimizin başına gelelim. Nefsimiz afetlerle dolu. Gece iç dünyamız. O karanlık dünyamızda Allah-u Teala'nın emirlerini hiç dinlemiyoruz. Allah-u Teala diyor namaz kılmıyoruz. Zekatlar vermiyoruz. Allah'ın bütün emirleri bize vız geliyor. Bunları gerçekleştirmediğimiz için de ruhumuz nefsimize sıkıntı azap ediyor. Huzursuzluğumuzun sebebini anlayamıyoruz ama hep huzursuzuz, hep sıkıntı içindeyiz. Bir de yasaklar cephesi var Allah-u Teala'nın. Yasak ettiği şeyleri de şeytan nefsimizi o istikameti azdırarak hep işletiyor bize. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyoruz. Ve bu sebepten huzursuzuz, sıkıntılıyız. Ama ihlasa ulaştığımız zaman Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesinin doyulmaz zevkler olduğunu görüyoruz. Kalp gözümüz açılmış, kalp kulağımız açılmış. Namazlılar gönlümüzdeki duvarlar açılıyor. Zikir yaparken etrafımızı görmüyoruz. Allah'ın bize gösterdiklerini görüyoruz. Fiziğin ötesini görüyoruz, yaşıyoruz. Allah'ın söylediklerini işitiyoruz. Ve muhteşem bir saadet Allah'ın bütün emirlerini yaparken içimizi dolduruyor. Yasak ettiği fiilleri işlememiz, yasak ettiği fiilleri ise işlememiz mümkün değil. Neden? Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememiz için içimizden bir talep gelmesi lazım. Bu talep hep nefsimizden gelirdi eskiden. Ama nefsimiz tamamen hasretlerle dolduğu için nefsimizden artık negatif bir talebin gelmesi, bizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmesi mümkün değil. Onun için hiçbir zaman bu yasağı işlemeyiz. Hem emirler cephesinden mutlak saadeti yaşarız, hem de nehiler cephesinden mutlak saadeti yaşarız. Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne gördük? İslam olan bir kişi iç aleminde dünya saadetinin bütününü yaşıyor. Kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İslam oluşundan daha belki ilk tesliminde bu kişi zaten cennet saadetinin sahibi olmuştur. İşte burası onun Zülcelal'in olduğu yerdir. İslam olduğu yerdir. Allah'a teslim olduğu yerdir. Bu teslimiyetlerin tamamladığı yer, o kişinin İslam olduğu standartların hem cennet saadetinde hem de dünya saadetinde parıltılığı Allah'ın nurlarına dolu bir şekil alması demektir. O kişi cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibidir. İki cihanda mutludur. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de sahibi olmuştur. İşte İslam olmak sonsuz bir mutsuzluk hayatından sonsuz bir mutluluk hayatına ulaşmaktır. 28 basamakta 28 basamağın 27.sinde tamamlanan bir vesiledir. Bundan sonra Allah Teala sadece bizi tövbe-i nasuha davet eder ve İslam olmanın en üstün standartlarına ulaşırız. Öyleyse İslam olmak Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak ise hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcelahayn olmaktır. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı, zülcelahayn olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yeni bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik kesintisiz olacaktır. İkinci özellik kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah Teala'nın istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah Teala sizleri
o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah Teala'ya. Ama şu anda Allah Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir Camiası, Allah Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o toplumun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi artırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince, nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse, ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabilecekseniz, ilişkilerde de ipler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız, o zaman göreceksiniz ki mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz.
Size başkalarından ulaşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o 100'ün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsanız onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunun da mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır.
Hani neydi? Şu apsis ekseni vardı ya, yatay. Bir de dikey vardı. Ordinat. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah-u Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey. Bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin. Ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına
mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah-u Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya, onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuza, nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanının için yaptınız, negatif olanının için yaptınız. Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız. Çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah.
O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhi eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman, o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman, hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz. Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım, bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın.
İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, O'nun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, O'na sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen
o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz, Allah Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde
kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanda sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar, o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz odur ki, arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki, onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar, Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki, sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da
hoşuna gitmez. O, herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum, başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem, çocuklarımı dinlemem, onlara zaman ayırmam, bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin, Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersten ikmale kalan bir çocuğun, 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi. Zaman ayıracak, 3 saat çalışacaksa günde, 1 saat birini, 1 saat birini, 1 saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken, öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız, kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O, herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir. Mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini halaldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşleri ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler, olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp onları yok farz edip yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun. Ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil. Anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu
başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için öyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu, mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz, o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor. Eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin.

Yaşayan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Elhamdülillah, Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, doğru düşünme alışkanlığı diye inşallah bize öğrettiğiniz bir kavram var, bir konu var. Bunu daimi zikre ulaşmış kişilerin hiç zorlanmadan uyguladığını sizden öğrendik. Acaba kişi daimi zikre ulaşmadan iradesini zorlayarak bu doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilir mi? İnşallah bize bu konuyu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selat. Allah'a salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Daimi zikredeşen bir insan nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edebilmiş olan kişidir. Zikir büyüdükçe, zikrin süresi arttıkça onun temizlediği alan giderek genişlemektedir. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinde kalan son karanlıklar da yok olmuşlardır. Ve karanlıkların yerini Allah'ın nurları almıştır. Daimi zikir odur ki nefsin kalbinde hiç afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuştur. O zaman kişi hep hayır işleyen bir insan hüviyetine gelecektir. Çünkü ne nefsinde şerrin işlenmesine dair bir talep olacak ne de ruhunda. Ruhunda zaten böyle bir talebin oluşması mümkün değil. Nefsinde başlangıçta mümkünken nefs başlamışta afetlerden ölüdüğü ziyaretle hep şerre dönük taleplerin sahibiyken nefsteki bütün afetler yok olunca nefsin kalbi de ruhun kalbinin aynı olur. Sadece hayrı dileyen bize derece kazandırıcı hedeflere yönelik bir nefs kalbinin sahibi olunuz. İşte bu noktada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın tam istediği standartlarda düşünmek ve ona göre davranmak. Nefsimizin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Ruhumuzun

0: kalbinin aynı nefsimizin kalbi şekline dönüşmüştür. Kısaca afetlerin yerini Allah'ın fazilleri almıştır. Bu fazıllar ruhumuzun hasletlerini teşkil ederler ve ruhumuzdan gelselerdi hasletler olacaklardı. Allah'ın katından geldikleri için aynı standartlara sahip olmalarına rağmen faziletler, faziller oluyor ki fazilet kelimesinin çoğulu fazilet oluyor. Öyleyse bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Biliyorsunuz ki afetler yalnız şerri talep eder. Yine biliyorsunuz ki hasletler ruhun özelliği yalnız saygı talep etmektir. İşte nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman ruhumuz hürriyetine girer. Nasıl ruhumuz sadece hayrı istiyorsa muhtevasında hiç afet olmadığı için, sadece hasletlerden oluştuğu için bütün hasletler hayrı talep ediyorsa, nefsimiz de faziletlerden oluştuğu için aynı standarttaki sistemle sahiptir ve sadece ve sadece hayrı diler. Öyleyse ruhumuzun da hayrı dilediği, nefsimizin de hayrı dilediği bir ortamda nefsi hiç zorlanmadan ruhumuzun bütün güzelliklerini tatbik sahasına çıkartabiliriz. Çünkü nefsimiz de ruhumuz da aklın iki müşaviri de hayır işlememizi istiyor. Aklın yapabileceği sadece tek bir şey vardır. Hayrı işlemek. Böyle bir olayda bizim bir zorlanma geçirmemiz hiçbir zaman söz konusu değil. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığıyla bunun ilişkisine işte Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz aklını kullanmayana azam ederiz. Öyleyse aklın kullanılması diye Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir akıl dizaynına sahip olmak gerekli. Bu normal standartlarda mümkün değildir. Çünkü akıl hem şerrin talebine açıktır nefs açısından, hem de hayrın talebine açıktır ruh açısından. Başlangıçta sadece afetlerle dolu olduğu için karar mekanizmasını temsil eden akıl, karar merciği olan akıl, komanda mevkiinde olan akıl, kararını bazen nefsin istikametinde, bazen ruhun istikametinde veriyor. Öyleyse her iki istikamette de aklın hareket etmesi mümkün. Öyleyse akıl da yanlış da düşünebilir, doğru da düşünebilir. İşte aklı bu yanlış fonksiyondan, yanlış hedefleri öğrenmekten koruyacak olan doğru düşünme alışkanlığıdır. Doğru düşünme alışkanlığını yerlerine oturttuğumuz zaman daimi zikir olan bir kişinin davranışlarıyla aynı hedeflere yönelik davranışların sahibi oluruz. Öyleyse nedir doğru düşünme alışkanlığı? Sadece hayrı isteyen, hayrı talep eden davranış biçimi. Sadece hayrı talep eden bir düşünce. Öyleyse doğruyu yanlıştan ayırmış, temyiz diyor Kur'an-ı Kerim bu ayırımı. Temyiz sahibi bir insan oluyoruz. Yanlışı doğrudan ayırabilmek. Biliyorsunuz ki mahkemelerde hakimler karar verir. Ama bütün kararların doğru olması mümkün değildir. Bunun için üst mahkeme vardır, temyiz mahkemesi. Doğruyu yanlıştan ayıracak olan dizayn üst mahkeme olarak onun görevidir. Ve haksızlığa uğradığını düşünen taraf konuyu temyiz eder. Temyiz ettiği zaman temyiz mahkemesi devreye girer. Konusu değil. Biz onu misal olarak verdik. Asıl konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Ayrıca doğru düşünme alışkanlığı nedir? Bizi hayra götüren faktörleri içeren bir davranış biçimleri silsilesi. Bir davranış biçimleri seyri. Öyleyse davranış biçimlerimizi iki ayrı canlıda incelemek mecburiyetindeyiz. Allah'ın emirleri var. Allah'ın yasakları var. Sahiler bu kadar. Allah'ın emrettiği şeyler, Allah'ın yasak ettiği şeyler. Allah'ın emrettiklerinde doğru olan nedir? Allah'ın emirleridir. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmek doğru davranış biçimidir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek yanlış davranış biçimidir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığımız Allah'ın emirleri söz konusu olduğunda hangi yönde olmalı? Allah'ın emirlerini mutlaka uygulamak istikametinde olmalı. Allah'ın yasak ettiği fiiller var. Doğru olan Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Yanlış olan Allah'ın yasak ettiği fiili işlemektir. İşte doğru düşünme alışkanlığı Allah'ın yasak ettiği fiillerde Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Bir başka açıdan daha yaklaşalım. Doğru düşünme alışkanlığı ruhun taleplerini yerine getirmektir. Her istikamette yanlış düşünme alışkanlığı nefsin taleplerini yerine getirmektedir. Her istikamette. Her istikamet deyince aslında iki tane istikamet kullanıyoruz. Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları. Öyleyse ruhumuz var, nefsimiz var, aklımız var. Ruhumuz daima hayrı ister. Doğru düşünme alışkanlığı ruhun talepleri istikametinde düşünmeyi usul haline getirmektir. Öyleyse eğer biz insanlar nefsimiz istikametinde bir talebin sahibiysek, ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, mutlaka yanlış düşünüyoruz. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır. Sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır diyor Allah Teala. Ve yine Allah Teala buyuruyor. Olaylar vardır. Sizi sevindirir. Siz onları hayır denedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığını insanların sevinmelerine göre veya üzülmelerine göre dizayn edemezsiniz. İnsanları sevindiren olaylar vardır ama şerdir. İşte bir hırsız bir şeyi çaldığı zaman sevinir. O çaldığı şeyden aldığı parayla Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleyecektir. Ama bu ona sevinç verir. Oysa ki hırsızlık yaptıysa olay sadece şerdir. Ve şerle karşı bir sevinç söz konusu. Öbür taraftan o malı çalınan kişiye ulaşalım. Malı çalındığı için üzülüyor. Oysa ki onun şer alacağını zannediyor. Kendisini üzdüğü için. Oysa ki hırsız o malı çaldığı zaman derecat kaybetmiştir. Kul hakkı doğduğu için hırsızın kaybettiği derecat malı çalınan kişiye ulaştırılmıştır Allah-u Teala tarafından anında. Allah-u Teala bu konuda buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı serüyül hesap. Kim başkasına zarar verecek olan, başkasına zarar ikra edecek olan, başkasının zararını da ölecek olan bir davranış biçiminde bulunursa bunun adı Kur'an-ı Kerim'de zulümdür. Zulmü işleyen zalimdir. Zulüm gören mazlumdur. zulmün derecesine kadarsa derhal zalimden alınır, zalimin negatif hanesine geçer, yani işlediği şerlerin kesimine, sol tarafına yazılır, ama mazlumun, yani zulüm görenin sağ taraftaki hanesine, hayır hanesine yazılır. Oysa Merkez Efendi'yi hatırlayın, Sümbül Efendi'nin sonradan daha bozuk olan kişi. Sümbül Efendi diyor ki, bugün hepiniz İstanbul'a dağılın. Nerede bir yanlışlık görürseniz bana getirin. Yanlışlıkların en çoğunu bulan, en güzelini bulan o benim yerime, benim postuma oturacak. Herkes gidiyor mahkemeleri, Kapalı Çarşı'yı, her tarafı dolaşıyorlar. Ve her taraftan haberler getiriyorlar. Nerede hata görmüşler, nerede haksızlık görmüşler, birer birer dile getiriyorlar. Yüzlerce olay. Bunlardan sadece bir kişi susuyor. Sonradan Sümbül Efendi'nin, yani mürşidinin damadı olacak olan Merkez Efendi susuyor. Herkes bitirdikten sonra Sümbül Efendi soruyor, Emre Hanım diyor, sen neden söylemedin? Efendim diyor, ben bu kardeşlerimizin gittiği her yere gittim. Ama diyor, her şey merkezindeydi. Ben bir haksızlığa şahit olmadım. Ötekiler diyorlar, nasıl olur ya, nasıl olmadın? Falanca falancayı öldürmüş mü? Öldürmüş. O da haksızlık değil mi? Değil diyor. Neden değil diyorlar? Çünkü o kişi ötekini öldürdüğü an Allah-u Teala'ya öldüren kişinin hangi seviyede derece kaybettiğini bilen kiramen katilin meleklerine aynı an onun kaybettiği derecatı yazıyor. Ne oluyor? Dünya üzerinde fiil. Ama mizanda fiilin karşılığı derecat. Ne kadar zulüm görmüşse kişi aynı miktarda da derecatı kazanıyor, dengeleniyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa Allah Teala'dan Allah'a söylüyor, hesap diyor, Allah'a hesabı çabuk görücüdür, hemen görücüdür diyor. İşte bu sebepten dolayı. Bir başka sebepte kıyamet günü oluşan bir olay. Allah Teala buyuruyor ki, bu arada bir gün sizin dünyanızda 1000 yıl eşittir. Yani kıyamet günü hayat filmlerimizin olduğu bölüme, ikinci bölüme indiğinde ki Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman hayat filmlerimizi görmek üzere. Eğer biz 100 sene yaşamışsak hayat filmimiz sadece 2.4 saat sürer. 2.5 saat sürmez bile. 2.5 saatlik bir zaman parçasında 100 senelik bir hayatın bütün detaylarını yaşarız. Oysa Allah Teala hesabı çabuk mu görülmüş? 100 seneye karşılık 2.5 saat. Bir güne karşılık 1000 yıl çabuk bir hesap görme işlemi. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu kadar şaşmaz, bu kadar kesin bir dizayn. Unutmayın, kiramen katibin melekleri sizlerin hayatını filme alırken sadece yaptıklarınızı filme almazlar. Düşüncelerinizi de alırlar. Hangi ölçüde saptığınızı size göstermek üzere. Eğer bir şeyi başkalarından gizlemeye çalışıyorsanız çok aldırırsınız. Gizlediğinizi zannedersiniz. Aslında zaten gizleyemezsiniz. Ama öbür taraftan aklınızdan geçenle yaptığınız paralel değilse onunla derecatını ödemek mecburiyetindesiniz. Onunla derecatını kaybetmek mecburiyetindesiniz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe yaşıyordu. Ama sahabenin arasında münafıklar da vardı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti münafıklığına, münafıklara dönüktür. Kimdir bu münafıklar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye mümin olduklarını göstermeye çalışanlar. Ama aslında mümin olmayanlar. mümin kimdir? Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışsa, önünde diz çöküp tövbe etmişse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip Allah'a ulaşmak kastıyla teslim olmuşsa, Allah'a teslim olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmuşsa, Allah'a tabi olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa, Allah Teala buyuruyor ki Habibim, sana tabi olmak bize tabi olmak demektir. Habibim, sana teslim olmak bize teslim olmak demektir diyor Allah Teala. Öyleyse Resuller, öyleyse Nebiler, öyleyse Mürşitler Allah adına teslim olanlardır. Allah Teala bu Allah adına teslim olma işlemini gerçekleştirmelerini onlardan mutlaka isteyecektir. Onu hangi ölçüde yaptıkları da onların resullerinin imtihanıdır. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Bütün insanlar için kurtulmuş bunun arkasındadır. Öyleyse kimdir münafık? Hayat filmleriyle düşünceleri birbiriyle eşit olmayan insanlar. Düşüncelerinde hep hakikatler var, davranışlarında hep yalanlar var. Hepsi namaz kılar görünüyorlar. Namaz kılan sahabe Allah'a ibadet yaptığının inancı ve bilinci içerisinde namaz kılıyor. Kafasında Allah var, Allah'ın önünde secde etmiş. O sırada başka bir şey düşünse bile o Allah için namaz kılan birisidir. Ama münafık namaz kılıyor cevabını vermek için namaz kılar görünen kişidir. Namaz kılmıyor. Ağzında gevrediği şeyler namazın sözleri değil. Namaz kılmıyor. Ama dışarıdan bakan bir insan bütün münafıkları aynı anda aynı işi yaparken görüyor. Namaz kılıyor görüyor. Dış görüntüleri namaz kılar hükümette eğiliyorlar, kalkıyorlar, secde ediyorlar. Hatta bunu çok güzel yapanlar da var bu şekilde itibariyle. Ama kafalarından geçen şey, saksıdan geçen şey aynı şey değil. Düşünce sistemleri sadece aldatmaya yönelik. İşte bunlar namazın normal şeklini eda ettikleri için derece kazanıyorlar. Ama kafalarından geçen şey, geçen sistem namaz kılmak olmadığı için kazandıklarından daha fazla dereceyi her namazda kaybedenler, münafıklar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor gibi görünerek aslında hiçbirini yerine getirmeyenler. Ne mallarıyla ne canlarıyla cihad etmeyenler. Her alanda münafıklar hep kendisini gösterir. O kalbinden geçtiği gibi davranan insan değildir. Sahtekarlığını bütün mürşitler bilir. Bütün resimler bilir. Ama yüzüne vurmazlar. O insanoğlu davranış biçimlerinde Allah'ın hedeflerine ters düşen bir düşünce sisteminin sahibidir. Ama hareketleri Allah'ın emirlerine uygunmuş gibi görünür. İşte münafık budur. Böyle olunca ne olur? Düşüncesiyle davranış biçimi birbirine ters düşen. Kimdir bu insanlar? Emanete ihanet edenlerdir. Kimdir bu insanlar? Yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tutmayanlar, yalan söyleyenlerdir. Yalan nedir? Yalan size derece kaybettiren bir işlemdir. Daha evvel yaptığınız bir suçu örtmek için hakikati değiştiriyorsanız yalandan da o suçtan derece kaybettiğiniz gibi yalandan da ayrı derece kaybedersiniz. Bir insan düşünün, evden onun sosyal sohbetlerine katılmasına engel olmaya çalışıyorlar. O da sohbete gidiyor. Ve de evine döndüğü zaman o evdekilere diyor ki başka bir yerdeydim diyor. Ve herkes de diyor ki bu kişi de yalan söyledi. Yalan mı söyledi, doğru mu söyledi? Yalanın mahiyetine dikkat edin. Eğer siz bir suçunuzu örtmek istikametinde hakikati değiştiriyorsanız yalan söylediniz. Hakikate ulaşmak için yalan söyledi, farklı bir ifade kullandıysanız o zaman yalan söylemediniz. Yalanın nasıl derece kaybettirmektir, şer işlemektir. Ama Allah'ın bir güzelliğini yaşamaya giden kişi, namaz kılmaya giden kişi, evden namaz kılmasına müsaade edilmediği için farklı bir ifade verirse, bu verdiği ifade onun derece kaybetmesine sebebiyet vermez. Derece kazanmasına sebebiyet verir. Öyleyse yalanla doğruyu birbirinden ayıran Allah'ın çizgileri var. İnsanlar her olayı salt, hakikat edilen sistemle, söylemem arasındaki farkla yorumlar. Aslında öyle değil. Eğer bir suç işlemişseniz, o suçu sanki suç işlememiş gibi göstermek istikametinde değiştirerek başka birisini anlatıyorsanız, o söylediğiniz için de bir defa daha derece kaybedersiniz. Hem suç işlerken derece kaybedersiniz, hem de suçu örtmeye çalışırken o istikamete yalan söylediğiniz zaman. Öyleyse bu ikisi arasında farklılık var mı? Çok var. Birinde Allah'ın tarafındasınız, ikincisinde şeytanın tarafındasınız. Şöyle istediniz, şeytanın sizden istediği bir şeyi yerine getirdiniz. Arkadan ne yaptınız? Size gelip bunun hesabını sordular, yalan söylediniz. Olayı değiştirerek onlara ulaştırmaya çalıştınız. Hatanızın olmadığını ispat etmeye çalıştınız. Hem günahı işlediğiniz zaman derece kaybettiniz, hem de hakikati değiştirdiğiniz için, suçunuzu örtmek istikametinde yalana başvurduğunuz için bir defa daha derece kaybettiniz. Sizi Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlara itaat etmediniz, Allah'ın emrini yerine getirdiniz. Hakim durumda onlar sizi cezalandıracaklar. Ve sordukları zaman bir tatsızlığa meydan vermemek üzere orada olmadığınızı, namaz kılmaya gitmediğinizi, zikir yapmaya gitmediğinizi onlara ifade ediyorsunuz. Ne fiiliniz ne de bu söylediğiniz şey size derece kaybettirmez. Öyleyse insanların kavramlarıyla Allah'ın kavramları arasında farklılık var. Allah her şeyin kendi emrettiği istikamet çabasını ister. Ve Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki kim size Allah'ın yolunu men ediyorsa, kim sizi Allah'ın yolundan men ediyorsa onları dinlemeyin, itaat etmeyin onlara diyor. Anneniz babanız dahi olsa onlara itaat etmeyin diyor Allah-u Teala. Son derece zor bir olay. Bir tarafta Allah var, bir tarafta o insanı dünyaya getirmiş, onu büyütmüş olanlar var. Ama unutmayın ki tercih sizin değil, tercih Allah'ın. O tercihi uygulamak mecburiyetindesiniz. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine baktığınız zaman şu esasları hiç unutmayacaksınız diyor. Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik. İki, Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim sana ne sual sorarlarsa bütün suallerin cevabı burada mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Öyleyse neyin doğru, neyin yanlış olduğunu başkalarının paralarına bakarak değerlendiremezsiniz. Kur'an-ı Kerim hakikatine bakarak değerlendireceksiniz. İnsanlar değil, Allah söylediği için. Öyleyse doğru sadece Allah'ın söyledikleridir. insanlarsa kendi düşünce ve mantık düzenlerine göre olayları hep diledikleri istikamette çekiştirirler. Eğip bükerek kendilerine göre bir anlam vermeye çalışırlar. Ama doğru olan Allah'ın verdiğidir. Öyleyse olayları sizi sevindirdiği için doğru, sizi üzdüğü için yanlış olarak değerlendiremezsiniz. Size derecat kazandırdığı için doğru, derecat kaybettirdiği için yanlış. İki tane kelime geçiyor. Biri hayır, öteki şer. Aynı istikamette biri hasenat, öteki seyyiat. Dikkat edin, pozitiflerin hepsi size derecat kaybettiren olaylar. Yanlış söyledim. Pozitiflerin hepsi size derecat kazandıran olaylar. Negatiflerin hepsi size derecat kaybettiren olaylar. Dikkat edin, negatiflerin hepsi nefsinizin afetlerinin talepleri. Onları yerine getirmişsiniz. Dikkat edin, derece kaybettiğiniz bütün olaylarda şeytanın mutlaka parmağı vardır. O niyet edip aklınıza girmiş ve size bir günahı gözle kaş arasında işletivermiştir. İşledikten sonra pişmanlık duyarsınız ama ne yazık ki günahı işlediniz. Allah-u Teala ise bütün bu sistemlerin ötesinde asıl hükmün sahibidir. Diyor ki çok günahınız olabilir. Ama bir gün müşidinize başıp da önünde diz çeker tövbe ederseniz, diz çektiğiniz ve tövbe ettiğiniz gün bütün günahlarınızı sevaba çeviririz. Şimdi insanlar var, hep Allah-u Teala'ya yarattı beni falanca günahı affet diye günlerce, gecelerce, aylarca dua ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki dua gafiller. Sadece o günahınızı değil, bütün günahlarınızı affetmeye hazırım. Yetmez. Hepsini de sevaba çevirmeye hazırım. Sizden bunun için sadece bir tek şey istiyorum. Mürşidinizi benden soracaksınız. Ben de size mürşidinizi göstereceğim. Gideceksiniz. Onun önünde sıra vereceksiniz. Ve ben sizin bütün günahlarınızı sadece benden aylar boyunca istediğiniz o Ya Rabbi benim falanca günahımı affet, falanca günahımı affet dediğiniz günahı değil. Hepsini birden toptan. Hepsini birden hem affedeceğim, yetmez bir defa daha affedeceğim. Yani sevaba çevireceğim. Ne diyor Allah-u Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenler var ya, onlar sana gelseler de ve senin önünde diz çöküp, tövbe edip, öperek, Allah-u Teala'nın onların günahlarını affetmesini talep etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affedilmesini benden talep etseydin, Allah'ın tövbeleri, af taleplerini kabul ettiğini görecektir. Ne yapmış? Allah-u Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin bütün günahlarını affetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine sahabenin günahlarını bir defa daha affetmiş. Manası sevaba çevirmiş. Manası mağfiret etmiş günahları. Mağfiret etmiş. Öyleyse mağfiret etmek ne demek? İşte şu kıyamet günü hep söylerler ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini yapmış. Bütün sahabenin bütün günahları sevaba çevirmiş. Dikkat edin, bu noktada siz annenizden doğduğunuz gibi değilsiniz. Annesinden doğan bir kişi sıfır günahla doğar. Ama dikkat edin, sevap annesi de sıfırdır. Ama mürşidinize ulaştığınız gün günah halinizdeki bütün günahlar affediliyor bir. Bir defa da affedilip sevaba çevriliyor. İki, mevcut sevaplarınız orada ekleniyor. Üç, günah haliniz sıfır. Sevap haliniz bütün günahlarınıza da ayrılmak üzere bütün işlediğiniz sevapların toplamı. Annenizden doğduğunuz anla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmanız anındaki durumunuz birbirinden tamamen farklı. Şimdi bizim zamanlı insanlarımız Allah-u Teala'nın söylediklerinin hiçbirinden haberdar değil. etraflarında kim var? Müftü var. Etraflarında kim var falan diyorlar. Onlar ne söylerlerse diyorlar, bu doğrudur. Allah Teala diyor ki alallahi kastüs sebili, sebillerin, mürşitlerin ait olduğu dergahların tayini ve tespiti kast edilmesi yalnız Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'tan başka hiç kimse bilmez sizin hangi mürşide tabi olmak mecburiyetinde olduğunuzu. Allah Teala böyle söylüyor. Alallahi kastüs sebili, sebillerin tayin edilmesi, tespit edilmesi sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Ne diyor Allah Teala? Vestainu bis sabri ve salatu innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. Bakara suresi 45. ayet-i kerime. Bu sebillere ulaşabilenlerin durumu bir sonraki ayet-i kerimede açıklığa kavuşturuluyor. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından tekrar Allah'a ulaştırılacaktır. Birinde ulaştıracak olan kendileri, ikincisinde ölümden sonra iradeleri bitmiş, iradeleri yok. Fizik vücut yaşamıyor ki iradenin gerektiği her şeyi gerçekleştirsin. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirebilecek olan bir kişi kalıyor. Azrail Aleyhisselam. Allah-u Teala burada iki fiil kullanmış. Birisi Allah'a mülaki olma, öteki Allah'a rücu etme. Mülaki olmayı geçişsiz fiil olarak kullanmış, diğerini geçişli fiil olarak kullanmış. Birinde biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz, ikincisinde ruhumuz Allah'a ulaşmıyor, ulaştırılıyor. Bizim dışımızdaki bir başka kuvvet tarafından. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuşsa benden soracaksınız, ben size kimi gösterirsem ona gidip ona tabi olacaksınız. Aksi takdirde diyor bir müşriye tabi olmuş olmazsınız diyor Allah-u Teala. Ve insanlar bu büyük hakikatin farkında bile değil. Diyorlar ki Allah-u Teala madem ki bir müşriye tabi olmamızı emrediyor, biz gideriz, bize en yakın olan kim varsa ona tabi oluruz. Mesele de kalmaz. Aslında mesele kalmaz değil, mesele aynen ortada duruyor. Hiç kimseye tabi olmadınız. Tabi olduğunuzu zannediyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki biz abesle uğraşmayız diyor. Neyi diyor uygun görüyorsak sadece onu koyarız Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse Allah-u Teala'nın abesle uğraşması, faydasız bir ilimle uğraşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Her söylediği haktır. Her söylediğiyle bize mutlak bir sonucu verir. Öyleyse Allah'ın doğrularından hareketle sonuca gitmek söz konusuysa yapmanız lazım gelen şey mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormak. Allah-u Teala'nın Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesindeki Allah'tan hacet namazıyla ve sabırla istaneyi mürşidinizi isteyin emrine boyun eğecek kişi hacet namazını kılacak ve abdest alacak, mürşidini soracak Allah-u Teala'dan. Ve o mürşide ulaşacak. Allah-u Teala onu kime ulaştıracaksa o mürşide. de Allah-u Teala'nın indinde doğru düşünme alışkanlığının başlayabilmesi ancak bu dizayna bağlı. Eğer bir hak mürşide tabi olduysanız sözlerimiz geçirdi. Yoksa zaten kalbinizde küfür yazıyor. Zaten mümin olamamışsınız. Zaten mürşidinize ulaşamadığınız için dalalettesiniz. Ulaşmış olduğunuzu zannediyorsunuz sadece. Öyleyse bütün bu dizaynları Allah'ın söylediği biçim ve boyutta öğrenmek mecburiyetindesiniz. Eğer bizim ülkemizdeki din adamları söz konusuysa bilin ki söyledikleri hep yanlış. İşte Allah insanları kurtuluşa ulaştırmak üzere ne söylemişse onlar da onun tam aksini söylemekle kendilerini vazifeli görüyorlar. Allah-u Teala diyor Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Onlar diyorlar Allah'a zaten otomatik olarak ulaşacaksın. Azrail falan gelecek, ruhunu alacak, öleceksin. Ve ancak oradan aldığı ruhun senden ayrılır. Azrail falan da ruhunu zaten almış olur. Aldığı ruhu götürür, Allah'a teslim eder. Ve ruhun Allah'a gerçekten ulaşmış olur. Ama yoksa sen kendi kendine ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Allah-u Teala da eğer sol bu istikameti kendileri sayarsanız tam 9 defa üzerinize farz kılmış ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Eğer 3 vücudunuzla alakalı ben 2 tane daha emri yerine getirir bu konunun içinde sayarsanız 11 defa farz kılmış ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah üzerinize aslında 9 defa ama 3 vücudunuzu da emreden 2 ayet-i kerimeyle beraber tam 11 defa üzerimize farz kılmış. Böyle bir düşüncenin ya sahibisiniz ya da değilsiniz. İşte mürşidine ulaşamamış bir insan. Doğru düşünme alışkanlığının, onun dışındaki doğru düşünme alışkanlığının ne kadarına sahip olursa olsun hiçbir zaman paçasını kurtaramaz. Çünkü delalet eder. Bir, çünkü küfürdedir. İki, o mürşidine ulaşmamıştır. Zamanımızın yeniden mürşide ulaşmanın bir zorunluluk olmadığını iddia ediyorlar. Allah-u Teala da üzerimize mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bunca din adamının bunca seneler üniversitelerde okuyarak edindikleri bu din ilmi onları kurtarabilir mi? İşte korkunç gerçek burada. Kurtaramaz. Çünkü onlar mürşitlerine ulaşmayı istemiyorlar. Allah-u Teala'nın üzerlerine farz kıldığı hususu gerçekleştiremiyorlar. Ve gerçekleştiremedikleri için mürşitlerine ulaşmadıkları sebeple 10 ayet-i kerime gelince dalalettiler. 7 grup ayet-i kerime gelince de gidecekleri yer cehennem. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşsalar ne yazar? Ulaşmasalar ne yazar? Kendilerini kurtarmaları hiçbir zaman mümkün değil. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı bir takım şartlara sahip olmanız da gerçekleşen bir meseledir. Mutlaka, mutlaka, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ve bu ulaşmayı palavradan yaparsanız eğer, o zaman münafıklardan hiçbir farkınız kalmaz. Ne yapmış münafıklar? Onlar da gitmişler. Bakmışlar sahabe ne yapıyor? Gidiyorlar, el öpüyorlar. La ilahe illallah, Muhammed Resulü atıyorlar. Tamam. Tövbe ediyorlar. Tamam. Onlar da gitmişler. Aynını yapmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın elini öpmüşler. Önünde diz çöküp tövbe etmişler. Arkadan da demişler ki La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Ve hepsinin gideceği yer cehennem. Hem diyorsun ki onlar da sahabenin yaptığını yapmışlar. Hem biliyorsun gidecekleri yer cehennem. Sahabenin gideceği yer cennet. Onların gideceği yer cehennem. Neden? İşte onlar o hakikati bilmiyorlardı. Tabi olmak gereğini onlar bir defa Allah'a inanmıyorlardı. Onlar İslam'a inanmıyorlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın nebisi ve Resulü olduğuna inanmıyorlardı. Ve niçin öyleyse yapmak mecburiyetinde kaldılar bunu? İslam beldesinde barınanlar cizye adlı bir vergi vermekle mükelleftiler. Evvela bütün münafıklar bu vergiden kaçmak için İslam görünmek mecburiyetindeydiler. Mümin görünmek mecburiyetindeydiler. İkincisi, onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekte tabi olan bütün sahabeye kötü davrandılar. Bir kısmını öldürdüler, bir kısmına işkence ettiler ve onların arasına girdikleri zaman hala aynı standartlarda olurlarsa İslam'ın da kendilerine aynı şekilde davranacağını düşünüyorlardı. Onlar da kendilerine zarar verecek olarak düşünüyorlardı. Bu iki sebepten dolayı sahabe gibi görünmek mecburiyetindeydiler ve görünüşte tövbe ettikleri halde, el ettikleri halde aslında ne tövbe ettiler ne de el ettiler. Nereden çıkartıyoruz bunu? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey, kiramen katibin melekleri sizin sadece davranışlarınızı hayat filmine almazlar diyor. Onlar düşüncelerinizi de alırlar diyor. Ve sahabenin tabi olurken düşünce tarzı Allah'a ulaşmak tarzıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmak, münafıkların düşünme tarzı aldatmak. Onlar bizi İslam sansınlar, ona tabi olduğumuzu sansınlar, onu Resul olarak kabul ettiğimizi sansınlar ama hiçbirisi olmasın. Biz sadece öyle görünelim. Görünmeyi başardılar. Ya sonra sahabeye baktılar, kendilerine baktılar. Dediler ki biz de mümin olduk. Allah-u Teala Hücret Suresinin 14. ayet kerimesi diyor ki Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Yani öldüğünüz zaman madem ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini kullandığınız zaman herkes duydu. O zaman İslam erdiklerinden defnedeceksiniz. Tamam. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor Allah-u Teala. Allah imanı kalbinizin içine yazmadı. Halbuki onlar da sahabe gibi olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahibi olsalardı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştıkları anda, Yusuf Kıpçam'a ettikleri anda, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikleri anda, onların başlarının üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu gelecekti. Aynı anda Sünnetullah o kişinin kalbinin mührünü açacaktı. Kalbin içindeki küfür kelimesini oradan çekip alacaktı. Ve kalbin içine, nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Aynı zamanda ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Aynı zamanda ne olacaktı nefsleri? Nefs vesvesesine başlayacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Kimdir müminler? Ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Kimdir müminler? Nefsleri nefs vesvesesine başlamış olanlar. Kimdir müminler? Kalplerinin içine Allah'ın sünnetullahının iman kelimesini yazdığı insanlar. Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme münafıklar hakkında söylediğine bakın. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Kalbinizin içine iman girmedi. Onlar da sahabe gibi olsaydı kalplerinin içine iman yazılacaktı. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kişi kim gelip Peygamberimize diz çökmüş de, tövbe etmiş de, elini öpmüş de, bunu söylemişse, la ilahe illallah Muhammed Resulullah demişse, onlar mutlaka cennete girerler diyor. Öyleyse bunu söylemekten söylemeye fark var. Gerçek anlamda Allah'a kadar dilemeyen bir kişi zaten mürşidine ulaşmayı da dilemez. Herkes bir mürşide ulaşıyor diye, ben de gideyim bir mürşide ulaşayım diyen insan aslında bir boşluktadır. O mürşidine tabi falan olmamıştır. Tabiyetin ne olduğunu bilmemektedir. Niçin tabi olunur? Hedef mürşide ulaşmak değildir. Mürşid vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun vücutta yer bırak Allah'a doğru yola çıkmasını temin etmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse bütün bu doğru düşünme alışkanlığı konusunda söylediklerimiz bir baza dayalı. Asgari mürşide ulaşmış olmaya dayalı. Mürşidinize ulaşmadınız, doğru düşünme alışkanlığı size hiçbir katkıda bulunamaz. Hiçbir değer kazanamazsınız. Kazanabileceğiniz bütün değerleri elinizin tersiyle, cahiliye sebebiyle itmişsiniz. Bugün bizim bu söylediklerimize birçok insan karşı çıkıyor. Ama doğruyu öğrendikleri zaman susuyorlar. Ve yakın gelecekte göreceksiniz ki herkes o söyledikleri her şeyden vazgeçmek mecburiyetine kalacaklar. Biz onlara ne söylüyorsak onlar da söyleyecekler. Şimdi ne oldu? Uzun uzun faiz konusunu anlattık. Faiz nedir konusunu. Ancak bundan 15 gün evvel Yaşar Nuri Öztürk'le Diyanet İşleri Başkanı bizim söylediğimiz faiz sisteminin Allah'ın söylediği faiz sistemi olduğunu kabul ettiler. Bu konunun başlangıcı, sonun başlangıcı onların sonlarının başlangıcı. Neden öyle söylüyorum? Çünkü biz sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim meali var. Ama o Kur'an-ı Kerim mealini okursanız tam bizim o resimli kitaptaki kişiyi göreceksiniz. Hani Yunus Emre diye bir resimli renkli resimli kitap bastırdık biliyorsunuz. İşte tam orada Yaşar Nuri Öztürk'ü tam anlamıyla göreceksiniz. O oradaki kişi. Ama inceleyip de söylediğimizin Kur'an-ı Kerim'e tam uygun olduğunu gördüğü zaman diyor ki tamam, faiz odur. Faiz nedir? Bir, emek karşılığı olmayan açıktan alınan bir para. İki, taraflardan birinin muamelekinde mutlaka azalmaya sebebiyet verecek. Ötekinin muamelekinde mutlaka çoğalmaya sebebiyet verecek. Öyleyse riba denilen müessesinin temelinde bu var. Enflasyon, eğer sizin cebinizdeki paranın, bankaya verdiğiniz paranın bir yıl içinde %80'ini götürmüşse ve siz de oraya yazdıysanız ben Müslümanım, faiz istemiyorum demişsiniz, banka size senenin sonunda ona bir sene evvel ödediğiniz 100 milyon lirayı geri vermişse, geçen sene ödediğiniz 100 milyon lirayla 10 çuval pirinç alıyorsanız, bu sene ona 2 çuval pirinç alabiliyorsanız, 8 çuval pirinç cebinizden banka tarafından alınmış olur. Onun için banka bunu tazmin etmek mecburiyetinde. Dikkat edin ki adalet müessesesi burada tatbikler. Allah Teala niçin misliyle verilir demiyor Kur'an-ı Kerim'de? Taraflardan birinin muamelekinde azalma, diğerinin muamelekinde çoğalma diyor. 14 yıl evvel Allah Teala enflasyonu bugün mevcut olacak olan enflasyonu biliyordu. Enflasyon sebebiyle değer kaybetme müessesesi Allah'ın adalet müessesesinin zedelediği gibi hak isminin de zedelenmesine sebebiyet verir. Allah el-haktır. Hakkın sahibidir. Hakkın çiğnenmesine müsaade etmez. Allah el-adildir. Adaletin sahibidir. Adaletin adil olmasını emreder. Öyleyse adalet yok. Eğer ben bankaya demişsem ben faiz istemiyorum,
1: 100 milyonu 100 milyonu olarak vermişse bana banka, Türk kanunlarına göre banka görevini yapmıştır. Banka bana olan borcunu ödemiştir. Ama adalet oluşmuş mudur? 10 çuval pirinç alan ben, ertesi sene 2 çuval pirinç alabiliyorum. 8 çuval pirincimi banka götürmüş. Şimdi Yaşar Nur'u sırtı böyle düşünüyor. Diyanet İşleri Başkanı da böyle düşünüyor. Bu diyorlar, eğer banka size bu aradaki 8 çuvallık farkı veriyor da siz bir sene evvel 10 çuval pirinç alırken bir sene sonra da 10 çuval pirinç alabiliyorsanız adalet o zaman fark etmiştir. Ne bankaya siz faiz verdiniz ne de bankadan siz faiz aldınız. Öyleyse nasıl burada olay oluşmuşsa, hakikat ortaya çıkmışsa Allah'ın kanunlarına göre ne olmuş? Ne olduğuna dikkatle bakın. Ben bir sene evvel bankaya veriyorum 10 çuval pirinç alacak kadar para. Benim muamelekimden 10 çuval pirinç çıkıyor. Bankaya veriliyor. Banka bir sene sonra bana 2 çuval pirinci geri veriyor. Benim muamelekimden 8 çuval pirinç bankanın kanun yoluyla, hukuk yoluyla cebine girdi. Gene kanun yoluyla, hukuk yoluyla benim cebimden çıktı. Benim muamelekimde azalma var, onun muamelekimde çoğalma var. Eğer Allah Teala bu kanunu koymasaydı Kur'an-ı Kerim'e, banka kendisine adaletin sahibi denecekti. Öbür taraftan %80 enflasyon olduğu bir devrede bankadan %100 faiz alan birisi, o %20'nin hesabını hiç hesaba katmayacaktı. Ne oldu? Ben geçen sene bankaya 100 milyon lira verdim. Banka bana bu sene 8 çuval pirinç alırken benim 100 milyon liram, 10 çuval pirinç alırken bu sene banka bana verdiği payıyla 12 çuval pirinç parası verdi. Bankanın muamelekinde azalma oldu, benimkinde çoğalma oldu. O 2 çuval pirinç bana helal değildir. Farkı anlatabiliyor muyum? Enflasyonun ötesinde bankanın bana verdiği şey benim için helal olamaz. Emek yok. Faizin temel faktörü. Bir, ikincisi benim muamelekimde çoğalma olamaz. Bana o parayı verecek olanın muamelekinde de olamaz. Benimkinde azalma olamaz, onunkinde de olamaz. Onu olsa hangi tarafın muamelekinde azalma olmuşsa o öbür tarafa faiz vermiştir. Hangi tarafın muamelekinde çoğalma olmuşsa o diğer taraftan faiz almıştır. Bunları yıllardan beri söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ama sonuç, onlar doğruyu gördüler. Tıpkı 6-7 seneler Bursa Müstesi'yle yaptığımız tartışma gibi ne oldu? Ona dedik ki zikir farz mı değildir dedi. O zaman Müzemi Suresinin 8. ayet kelimesini söyledik. Ve Nisa Suresinin 103. ayet kelimesini söyledik. O zaman farz olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Öyleyse doğruları bütün dünya öğrenecektir. Başka bir yerden değil. Bizden öğrenecekler. Bunu hiç unutmayın. Gelecek günlerde bütün dünyanın Allah'ın hakikatını öğreneceği bir tek merkez var dünya üzerinde, mihrabı. Biz Allah'ın bu görevi görevlendirdiği kişiyiz. Her geçen gün yeni bir doğrunun yanlışların yerini aldığını göreceksiniz. Ve Allah'ın bütün hakikatleri o gün geldiğinde, ikinci asrı saadet yaşandığında herkes tarafından öğrenilmiş olacak. Öyleyse Allah'ın doğrularını doğru düşünme alışkanlığının çatısı içerisinde takip ettirebildiğiniz takdirde bir mürşide tabi olmanız kaydıyla geçerlidir doğru düşünme alışkanlığı ve bunu mutlaka iradenizi devreye sokarak yapmak mecburiyetindesiniz. Daimi zikir sahiplerinden farkınız, onlar iradelerini devreye sokmadan her zaman hayır işlerler. Çünkü nefsleri de ruh hümiyetine girmiştir. Hem nefsleri hayır istediği için, hem de ruhları hayır istediği için hep hayır işlerler. Ama sizin nefsiniz şerri işlemek istediği halde siz iradenizle nefsinizin bu talebine mani olabildiğiniz takdirde doğru düşünme alışkanlığını yaşayabilirsiniz. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı sizin münkerden nehyeden, Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmaktan, neden?

kızını size ait olmayan bir mürşide ulaşmış ve ona tabi olabilmiş olmanız mümkündür. Bu ise size hiçbir şey kazandıramaz. Öyleyse hepinizin doğru düşünme alışkanlığına, bu vesileyle dünya saadetine, bu vesileyle cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Fatiha ve ahd salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Canlı ve cansız her şeyi insan için yarattığını ve insanın emrine tahsis ettiğini söylüyor. Ve sahhare leküm ma fi semavati ve ma fil ardı cemian minhü. Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün kainat, canlı ve cansız bütün kainat ki dünyamız bu kol sonsuz kainata bir zerredir, bir toz zerresidir. Hepsi biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse canlılar, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler kimin için yaratılmış? İnsanoğlu için yaratılmış. Hepsi sizler için sevgili izleyiciler. Hepsi sizler için yaratılmış. Öyleyse biz insanlar biz kim için yaratılmışız? Allah Teala cevabını Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde veriyor. Onlar diyor kendilerine bir musibet isabet edince derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ayet-i Kerime'nin devamı Allah'ın bunu tasvip ettiğini söylüyor. İfadenin tam dört dörtlük yerine oturduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala işte hidayete erecek olanlar onlardır. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz diyenlerdir diyor Allah Teala. İşte hepiniz Allah için yaratıldınız. Ve hepiniz Allah'a dönmek yetkisinin, Allah'a ulaşmak yetkisinin sahibisiniz. İnsan ruhu ölümden evvel mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşmak emriyle yaratılmıştır. Ölümden sonra mı? Zaten bütün insanların ruhu ister birinci defa Allah-u Teala'ya ulaşmış olsun, ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaşır veya hiç ulaşmamış olsun mutlaka ölümümüzden sonra Azrail'e sinen ruhumuzu Allah'a kadar, daha doğrusu yedi kat yukarıya kadar götürür. Ondan sonra ruh kendi yolculuğunu kendisi tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza mehap olur, sığınak olur. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Zalike yevmül hakkı fe men şa'a ittehaza ila rabbihi me'aba." İşte o gün hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah onun ruhuna mehap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi.

Suresinde Allah Teala buyuruyor: "Vallahi innehu husnul me'ab." Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse Allah Teala son derece net ifadelerle her şeyi sizler için, insanlar için yarattığını ama insanları kendisi için yarattığını söylüyor. Bu itibarla şu sonsuz kainat içerisinde Allah için yaratılan bir tek varlık vardır. O da insandır. Yani sizlersiniz. Sadece insan için yaratıldığımızdan dolayı bile Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Hepimiz Allah için yaratılmışız. Öyleyse muhteşem bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Öyleyse Allah-u Teala kainatı uğruna yarattığı bu mahlukundan ne istiyor? Niçin yaratmış onu? Sadece bir tek hedefe dayalı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Alternatifi yok. Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Şu dünyada mutlu olmanızı ve mutlaka cennete girip sonsuz bir saadeti yaşamanızı. Cennet saadeti mi? Hiç de zor kazanılan bir şey değil. Son derece basit bir talep üzerine bütün insanlar cennetlerini kazanabilirler. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda Allah Teala o kişinin kalbinden geçen talebi işitir ve bilir ve görür. Üç fiil birden. İşitir kalbinizdeki sesi, Allah'a ulaşma talebini, görür bu talebi ve bilir böyle bir talebin sahibi olduğunuzu. İşte bu dizayn üzerine insanoğlu yaratılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hesaba katmadığımız başka bir olay var. Ya ölüm? Ya Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşamadan emaneti teslim ederse, ölürse Allah-u Teala sözünü tutuyor. Mutlaka onu cennetine alıyor. Yani bir insanın cennet adı verilen bir hayal gibi görünen o yere gitmesi bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Öyleyse insan ve mutluluk müessesesi insanın saadeti üzerine kurulmuş ve son derece kolay temellerle çatısı atılmıştır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda Kur'an-ı Kerim konusunda yazılan yanlışlara öyle bir inanmışlar ki Kur'an'ı unutmuşlar, rafa kaldırmışlar. Kainatta en çok insanı seven, insanın sadece mutluluğunu isteyen Allah-u Teala ona hiç zor kullanır mı? Sadece bir tek dilek sevgili izleyiciler. Sadece bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kısaca bu hakikatten girelim konumuza. Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen ne olur, dilemeyen ne olur? Önce acısından başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayet-i kerimeye beraber bakıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar var ya diyor, onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar.
dünya hayatıyla doyum oluşurlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve bir sonraki ayet, 8. ayet, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle mutlaka cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennem. Öyleyse bu ayeti kerimeler, yani Yunus 7 ve 8 bize Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kesin olarak var olduğunu ve bu insanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Peki dileyenler de mi var? Elbette var. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri Allah Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهُ لَعَدْ Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmi de dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse iki nevi insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne yazık ki kurtuluşu yoktur. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Ben onu diyor mutlaka kendime ulaştırırım. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikati gördük. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Elbette var. Enam suresinin 35. ayet-i kerimesi, pardon 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islamin. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a, onların göğsünü Allah'a teslim olmaya açar. Yani acaba Allah Teala ne demek istiyor? Eğer Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesine bakarsak ne demek istediğini net olarak görüyoruz. Allah Teala buyuruyor Zümer 22'de sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Yani Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yol açması bir tesadüf değil. Hedefe yönelik. Allah'ın nurlarının zikir yaptığınız zaman yani Allah diye Allah'ın ismini andığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin ve fazlın en az iki tane nurun göğsünüze kadar geldiğini söylüyor Allah Teala. Ama böyle bir yol yoksa, yol açılmamışsa Allah Teala tarafından o zaman tekrar Allah'ın katına geri döndüğünü, sizin iç dünyanızda hiçbir nurlanmayı vücuda getiremediğini söylüyor. Öyleyse yerine getirebilmesi için Allah'tan gelecek olan nurların nefsinizin kalbindeki karanlıkları dağıtabilmesi, yok edebilmesi için mutlaka göğsünüzden kalbinize bir yol açılması lazım. Bu yol sadece bir tek dilekle açılır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerine gerçekleşen bir yoldur. Ya dilersiniz, mutlaka kurtuluş alırsınız. Allah Teala sizi cennetine ulaştıracağına dair garanti vermiş veya dilemezsiniz. Peki garantiyi başka ayetlerde de görüyor muyuz? Elbette görüyoruz. İşte Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi var asr. Asr zaman demek, asır demek. Vel asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların hemen hepsi hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Dört tane istisna saymış. Onlar hariç herkes hüsranda. Ne olur hüsrandaysa. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar
cehennemdekiler hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada açık bir dizaynı var. İnsanların hüsranda olmaları söz konusu. İnsanların çok büyük bir kısmının. Ama yani cehenneme gitmeleri kesin. Ama istisnalardan birincisini koymuş Allah-u Teala. İllel lezine amenu. Amenu olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Öyleyse amel olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Herkes Allah'a inanır. Çok büyük, insanların çok büyük bir çoğunluğu Allah'a inananlardan oluşur. İnanmayanların sayısı az. Çok az. Hatta laf aramızda o Allah'a inanmadıklarını söyleyenler var ya, eğer hayatları tehlikeye girerse davet edecekleri yine odur. Allah-u Teala'dır. Hele bir öyle bir ölüm tehlikesi geçirsinler. Onlara o zaman sorarız, çağırdınız mı, çağırmadınız mı diye. Göreceksiniz ki çok geniş açıklı olarak insanların hepsi Allah'a inanmadıklarını söyleyenler de dahil ona sığınırlar. Zaten ölüm varit olduğu zaman onlar o büyük sırrı çözeceklerdir. Allah ile mutlaka karşılaşacaklardır. Öyleyse Allah Teala'nın indinde Allah'ın kendi zatına daveti var her şeyden evvel. Tam 11 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı. Ölümden evvel Allah'a ulaşmak. İşte söz konusu bu. Ne yapar? İnsanı evliya kılar. Mutlaka bir dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için gidecekler cehennem kesin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. Ve diyor ki kim bana ulaşırsa onun gideceği yer cennettir. Gerçekten öyle mi? Bakalım Fecr Suresi 27, 28, 29, 30 ne söylüyor bize? Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ya rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî fethuli cennetü. Ey mutmain olan, doyuma ulaşmış olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemin var ya, tezkiye olma yemini, temizlenme yemini, o kapkaranlık nefsinin kalbine, tamamen afetlerden dolu olan nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını yarıdan daha çok yerleştirip nurların nefsine hakim kılmak konusunda bana verdiğin yemin var ya, işte o yemini gerçekleştir. Sonra ruhumuza sesleniyorum. İrci'ye ila Rabbike. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Yani bana verdiğin ruh olarak fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dönmek, Allah'ın zatında ifna olmak konusunda bana verdiğin misaki, misakta bir yemin çeşidi yerine getir diyor Allah-u Teala. Sonra da fizik vücudunda sesleniyor. Fethuli fi ibadî. O zaman nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirdiği zaman, ruhun da Allah'a verdiği misaki yerine getirdiği zaman, o zaman sen de bana verdiğin ahdi gerçekleştirirsin. Sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ahd vermiştin. İşte o zaman ahdini yerine getirmiş olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime cennetime gir. Her kim Allah'a verdiği yeminini, misakini, ahdini yerine getirirse o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Kim de Allah'a ulaşmışsa onun gideceği yer kesin olarak Allah'a tarif mi? Allah'ın cenneti. Bir defa daha kesinleştirelim. Ali İmran Suresi 76 ve 77. ayetler şöyle. Kim Allah'a olan yeminlerini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Ama kim de onları yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Yani onların gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah'a.
Demek ki her şey bir yeminle, bir taleple başlıyor. Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz veya başlamıyor, bilemiyorsunuz. Ama dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. İşte şimdi basit misaller verelim. İnsanlar var, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler, her şeyi yaparlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hatta açıkça din adamları karşımıza çıkıp defaatle söylemişlerdir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur İslam dininde demişlerdir. Hani eskilerden birisi ne kadar güzel bir şey söylemiş. Ol mahiler ki derya içedir, deryayı bilmezler. Şimdi biz bu zatlara Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığını ispat ettiğimiz zaman ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ne dediklerini zannediyorsunuz? Sadece oradan ayrılıyorlar. Söyleyecek hiçbir sözleri yok sevgili izleyenler. Sizler bunlara gelecek günlerde çok daha geniş ölçüde şahit olacaksınız. Elinize insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz mıdır? Sual. Her cevap evet 11 defa. Öyleyse ayetler. 1 Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyücümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım alınmazsınız. Demek ki ölmeden evvel, üzerimize ölüm gelmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. 1. farz. 2. farz fecr. Fecr 28. 3. farz ama hadi 2. olarak bunu söyleyelim. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Rabbin seni ey ruh üfürdü o kişinin vücuduna. Ama Allah'tan geldin. Şimdi de geri döneceğin yer, gene geldiğin yerde vücut fiili geri dönmek demek. Ait olduğu yere geri dönmek. 3. ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön ey ruh ve ey fizik vücut takva sahibi ol. Ruhumuzun Allah'a dönmesi bir defa daha emrediliyor. Dikkat edin bunların hepsi birer emir. Yani hayatta olan bir insanın serbest iradesine Allah-u Teala emrini veriyor. O emrin gerçekleştirilmesi. 4. farz Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. farz Lokman 15. Bettevi semila en ena ve ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhunu kim bana ölmeden hemen ulaştırmışsa, sen de onların takip ettiği yolu, aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek, sen de ruhunu Allah'a ulaştır. 6. ayet-i kerime, Yunus 25. Allah Teala diyor ki, Allahü yedu darüsselam. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Yehdi ileyhi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya, o selam yurduna, teslim yurduna, darüsselama ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili izleyenler, sırat-ı müstakim deyince oradadır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim verdi satılar. Bizimkiyle beraber 24 oldu. Hamdolsun. 3 tane cildi tamamlamayı Allah-u Teala nasip kıldı. Fatiha suresi, Ali İmran suresi ve Nisa suresi tamamlandı. 3 cilt halinde sizlere sunuldu. Geri kalan ne kaldı? 19 cilden 3'ü tamam, 16 tanesi kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerin 4.'si şu anda hazırlıkta. Yakın bir gelecekte ondan inşallah tamamlayacağız. Bunlar Allah-u Teala'nın müjdeleri. Neden öyle söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bu 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini incelediğiniz zaman nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse orada insanlar buna sadece doğru yol demişler.
Nerede hidayet kelimesi geçerse ona da doğru yol demişler. Ve doğru yol dedikleri zaman neyi ifade ettiğini hiçbirisi anlatmıyor. Gerçekten sırat-ı müstakim bir doğru yoldur. Ama özelliği olan bir doğru yol. Allah'a ulaştıran doğru yol. Sevgili izleyenler, Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Kim Allah'a sarılmayı, yani kim ruhunu Allah'laştırarak Allah'ın zatında ifna etmeyi dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara rahmet ve fazl içinde iki tane nurunu gönderir. Sonra ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim doğru yoldur gerçekten ama Allah'a ulaştıran bir doğru yol. Ve eğer sırat-ı müstakime ki müstakim istikamet üzere olan demek doğru yol derseniz yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Ama aynı zamanda hakikati de gizlemiş olursunuz. Sırat-ı müstakim her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala selam yurduna ulaştırmak istediklerini Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır diyor. Allah'a talep bir defa daha kendini gösteriyor. 6. defa. Bu 6. farz. 7. farz Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Veşkir ismi Rabbike ve temettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse gene hayatta olan bir insanın serbest iradesine bir emir var. Allah'a ulaşmak. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaşmaz. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaştırılır. Azrail aleyhisselam vasıtasıyla ulaştırılır. O sadece bir vasıtadır. Ama ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacaksa bu tamamen iradi yapının bir müessesesidir. Ve bir iradi yapı gerçekleştirecektir bunu. Onun için söylediğimiz 7 tane emirlerinde diğer emirlerle birlikte 9 defa direkt farz, 2 defa en direkt farzla Allah Teala 11 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 7 olmuştu. 8.'si Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Biliyoruz ki Allah'ın daveti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti de sahabenin daveti de Allah'a davettir. Allah'ın davetinin Allah'a davet olduğunu bu 8 tane ayet-i kerimeden gördük. Ama peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe onlar için de aynı şey. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki davet sadece Allah'ın daveti değil. Allah'ın emri üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti ve sahabenin daveti hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Peki zamanımızın alimleri Allah mı diyorlar? O ulaşılmazdır. Sen diyorlar Allah'a ne zannediyorsun yahu diyorlar. Allah insan mı? Biz diyoruz ki Allah elbette insan değil. Ama siz Allah'a ne zannediyorsunuz? Allah eğer insanlar ruhlarını bırakırız Allah-u Teala'ya ulaştırmayı dilemedikleri zaman bile onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Biz de onlara soruyoruz siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Cevap hayır. Öyleyse diyoruz Yunus suresinin 7-8. Ayetlerini İbret-i Alem için okuyun. Nereye gideceğinizi görün ve kararınızı ona göre verin. Siz ki bugün prof titrinin sahipleri olan insanlarsınız ama Kur'an'ı bilmiyorsunuz. İşte
böyle bir nizam içerisinde insanlık 14 asırda insanların yazdığı kitaplarla Allah'ın yolundan derece derece yavaş yavaş uzaklaşmış, uzaklaşmış insanların topyekun cehenneme gidecekleri bir sonuca ulaşmışlar. Sevgili izleyiciler, İslam'ın bacakları kesilmiş, İslam'ın kolları kesilmiş, İslam'ın bitkisel hayata atmayı başarmışlar. İblisin hedeflediği bir yolda. Şu ana kadar size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettik ve 8 tane farz söyledik ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasının faziyeti. 9. farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki 20 ve 21'inde Rad suresinin اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَانِ Onlar yeminlerini ifa ederler, yerine getirirler. 3 yeminlerini birden. Ama özellikle ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Onu mutlaka yerine getirirler. Zaten birini yerine getirmek, üçünü de yerine getirmek demektir. Ne yaparlarmış? Vellezine ve onlar Resulüne vasıl ederler. Ma şeyi emir Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a en güzel ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin gerçekleştirilmesi bu demek. Sevgili izleyiciler, evinizde Kur'an-ı Kerim varsa Allah rızası için alın Kur'an-ı Kerim'i ve Murat suresinin 21. ayet-i kerimesine bir göz atın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Meal veriyor adamlar. Ya kardeşim diyorum, nerede akrabalık kelimesi, nerede bağ kelimesi, nerede kuvvetlendirmek kelimesi, hiçbirisi yok. Ondan sonra kelime kelime soruyorum. Vellezine ve onlar değil mi? Evet. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet. Ma şey değil mi? Evet. Emrallahi Allah'ın emrettiği şey değil mi? Evet. Bihi ona Allah'a değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmak değil mi? Evet. Öyleyse diyorum ne oluyor ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar değil mi? Evet. Öyleyse bu saçmalığı bana izah eder misin diyorum. Ve cevap veriyor. 6-7 sene evvel İzmir'deki karşı yakın müftüsü cevap veriyor. Biz bu Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan eski insanlara o kadar büyük bir hürmet besleriz ki onların söylediklerini değiştirmek yetkisini katiyen kendimizde göremeyiz. E ne yapıyorsunuz yani? Yani bunlar zaten 6-7 kişi. O 6-7'den bir tanesini alıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'i yazıyoruz. Peki diyorum ki sen şimdi bana söylemedin mi? Kelime kelime bunların manası bu. Senin de oraya koyduğun onun dışında bir şey. O bizim hatamız değil ki diyorum. Onların hatası. Sevgili izleyenler, insanların Allah'ın yolundan yavaş yavaş kaymaları ve cehenneme ulaşmayı hak etmeleri işte böyle bir düzen içerisinde gerçekleşmiş. Asırlar geçtikçe İnsanlar daha evvelki neslinin yazdıklarının doğru kabul ettikleri eserlerine kendilerinden de ilaveler yapmışlar. Tasavvur edin 14 asırda kaç nesil geçer? Her 25 senenin bir nesil olduğunu düşünsek, bir asırda 4 nesil, 10 asırda 40 nesil, 15 asır olsaydı 60 nesil olacaktı. 50 küsur nesilden beri hep Kur'an-ı Kerim tefsir edilmekte. Hep insanlar hüküm koymakta. Her biri kendisinin emergelerini doğru kabul edip kendi ilavelerini de yapmakta. 14 asır sonra mı Kur'an-ı Kerim'in 5 temel esası mahvolmuş. Allah-u Teala'nın bütün insanları mutluluğa çağıran temel faktörleri kaybolmuş. Eğer bütün bunları o bize öğretmeseydi, bizim de sizlere bunları açıklamamız ne yazık ki mümkün olmayacaktı. Ve insanlık zaten diğer dinlerdeki sapmalar onları Allah'a teslim olmaktan uzaklaştırmış. İnsanlar bilmiyorlar ki dünya üzerinde Allah'a teslimden başka bir gerçek yoktur. Sadece ruhunuzun bir, fizik vücudunuzun iki ve nefsinizin üç Allah'a teslimi söz konusudur. Onun için de kainatta teslimden başka
dizdir, hiç olmamıştır. Nitekim Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah'a teslim ayetlerini net olarak görüyoruz. Zebur'u incelediğimiz zaman net olarak görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman da net olarak görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ise zaten Allah'a teslim olmaktan, İslam'dan başka bir din yoktur diyor Allah-u Teala. Hiç olmamıştır. İşte bu son devirde insanları Allah'ın bayrağı altında toplayacak olan bu esastır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerin temeli ve hepsinde izlerini bırakmış Allah-u Teala. Şeytan mı bütün ayetleri değiştirmiş Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, ama bir kısım teslim ayetleri var ki onları İblis değiştirememiş. Aynen duruyor. İşte onlar geleceğin Allah'a yakın olan insanları, Allah'ın adamlarını bir bayrak altında toplayacağı temel ayetlerdir. Sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, üçünde de, tabi Kur'an-ı Kerim'in esasını zaten bu teşkil ediyor. Hepsinde Allah'a teslim olmak farz kılınmış üzerimize. Şimdi ruhumuzun Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhumuzun Allah'a teslimi. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ruhumuza ne yapılıyor? Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. 9 ayet söylemiştik. Rab'la beraber, Rab 20'yle ve 21'le beraber 10 ayet oldu. 8 ayet söylemiştik, 19'da da affedersiniz. 10. ve 11. ayetler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz olan ayetler, tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da bu 3 yeminden bir tanesini teşkil ediyor. Öyleyse bakalım Nahl Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor. Hep sorarlar size. Ne zamandan beri Müslümansın? Cevap veriyorsun. Galibela'dan beri. Galibela daha insanlık kainatta yokken, daha kainat yaratılmadan evvel Allah'ın huzurunda olan bir olay. Allah Teala bütün, sadece bu dünyadan bahsedelim şimdilik, dünyaya gelecek olan bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan başlayıp her birinin babasının sırtlarından oğullarını ve kızlarını çıkartarak onların hepsini huzurunda topluyor Allah Teala. Araf 172. Diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Halu, dediler ki bela. Evet. Hepimiz Allah Teala demişiz ki burayla işitiyoruz. Kalbimizle işitiyoruz Allah Teala'nın söylediklerini. Hepimiz duyuyoruz. Ve hepimiz Allah Teala diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Peki bunun üzerine Allah Teala ne yapıyor? Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi, işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size bunları farz kıldı. Allah'a verdiğiniz o yeminleri farz kıldı diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Biz hepimiz Allah-u Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah-u Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, temizleyeceğinize dair. Ey ruhlar, sizlerden nisak istiyorum. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair. Yoksa öldükten sonra hepinizin vücudunuz, ruhu zaten bana ulaşacak. Üçüncüsü, ey fizik vücutlar, size sesleniyorum diyor. Hepinizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefsler. Misak veriyor ruhlar. Ahd veriyor fizik vücutlar. Ve Allah Teala bunları işitmesine rağmen soruyor. İtaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana. İtaat ettik. Allah Teala diyor ki öyleyse yeminleriniz, misakleriniz ve ahdleriniz üzerinize farz kılındı. Üzerinize yüklendi. İşte böylece yeminimiz, misakimiz, vaatimiz üzerimize yüklenince bunlardan bir tanesi misak, ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. 10. defa olarak üzerimize farz kılınıyor. Ve Enam Suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bir ahdullahi efku, Allah ile olan ahdlerimizi, yeminlerimizi, misaklarımızı yemin ediyoruz.
11. defa farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması tam 11 defa üzerimize farz kılınmış. Ve bizim sevgili dostlarımız hala çıkıp ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Böyle bir şey İslam'da yoktur diyorlar. O sevgili izleyiciler, 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Ve size ne söylüyorsak sahabe onların hepsini gerçekleştirmişler. İşte yok dedikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması mı? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanında Kur'an-ı Kerim hükümlerine tabi olurlar. Onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede sahabe için Allah Teala şunları söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz şu fizik vücudumuz var ya onu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını ve kişilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiği bu Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesiyle kesinlik kazanıyor. Daha evvel teslim edilmesi bu gereken ruhun teslimi ise bir başka kesinlik daha kazanıyor. Öyleyse ne kadar kolay değil mi? Hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur demek. 11 tane farzdan haberi olmamak sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdiği, bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğinden haberi olmamak bir korkunç olay bu. Sevgili izleyenler, kim bu hedefe ulaşırsa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa ne olur? Cennet saadetinin sahibi olur. Demin nasıl sahibi olduğunu söyledik. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis'e dikkat edin. Ne diyordu Allah Teala'ya? Adem Aleyhisselam Allah Teala yaratıyor. Hepinizin de diz çökün secde edin diyor. İblis secde etmiyor. Bütün melekler ve cinler secde ediyor. Allah Teala diyor ki İblis'e emrimi dinlemedin ve huzurumdan kovuldun. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblis'in cevabı, ya Rabbi beni kıyamet kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben onlardan mutlaka intikamını alacağım. Onların suratını sakınları üzerine oturacağım. Hepsini senin yolundan saptırmaya çalışacağım. Senin ihlas sahibi kulların hariç hepsini saptırmaya çalışacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor İblis. Allah Teala'nın cevabı, sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarım hariç diyor. Ne demek ihlas sahibi kul biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşmış, nefsinin kalbindeki 19 tane afetten hiçbirisi kalmamış. Ruhunun bütün güzellikleri nefsinin afetlerini kapı dışarı ederek onun kalbine yerleşmiş. İşte böyle bir insan ihlas sahibi olan insandır. İhlas sahibi olana şeytanın tesir etmesi söz konusu değildir. Çünkü şeytanın tesir alanı sadece nefsinizin kalbindeki afetlerdir. Hepiniz kim olursanız olun. Nefsinizde 19 tane afetle beraber doğarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iftiralar, düşmanlık, yalan. Bütün bunlar nefsinizin afetlerinden sadece bir kısmı. Bunlarla doğarsınız. Hiçbirinizin elinde bir şey yok. Öbür tarafında ruhunuzda bunların zıttı olan bütün güzellikler yer almıştır. Allah'ın emri mi? Nefsinize. Seni diyor bir ahsen-i takvim içinde yarattım. Belli bir zaman parçası, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde bütün nefslerin ruhun bütün hasletlerine sahip olup ahsene ulaşabilecekleri bir yetki olarak bütün nefslere verilmiştir. İşte bu nefsin temizlik ameliyesinin yarısı o kişiyi mutlaka cennete ulaşmaya yeter. Ulaştırmaya yeter. Devamı ise dünya saadetinin bir müjdecisidir.
Öyleyse bir insanın ne tezkiyesi yapması diye bir olay var. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı gün onun kalbindeki 7 tane kalp şartı tamamlanmış olur. O kişinin kalbindeki ekinlet alınmıştır. Ekinlet idraki engelleyen bir faktör. O kişinin kalbine ifat bulmuştur. İdraki mümkün kılan bir kompütür sistemi. O kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmiştir. Çünkü Allah'ın nurları zikirle yukarıdan aşağı doğru iner. Dördüncü faktör, o kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açmıştır. Allah'tan gelen nurlar kalbe ulaşsın diye. Mürşidine ulaştığı gün son üç kalp şartı gerçekleşmiştir. Nefs kalbinin mühürü açılmıştır Allah Teala tarafından. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir. Bir manyetik alan oluşturur. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat mührü iterek kalbin içine girerler. Mührün üzerine baskı yaparak mührü zulmani kapıya kadar şeytanın karanlıklarının kalbimize girip kalbimizin afetlerini daha da tehlikeli hale getirmesine mani olurlar. Artık şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Mühür alt kapıyı kapatmıştır. Yukarıda neler oluyor? Ona bir göz atalım. Yukarıdaki kapıyı örten mühür aşağı indiği için yukarıdaki kapı açılmıştır. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat bir çağlayan gibi nefsimizin kalbine içeriye dolarlar. Dolarlarsa ne olur? İman kelimesi bu üç unsurdan sadece fazlı etrafını çekerek toplamaya başlar. Bu toparlanmanın manası orasını eskiden işgal etmiş olan karanlıkların bu nurlar toparlandıkça orada tutmasının imkan olmaması, karanlıkların kapı dışına verilmesidir. Nitekim %1, %2 derken nefsinizin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Bu nefse emare kalemesidir. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. Sonra mı ne olur? Zikrinizi arttırırsınız. Artan zikir daha çok nuru getirecek ve iman kelimesinin etrafında nurlar daha fazla toplanmaya başlayacak. %2. defa yediği bulduğu zaman %14 bu nefsi levame kademesidir. Birincisi nefsi emmare, nefsinizin %100 şerri emrettiği kademe. İkincisi, ikinci defa %7 eksik olarak nefsinizin kalbinin şerri emrettiği kademe ve böylece devamlı olarak nefsinizin kalbinde biriken nurlar %7 arttıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, İkinci kattan üçüncü kata ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katının 7 tane alemini geçen ruhunuz, sitetin müntahadan sonra yokluğa geçecek. Allah'ın zatı bir mekana ihtiyaç duymaması sebebiyle yokluktadır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de vuslat olarak geçer. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o Allah'ın evliyası olma şerefine ermiştir. Dikkat edin, bizim ülkemizde evliyaya ermiş denir. Hiç aklımıza geldi mi sormak? Nereye ermiş, niye ermiş, niçin ermiş? Allah'a ermiş sevgili izleyenler. Ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, ifrah olmuş. Allah'ın zatı o nefse, o ruha meap olmuş, sığınak olmuş. O kişi de Kur'an-ı Kerim'de evvap adını almış. Yani Allah'a ruh olarak ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişi demek bu. Öyleyse burası ruhun Allah'a ulaşma mevkidir. Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ikinci aşama, sonra da Allah'a ruhun ulaşması, üçüncü aşama. Bu üç safha kişinin cennet saatiyle alakalıdır. Bir insan ağzıyla kuş tutsa,
Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir düzende insanların hepsinin kurtuluşa ulaşması mümkün mü? Sevgili izleyiciler, Allah Teala diyor ki Allah size zorluk dilemez. Allah size kolaylık diler. Ne dilemiş? Demiş ki bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlaka cennetime girersiniz. Öyleyse size bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum. Siz bana söyleyin Allah rızası için. Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilemek zor bir şey mi? Öyleyse sorabilir miyim? Neden dilemiyorsunuz? Gideceğiniz yer cehennem. Ve sadece bir dilek sizi kurtaracak. Bir insan düşünün Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kadar. Karşılaştırın, 30 sene, 40 sene dinini yaşamış, yaşadığını zannetmiş, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. O adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için kurtulamıyor. O adam mürşidine ulaşamadığı için kurtulamıyor. O adam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği ve bunu gerçekleştiremediği için kurtulamıyor. Ama bir kişi düşünün, sadece bunu dilemiş ve ölmüş. Bu insan kurtuluyor sevgili izleyiciler. Allah Teala son derece açık bir lisanla bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İfade kanuni bir ifade. Siz size düşeni yapın, ben kendime düşeni yaparım diyor Allah Teala. Sizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Gerisini bırakın o yapsın. Size namazı o sevdirir. Size orucu o sevdirir. Size zekat vermeyi o sevdirir. Size kendisini o sevdirir. Size başka insanları o sevdirir. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını o gerçekleştirsin. Kim bunu denemiş? Sahabe. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kimisi ulaşamadan ölmüş ama onlar da cennete girecek. Öyleyse bu birinci safhası konumuzun. İkinci safha mürşide ulaşmak. Mürşit meclisi gene inkar edilen bir meclisi. Herkes unutuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son mürşid olarak niteleyenler sahabenin ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduğunu unutuyor. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince de bütün sahabeden sonra gelen neslin adına tabi deniyor. Sahabeye tabi olduğunu unutuyorlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün tabiinin, sahabeden sonra gelen neslin, ensardan ve muhacirinden oluşan sahabenin hepsine tabi olduğunu görüyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu bir de kalbindeki küfür kelimesi alınmadığı için küfür içinde olduğunu söylüyor. Kurtuluş bu, ulaşmakta. Çünkü ulaştığınız gün kalbiniz için Allah Teala mutlaka iman kelimesini yazacaktır. O kelimenin etrafında Allah'ın nurları toplanacaktır. Nefsinizin kalbine hakim olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanoğlunun kurtuluşa ulaşması söz konusu. İşte böyle bir dizayn Allah Teala öngörmüş. Ve daha sonra ruhunuzun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması keyfiyeti. Bunları gerçekleştiren insan cennet sahibinin mutlaka sahibi olur. Ölüm yaşantısına göre hangi zaman parçası için ölmüş kişi? Kişi mürşidine ulaşmadan ölmüş. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen. Dileyen ve mürşidine ulaşamadan ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama dilemeyen için kurtuluş yok. O son derece kolay olan bir talebi gerçekleştirmemiş. Şimdi biz size sormaz mıyız? Bu kadar zor bir şey mi? En azından Allah Teala kurtuluşu vaat ediyor. Üstelik de bizimle sizin aranızda bir şey değil, onunla sizin aranızda. Kalbinizde böyle bir talep oluştuğu anda Allah Teala onu işitir, bilir ve görür. Daha sonraki adımı atamadan öldünüz diyelim. Allah Teala emanetini aldı. Cehenneme gitmeniz katiyen mümkün değil. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye mutlak kurtuluşunuz söz konusu. İşte bu kadar basit. Allah kanunlarını koymuş. İnsanlar mı? Unutmuşlar.
14 asırda Allah'ın bütün güzellikleri, bütün insana sağladığı kolaylıklar hep unutulmuş. Ve şimdi insanlar diyorlar, cennetten mi bahsediyorsun sen? Bu mümkün olmuyor bizim. Sahabe bile cennete giremiyor. Yahu diyoruz, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. İşte Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi, işte Araf Suresinin 157. ayet-i kerimesi, ah diyorlar. Sen diyorlar, nereden biliyorsun? Biz de diyoruz ki, biz bilmiyoruz, Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Açın bakalım aynı ayet-i kerimeyi, siz aynı şeyleri okumayacak mısınız? Sonra mı ne oluyor? Sonra o kişi mürşidine ulaşamazsa iki sebepten dolayı cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Mürşidine ulaşamayan diyor. 10 ayet-i kerime gereğince dalalettedir. Dalalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince ne yazık ki cehenneme giderler. Ve bir de bakıyoruz ki zamanımızı bilen adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra bir daha mürşit gelmez diyorlar. İyi de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabiinin tabi olduğunu söylüyor. Hepsinin mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, bir tarafta Allah-u Teala'nın söyledikleri, bir tarafta da onun taban taban özeti, bizim din alimlerinin söylediği. Biz sadece Kur'an hakikatlerini söyleriz. Bu hakikatlerden hüküm çıkarmak o sizin işiniz. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize razı değil. Bunun için kolaylıkları koymuş. Ve bu kolaylıklar Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını oluşturuyor. İşte sonradan söylediğimiz ruhunuzu Allah'laştırmak konusundaki çabalarınız, zikriniz, nefsinizin tezkiyesi, hepsi cennet saadetinin üçüncü safhası için, ruhunuzun Allah'laşması için, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının hakim olma noktasına kadar yükseldiğinin ifadesi, bir de fizik vücudunuzun şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olma yönünde yolun yarısını aşıyor. İşte burası sizin ulaştığınız bir sonuç. Cennet saadetiyle alakalı kesin burada tamamlanıyor. Allah Teala sizin mutluluğunuzu istiyor demiştik değil mi başından? Şimdi şu cennet saati konusunda meselemizi beraberce bakalım. Allah Teala neyi farz kıldı? Nefsinizi tezkiye etmenizi. Neyi farz kıldı? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı. Neyi farz kıldı? Fizik gücünüzü Allah'a kul etmenizi. Bu farz kıldıklarıyla bir hedefi var. Kim bunları gerçekleştirirse o kişi mutlaka cennet saadetine ehil oluyor. Kur'an-ı Kerim bu açıklamayı yapmış. Öyleyse eğer Allah Teala sizin mutluluğunuzu istemeseydi bu farzları koyar mıydı? Bunları gerçekleştirenin mutlaka cennetine ulaşacağını söyler miydi? Yetmez. Eğer sizleri istemeseydi, şimdi konumuzun başına dönüyoruz. Sadece bir dileğin, bir tek dileğin, Allah'a ulaşma talebinin bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını söyler miydi? Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde ve sizin kalbinizde bir hedef olmalı. Allah'ın güzelliklerini yaşamak. O kadar çok sizi seviyor ki bir dileğinizle sizi cennetine sokmaya hazır. Ve siz insan olarak düşünün. O dileği bile gerçekleştirmiyorsunuz. Sorarım size, ne kaybedersiniz? Vel Asr suresi, Allah Teala buyuruyor. Vel Asr'a yemin ederim. İnden insan ile fihüs, insanlar hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllen lezine aminu. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sözlerimizin bu bölümünde Allah'ın sizin için dilediği mutluluğun sadece cennet kanadını sizlere ifade etmiş olduk. Görüyorsunuz ki o şartlarını koymuş. Topu size atmış. Siz dilerseniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dilemezseniz giremeyeceksiniz. Ve onun cennetine girebilmeniz sadece ona ulaşmayı dilediğinizde mümkün.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Konumuz Osmanlılar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı'ya hayranız. Şu Yılmaz Üstün'e kardeşimize hep dua ediyoruz. Allah Teala'nın böyle bir insana Osmanlı'yı inceleterek 12 ciltlik bir dizi kitapla Osmanlı'yı enine boyuna anlatması, bizlere unutulmuş gerçekleri açık bir şekilde ispat etmesi ve okullarda öğrendiğimiz Osmanlı ile gerçek Osmanlı arasında ne kadar büyük farklar olduğunu ve bir devri öveceğiz diye bir başka devri yere batırmanın hiçbir manası olmadığını o Yılmaz Öztürk kardeşimizden öğrendik. Huzurlarınızda onu tebrik etmek istiyorum. Bize kim olduğumuzu öğretti bu kardeşimiz Yılmaz Öztürk. Sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı tarihinden köklü bir aileyiz. Bu baptan, bu açıdan bakıldığı zaman Osmanlı'ya hayran olmamız normal görülebilir. Bozoklu'ndan başlayan bir soy kütüğüne sahibiz. Ve Osmanlı'da bunun yansıması Evrenos Bey zamanında oluyor. Ceddemiz Evrenos Bey, soyadımızı da oradan almışız. Dikkat edin, bu soyadı mahkeme kararıyla alınan bir soy adıdır. Ve mahkemeye mutlaka silsilenin resmi hüviyette arz edilmesi gerekir böyle bir kararın alınabilmesi için. Ve bu olay tahakkuk etmiş. Soyadı kanunundan sonra ispat edilmiş ki biz o soydanız ve babam ve amcam mahkemeye müracaat ederek bu silsileyi meratibi gösteren Bozoklu'ndan bu tarafa bütün sistemi evvela kanunları dair ederek alan ama sonra buna yer kağıtların ebadı çok büyük ölçüde büyümesi gerektiği için bundan vazgeçen sadece erkekleri alan bir dizayn bize kadar ulaşmış vaziyette, biz de dahil olmak üzere, bizim oğullarımız da dahil olmak üzere, yani benim neslimden gelenlerin de oğulları dahil olmak üzere silsile burada tamamlanmış. Bizden sonrakiler de inşallah devam ettirecekler. Belki de Osmanlı hayranlarının bir sebebi de budur. Ama sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabeyle beraber yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşamışlar. 1299 ile 1699 arasındaki 400 yıllık devrim.

ve Osmanlı'nın yükselme devresidir. Bu devrede Osmanlı bir cihan devleti hüviyetine kavuşmuştur. Nizam-ı alem Osmanlı. Nizama, aleme nizam veren Osmanlı. O Osmanlı ki, kim ona müracaat etse, ben şöyle bir haksızlığa uğradım diye, ordularını o istikamette seferber edebilen bir Osmanlı. Fransa kralı rakipleriyle güçlü duruma düştüğü zaman Osmanlı'ya müracaat ediyor ve Tanrı Sultan Süleyman onu koruması altına alıyor. Fransa'yı koruması altına alıyor. Yardım talebi kimden gelirse o mutlaka Osmanlı'nın misafirseverlik standartları içindedir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı bütün dünyaya örnekti. Osmanlı Avrupa'nın yarısını, bütün Kuzey Afrika'yı, Balkanları, Kavkasları fethetmişti. Bu fetihte söz konusu olan şey onlara hükmetmek değildi. Onlara adalet götürmekti. Özellikle yabancı yazarlardan Osmanlı'yı izleyin. Osmanlı'nın ne olduğunu onlardan öğrenin. Ufukların Efendisi Osmanlılar diye bir kitap yazıyor. Bir yabancı, şimdi ismini hatırlayamıyorum. Orada Osmanlı'nın gerçek çehresini bulacaksınız. Hem de yabancı gözüyle. O zaman ceddinizi bizim gibi çok seveceksiniz. Onlara hayran olacaksınız. Dünyadaki en doğru insanlardan kurulan bir cemaat düşünün sevgili kardeşlerim. Bir nizam düşünün. Bu nizamı oluşturan faktörlere birer birer bakın. Kimden oluşuyor? Evvela bir ordusu var Osmanlı'nın. Osmanlı ordusuna Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşidine tabi olmayan hiç kimse acemi olan olarak alınamazdı. Yani askerin çıraklık devresi acemi olandı. Atları Yeniçeri Ocağı'nda. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmadan kabul edilmezdi. Ve yükselme Allah yolundaki yükselmeye paralel olarak gelirdi. Daimi zikrin sahipleri, ayrı bir rütbenin sahibi, ruhlarını alalaştıranlar, evvela ayrı bir rütbenin sahibi, fizik vücutlarını teslim edenler, nefslerini teslim edenler, daimi zikre ulaşanlar, ocağı kabulden itibaren böyle bir müessese. Yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatlarını Yeniçeri Ocağı'na ve Osmanlı'ya adamışlardı. Talimlerini yaparlar ve ocakta kalırlardı. Yeniçerilerin bozulması bu 4 asır sonra başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Burada ikinci büyük sınıfa bakıyoruz. Esnaf,

Yaş önemli değildi. Her yaştan çırak olabilirdi. Ama bu olay mutlak olarak böyle tahakkuk ederdi. Bir taraftan Ahi Evran teşkilatı esnafı dizayn ederken Ahi kardeş demek biliyorsunuz. Bacıyani Rum da kadınlar kesimini dizayn ediyordu. Kadınlar arasında tasavvuf son derece yaygın bir müesseseydi. Halkın büyük kısmı tasavvufu yaşıyordu. Tasavvuf devlet tarafından teşvik ediliyordu. Askerlerin tasavvufta olması, sanatkarların, zanaatkarların tasavvufta olması, tüccarların, ticaretle iştigal edenlerin tasavvufta olması, Leventler, askeri kanadın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Levent dediğimiz kişiler, bugünün Bahriyelileri. Hepsi tasavvuftandı. Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Yani tasavvuftandı deyince neyi kastediyoruz? Kur'an'ı kastediyoruz. Tasavvuftandı, yani Kur'an'ı yaşıyorlardı. Yani İslam'ın yedi safhasını yaşıyorlardı. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safha. Bu iki safha tahakkuk etmeden Levent olamazdı hiç kimse. Bahriye'yi intisap edemezdi. Yani Leventlerin de tabii bir başlangıç devresi vardı. O başlangıç devresine, çıraklık devresine, alışma devresine hiç kimse bu standartlara sahip değilse giremezdi. Osmanlı donanması, sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devrinde Osmanlı'nın donanması sayı, donanmasındaki kadırga sayısı, askeri kadırgaların sayısı bütün Avrupa'daki kadırga sayısından fazlaydı. Boşuna Akdeniz bir Türk Gölü olmamıştır. Türk Gölü olmasa Akdeniz'in, Osmanlı'nın bileğinin hakkıydı. Allah'ın tarafında olmak zaten yeterli bir sebepti zaferler için. Andrea Doria ile Barbaros Hayrettin Paşa arasında Kaptan-ı Derya, yani bugünkü Deniz Kuvvetleri Komandanı seviyesinde bir durum. Kaptan-ı Derya deniyordu adına. Barbaros Hayrettin Paşa, Kaptan-ı Derya. Karşısında Andrea Doria var. Birçok zafer kazanmış bir kumandan. Andrea Doria'nın gemileri yüksek bordalı. Birinci üstünlük. Andrea Doria'nın askeri Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerinden 3 kat fazla. Gemilerinin sayısı yine öyle. 3 kat fazla. Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemilerinin 3 katı. Bir üstünlük sebebi daha, rüzgar arkadan esiyor Andrea Doria için. Yani Osmanlı'nın üstüne saldırmak için rüzgar en müsait pozisyonda. Barbaros Hayrettin Paşa sabaha kadar uyumuyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, beni muzaffer kıl. Biliyorsun ki diyor, biz nam olsun diye şan kazanmak için harp etmiyoruz. İlahi kelimetullah için harp ediyoruz. Ve eğer böyle değilse emaneti şimdiden teslim etmeye hazırım diyor Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya. Beni muzaffer et diyor. Bu düşmana karşı muzaffer kıl. Ve Allah'ın emri gemilere Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir. Ayet-i kerimesini yazın diyor. Bütün gemilerin bordasına bu yazılıyor Arap harfleriyle. Ayet yazıyor, Kur'an-ı Kerim ayeti.
Şafak'la beraber savaş başlıyor. Andalusya ve gemileri arkalarından aldığı rüzgarla rahat bir şekilde Osmanlı'nın üzerine çullanıyorlar. Çok şehit var Osmanlı'da. Ama önce şehitten sonra ikindiye doğru Allah-u Teala rüzgarı değiştiriyor. Rüzgarı değiştiriyor ve rüzgarı arkadan alan Osmanlı Andalusya'nın gemilerini perişan ediyor. Üçte birden çok daha az bir kuvvetle. Kim var arkalarında? Arkalarında Allah var. Allah'ın rüzgarı başka yönden estirmesi var. Böyle bir dizaynda söz konusu olan ne? Söz konusu olan belli. Allah devreye giriyor. Ve Preveze deniz zaferi böyle kazanılıyor. Çok şehit veriliyor ama zafer Osmanlı'nın. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm ferma olmasının arkasında Akıncılar var. Akıncılar, Osmanlı'nın Avrupa'da yetiştirdiği bir asker türü. Çok iyi ata binen, en kısa sürede ard arda dünyada en çok ok atabilen Osmanlı Türkleri Akıncılığa seçilirdi. Akıncılar deyince alelade askerler sanmayın sevgili kardeşlerim. Her akıncı 3 dil bilirdi en az. En az 3 dil. Ve Osmanlı akıncılar için sadece savaş vardı. Bunun için yaşarlardı. İlahi Kelimetullah için ve zaferden zafere koşmak için. Ve Osmanlı'nın Avrupa zaferlerinin arkasında akıncılar çok önemli bir yer tutar. Akıncıların başlarından geçen olaylar zamanımıza kadar destan destan gelmiştir. Osmanlı'nın Avrupa zaferlerinin arkasında akıncılar çok önemli bir yer işgal ederler. Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna Kızılelma'ya dek gideriz diyen akıncılar hakimdi. Özel bir eğitime tabi tutulurdu. Hepsi tasavvuflandı yani. Kur'an'ı, şimdiki bizim din adamlarının uyguladığı Kur'an'ın hükümlerini değil, Kur'an'ın bütününü uygularlardı. Yani o İslam'ın 7 safhasının 7'sini de mutlaka tahakkuk ettiren sağlam askerlerdi. Osmanlı'nın duraklama ve düşme devresinde biliniz ki sevgili kardeşlerim en büyük unsur Kur'an'dan ayrılmaktır. Kur'an'ın temel hükümlerinin yani Allah ile olan ilişkilerinin adım adım kopartılmasıdır. Dünya üzerinde kanatlarıyla ilk uçabilen kişi Hezafen Mehmet Çelebi'dir. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar dünyadaki ilk kanatlı uçuşu yapan kişidir. 1920'li yıllarda sahneye çıkan tepkili uçak füze faktörünün temeli 1600'lü yıllarda Lagari Hasan Çelebi tarafından atılmıştır. Lagari Hasan Çelebi barutu bir macun haline getirip ateşleyerek üzerine bindiği
füzeyle, üzerine bindiği roketle bir hayli mesafe kat ettikten sonra bir tarlaya iniş yapmayı da başarmıştır. Sağ salim inmiştir. Sevgili kardeşlerim, tarihe baktığımız zaman başlangıç kişilerin hepsinin İslam tarafından tavuk getirildiğini göreceksiniz. İspanya'nın fethiyle başlayan Endülüs devletleri Avrupa'ya medeniyet götürmüştür. Avrupa'ya teknik götürmüştür. Avrupa'ya ilim götürmüştür. Dikkat edin ki matematiğe negatif değerleri katan kişi El-Cabir'dir. O güne kadar matematikte sadece pozitif değerler vardı. 1, 2, 3, 4 artı sonsuza kadar değerler. Ama sıfırın altındaki negatif sayılar, hayır, onlar yoktu. El-Cabir matematiğe negatif değerleri sokmak suretiyle matematiği Kur'an'daki tamamlanmış ilimlerin arasına, müsbet ilimlerin arasına sokmuştur. Ve bugün dünyanın müsbet ilim zannettiği nükleer fizik ve nükleer kimya müsbet ilim değildir. Çünkü bugünün alimleri bir büyük hatanın içerisindedirler. Karşıt elektronların ağırlığının hem negatif olduğunu bilmiyorlar, hem de bir elektronun yarısı kadar değer taşıdıklarını bilmiyorlar. İşte ona uğraşıyoruz ki nükleer fiziğe ve nükleer kimyaya Allah'ın bize öğrettiği o negatif değerleri katabilelim. Bu dünyada bu ilmin sahibi biziz. Allah-u Teala bize öğretti karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdıklarını. İlim dünyasına bunu açıklamamıza rağmen oradan kabul gelmedi. Ama biz bunu ispat etmiş durumdayız. Herkese de açık bir şekilde ispat ederiz. Ve nerede sevgili kardeşlerim bir Allah'ın dostu varsa, şeytan ve onun takımı ona mutlaka karşı çıkacak olan birçok insan çıkarır ortaya. Ve de maksat onun başarı kazanamaması birinci hedef, bir adım daha öteye geçin Allah'ın dostlarının başarı kazanamaması, ikinci hedef bir adım daha öteye geçin dünyanın Allah'ın temel gerçeklerini öğrenememesi ve şeytanın hakimiyetinde kalması. Üçüncü faktör. İşte Osmanlı dediğimiz zaman orada durun sevgili kardeşlerim. Osmanlı tarihe şanla, şerefle yerleşmiş bir büyüklükler dizaynını içerir. Diyelim ki Osmanlı devrinde yaşıyorsunuz. Osmanlı'nın yükselme devrinde yaşıyorsunuz. Bir atınız var. Paranız falan hiçbir şeyiniz yok. Ömrünüz boyunca bütün Osmanlı illerini dolaşmak ve her yerde misafir olmak imkanının sahibiydiniz. Ülke baştan aşağı Avrupa'da dahil olmak üzere kervansaraylarla donatılmıştır. Kervansaray dediğiniz yerlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir atınız var. Hangi milletten olursanız olun, hangi dinden olursanız olun, oraya gidersiniz ve iki ay süreyle orasının o vakıf, o kervansaraya ait olan vakıf, o kervansarayı kuran vakıf, iki ay süreyle atınızı da sizi de mutlaka besler. İki ay sonra hayatınız sona ermez. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. İki ayda orada hakkınız var. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. İki ayda orada hakkınız var.
Ve bu müdaveli sistem ömür boyu devam edebilir. Bu hak hem Osmanlı tebaasına hem de Osmanlı'nın dışında kim olursa olsun gelen bütün misafirlere tanınmıştır. Osmanlı tarihe şan veren bir müessesenin sahibiydi. Bu kervansaraylar bütün Osmanlı memalikine, memleketlerine, kentlerine yayılmıştı ve bir kişinin bu tarzda yaşamak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece bir kervansaraydan diğerine gidebilecek kadar bir imkana sahip olması. Böyle bir şeydi zaten yola çıkarken o kervansaray tarafından temin ediliyordu. Dostluk vardı, sevgi vardı sevgili kardeşlerim. Herkese en güzeli ulaştıracak olan bir dizayn söz konusuydu. Osmanlı hangi dinden olursa olsun insanları bütünleştiren bir üst yapının sahibiydi. Üstün bir yapının sahibiydi. Yahudiler mi var? Onların sinagoglarını yapmaları için devlet yardım ederdi. Hristiyan tevabı söz konusu. Onların da kiliselerini yapmak için devlet yardım ederdi. Müslümanlarsa camilerini zaten zenginleri vasıtasıyla, para sahipleri vasıtasıyla mutlaka her yerde en büyük ölçüde kurmaya devam ederlerdi. Kaldı ki devlette söz sahibi olan ve devletten para kazanan birçok vezir, paşa mutlak olarak birçok cami ve tedavi merkezleri yapmışlardı. Her tarafta bu tedavi merkezlerinin yanı başında okullar olurdu. Bu okullar medrese adını alırdı. Bir tedavi merkezi, Darüşşifa, bir medreseyle beraberdi. Bu medresenin en büyük fakültesinde tıp fakültesi teşkil ederdi. Sarayın içinde Enderun adı verilen bir devlet okulu vardı, saray okulu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Osmanlı sadece Türk asıllı olanlara değil, Avrupa'nın her tarafından, dünyanın her tarafından gelecek olan herkese kapılarını açmıştı. Ve Enderun'da yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık rütbesine, vezirlik rütbesine yükselmiştir. Bunlardan Osmanlı'ya ihanet edenler de olmuştur. Avrupa'nın fethinde en büyük söz sahibi olan Akıncılar, tımar, has ve zahmet sahiplerinin asker statüsü içerisinde yetişirlerdi. Babadan oğula geçen bir meslek gibi bir akıncının oğlu genel olarak akıncı olurdu. Osmanlı merkeziyet sisteminin sahibi değildi. Ademi merkeziyet uygulanırdı. Yani merkezi bir idare dünyanın her tarafına ulaşmış olan Osmanlı'nın yabancı devletler içinde, yabancı ülkeler içinde yerleşmiş olan ünitelerini merkezi hükümlerle idare etmezdi. Oradaki yönetimin standartları onlar için geçerliydi.
Oradan elde ettikleri kazancın büyük kısmı onlara aitti, kendilerine aitti. O kazandıklarıyla asker beslerlerdi. O kazandıklarıyla beylikler kurarlardı. Uç beyliği, beylik, beyler beyi olmak üç ayrı kademeyi ifade ederdi. Ve bu beylikler dizaynında oradaki orduyu kuranlar, o akıncıları teşkilatlı bir asker grubu haline getirenler işgal ettikleri toprakların sahibi olurdu. Devlete sadece merkeze vergi öderlerdi. Öyleyse herkes işgal ettiği toprağı korumak ve orada adaleti sağlamak mecburiyetindeydi. Osmanlı adaleti deyince orada da durun sevgili kardeşlerim. O güne kadar adaleti yaşayamayan Avrupa Osmanlılarla adaleti yaşadılar. Osmanlı onların doğruluğuyla, adaletiyle efendisi oldu. Yabancı basın Osmanlı'dan ufukların efendisi Osmanlılar diye bahsediyor. Gerçekten Osmanlılar ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hakka öylesine bir riayet vardı ki Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bu riayet Osmanlı'nın mutlaka zafere ulaşacağının kesin işareti sayılırdı. Ordu sefere çıkarken padişah daima şunu söylerdi. Benim askerim borçla yola çıkmasın, kul borcuyla. Kimin kime borcu varsa alsın. Hazineden borcunu ödesin, öyle katılsın aramıza. İşte böyle bir ordu ve ikinci Murat. Ordu sabah teftişinde. Padişah atının üzerinde bir Yahudi bezirgan padişahın atının dizginini tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Buyur diyor bezirgan başı, dinliyorum. Senin diyor askerlerinden bizim bahçeye girenler olmuş. Elma yemişler ve parasını vermemişler. Oraya koymamışlar. İkinci Murat ki bu konuya kul hakkına en çok değer veren padişahlardan birisi. Fatihalar aynı zamanda ordunun kumandanı biliyorsunuz. Ve ikinci Murat büyük bir üzüntü içerisinde soruyor askerlere. Diyor ki benim bu konuya ne kadar değer verdiğimi biliyorsunuz hepiniz. Size ben demedim mi kul borcunuz olanlar benim orduma katılmasınlar, hazineden alın ödeyin de ondan sonra bizim aramıza katılın demedim mi? Dediniz padişahım diyor ona. Öyleyse diyor bunu bana nasıl yaparsınız? Ben bu kadar hakkı riayet ederken bakın bezirgan başı ne söylüyor? Kim yaptı diyor bunu? Yeniçerilerden biri çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Peki diyor evladım neden yaptın bunu? Ben bu konuya bu kadar değer verirken. Birinci sebep diyor, elma yerdeydi. Ağaçta değildi. Düşmüştü. İkinci sebep, elma çürüktü diyor. Yerde olan ve çürük olan bir elmanın para edebileceğine ihtimal vermedim diyor. Böyle bir şeyi düşünemedim diyor.
Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım diyor, ağaçtan kopardılar elmaları.

0: Ve diyor oraya astılar. Soralım diyor. Bezirganbaşı diyor ki doğru diyor. Onlar da diyor yemişler ve oraya asmışlar. Ben o paraları aldım. Padişah soruyor. Peki diyor Vezirganbaşı bu yerdeki çürük elmanın bedeli ne ola ki? Vezirganbaşı diyor ki bir kese altın. Vezirlerden birisi dayanamıyor. Padişahım diyor bir çürük elmanın bedeli bir kese altın olur mu? Bu bir adaletsizlik. Padişahın cevabı şu. O diyor hak sahibidir. Onun hakkını ödeyin. Bir kese altın Bezirganbaşı'na teslim ediliyor. Teslim edilirken Bezirganbaşı keseyi elinin tersiyle itiyor. Hayır diyor bu keseyi istemiyorum. Başka bir şey istiyorum diyor sizden. Beni de aranıza alın diyor. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı askeri yükselme devresi boyunca nerede bir sahipsiz yere girmişse neyi yerse yesin, neyi alırsa alsın bedelini mutlaka oraya bırakmıştır. Osmanlı Avrupa'da boşuna bir adalet timsali, boşuna hakkın mutlak sahibi olmadı. Erden paşasına kadar, askeri kumandana kadar herkes hakka %100 riayet ederdi. Çok büyük bir ayıp sayılırdı böyle bir gerçeği tahakkuk ettirememek. Söylediğimiz gibi hepsi ocaktandı. Ocaktan olmayan hiç kimse askere alınmazdı. Yani Allah'laşmayı dileyip de mürşidine tabi olmayan hiç kimse Osmanlı ordusuna giremezdi. İster kara ordusuna olsun, ister deniz ordusuna olsun. Tabii o zaman hava ordusu yoktu. Sevgili kardeşlerim, asker sınıfı böyle. Esnaf sınıfı böyle. Ve halkın da büyük kısmı tasavvuftandı. Geriye kalan ilmiye sınıfının onların da büyük kısmı gene tasavvuftandı. Tasavvufu yaşayanlar, tasavvufta olanlar, Kur'an hükümlerini uygulayanlar toplumun çok büyük bir kısmını oluşturuyordu. Bu sebeple Osmanlı'nın yükselme devri sahabenin hayatına çok benzeyen parlak, şaşalı bir devreydi. Onlar gerçekten ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, İnebahtı'da Osmanlı donanması düşman tarafından yakılıyor. O zamanki başvezir haber gönderiyor. İnebahtı'da diyor, bizim donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen sakalın yerine daha gürü çıkar. Nitekim kısa bir süre sonra Osmanlı donanması eskisinden daha fazla gemiye sahip oluyor. Siz diyor bilmiyorsunuz diyor. Bu millet o gemilerin donanmanın yelkenlerini dilerse atlastan yapar, halatlarını da ibrişimden. Böyle bir milleti temsil ediyoruz diyor. Söylediğimiz gibi yükselme devresinde Osmanlı donanması Avrupa'daki toplam kadırga sayısından daha fazla kadırgaya sahipti. Başka milletlerin içinden de donanmaya katılan çok insan vardı. Allah'a ulaşmayı diliyorlar, tabiyetlerini gerçekleştiriyorlar ve derhal ordunun içine kabul ediliyorlardı. Aynı disiplinle onlar da Osmanlı ruhuna sahip oluyorlardı. Böyle bir dizaynda Osmanlı'nın duraklama devrine girdiğimiz zaman Avrupa'daki sembol haline gelen akıncıların bir devşirme paşa tarafından bire kadar yok edildiklerini görüyoruz. İbrahim Paşa. Dedik ki Enderun saray okuluydu. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi ve Osmanlı'nın emrine çocuklarını verip onların adam olmasını, Osmanlı olmasını isterlerdi. İşte bunların arasında ihanet edenler de olmuştur kendilerine yetki verildiği zaman. Ait oldukları eski ülkenin ağırlık kazandığı kararlarında onların lehine kararlar verildiği bir olgu. Ve büyük Türkiye tarihinde Osmanlıların akıncılarının sonunu ifade eden Yılmaz Öztun'a bire kadar Osmanlı akıncılarını İbrahim Paşa'nın nasıl kırdırdığını anlatıyor. Bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak. Sevgili kardeşlerim, ve duraklama devriyle her şey adım adım çürüyor. Evvela Yeniçeri Ocağı çürüyor. O evlenmeyen, hayatlarını kışlada geçiren Yeniçerilerin evlendiklerini, Yeniçerilerin dükkan açtıklarını, Yeniçerilerin ticaret yaptıklarını, Yeniçerilerin kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Padişahlara isyanlar başlıyor. Karışıklıklar çıkıyor Osmanlı'da. Neden? Çünkü artık Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, tabi olmayanlar da giriyor. Adım adım makamlar satılmaya başlıyor. Yeniçeri Ocağı giderek o kudretli Yeniçeri olmak vasfını kaybediyor. Gene aralarında büyük kısım belki öyle, ama yavaş yavaş bu büyük kısım azınlık haline geliyor Yeniçeri Ocağı'nda. Ve nizam-ı alem olan Osmanlı artık nizam-ı alem olamıyor. Aleme nizam veren Osmanlı olamıyor. Ve bozulan, dejenere olan Yeniçeri sisteminin yerine Nizam-ı Cedid askerleri geliyor. Artık okulda askeri ders alan ve batıyı taklit eden bir zihniyet duruma hakim olmuştur. Burada Osmanlı'da çürümeyi oluşturan temel faktöre baktığımız zaman bunun saray olduğunu görüyoruz. Balık baştan kokar sevgili kardeşlerim. Osmanlı sarayında yükselme devresi boyunca her padişahın lalası vardı. Lala onun mürşidiydi. İşte Fatih Sultan Mehmet'in babası mürşidi olan Hacı Bayram Veli kendisini ziyarete geldiğinde diyor ki şu İstanbul'u fethetmek bize nasip ola mı ki? Valam diyor. Hacı Bayram Veli'nin cevabı hayır padişahım diyor, size değil diyor. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında babasının tahtının etrafında oynuyor. O diyor, ona nasip olacak. Onun için diyor, şemsettini getirdim yanımda diyor. Ak şemsettin. Ve Ak şemsettin o günden itibaren sarayda kalıyor. Hacı Bayram Veli dönüyor yerine Ankara'ya ama diğeri kalıyor orada Akşemsettin ve Fatih Sultan Mehmet'in lalası olarak. Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet'i görüyoruz, babasına gidiyor. Diyor ki sen Sultan-ı İklim-i Rum değil mi sen? Babası diyor ki öyleyim diyor. Sultan-ı İklim-i Rum'um. Peki diyor, ben senin oğlun değil miyim? Sen de benim oğlumsun diyor. Öyleyse diyor, bu beni niye dövüyor diyor. Akşam sesini gösteriyor. Babası diyor ki, yavrum diyor, benim mürşidim onun da mürşidiydi. O da beni döverdi diyor. Osmanlı saray adabını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşat makamı onlar için en tesirli, en kıymetli makam. Padişahların hepsinin Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca mutlaka mürşitleri vardı. Erkekler Ahi Evran Teşkilatı'nı kurmuşlardı. Her irşat ocağı ayrı ayrı tarikatların dizaynı içerisinde irşat göreviyle görevliydiler. Baciyan-ı Rum da hanımların kendi aralarındaki Allah'ın yolundaki bacıları düzenleyen bir kuruluştu. Bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya onlar yayılmışlardı. Ve inançlarından da, yaşamalarından da ödün vermezlerdi. Allah'ın indinde hepsinin büyük değerleri var. İşte Osmanlı dediğiniz müessese kaç asırlık bir çınardır. Osmanlı'ya Osmanlı adını veren Sultan Osman'ın mürşidi aynı zamanda kayınpederiydi. Onun kızıyla evlenmiştir. Tabiyetinden sonra bir rüya görüyor. Rüyasını anlatıyor. Ben diyor uyurken başımın arkasında bir çınar oluştu diyor. Bu çınar diyor büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bütün gökleri yerleri kapladı diyor. Mürşidi de diyor ki sen yeni bir cihan devletinin kurucusu olacaksın diyor. O çınar büyüyecek, yüzlerce yıl bir dünya hakimiyetini geliştirecek. Ve Söğüt'te bir küçücük kasabada bir bey, Ertuğrul Bey ve onun oğlu Osman Bey. Osman Bey Selçukluların yanında bir küçük beyliği ifade ediyordu. Ama Selçuklu Devleti yıkılmak üzereydi. Ve İslam'ın yeni bir nizam altında şekillenmesi Osmanlı tarafından tahakkuk ettirilmiştir. İşte o rüyanın sahibi olan Osman Bey, beylik ona verildikten sonra fetihlere başlamıştır. Onun oğlu Orhan Bey devam ettirdi. Sonra 1. Murat, sonra sırayla diğer padişahlar. Ve bizim ciddimiz Evrunos Bey de o Osmanlı muhtevasına Balıkesir'den göç ederek katılmıştır. Ve birçok fetihte onun imzası söz konusudur. Birçok fetihi başarmıştır. Onunla ve asıl Osmanlı'yla iftihar ediyoruz sevgili kardeşlerim. Her açıdan meseleye baktığımız zaman bir güzellik görmemek mümkün değil. Osmanlı müstesna bir devlet hüviyeti taşımıştı. Asırlarca doğruyu, asırlarca adaleti temsil etti. Sonra evvela kendisi içinde çöktü. Sarayda mürşitlerin yerini cinci hocalar aldı. Şu astroloji denilen bir fal ilmi, yıldızlara bakarak bir şeyler söyleme ilmi var ya, ilmi nücum Arapçası, yıldızlar ilmi, işte o ilmin sahipleri adım adım bütün Osmanlı'da sarayı işgal ettiler. Ve İslam'dan Osmanlı'nın kopması söz konusu oldu. Ve ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesini ifade eden sistem adım adım yok oldu. Kur'an'ın geri kalan hükümleri bugün olduğu gibi uygulanmaktaydı. Ama İslam'ı adım adım sadece çöküntüye götürdü bunlar. Öyle ki Batı çoktan İslam alemini ilim itibariyle aşmıştı. Böyle bir noktada artık öncelik onlardaydı. Onlar 400 yıl Osmanlı'yı taklit ederek güzelliği yaşadılar. Ondan sonra Osmanlı onları taklit etmeye başladı. Nizami Cedid ordusu Yeniçeri'nin arkasından nizamı alemi, aleme nizam veren Osmanlı'yı yeni nizama ulaştırdı. Artık Osmanlı aleme yön veren Osmanlı değildi. Hasta adamdı. Ve de Batı hayranı birkaç tane paşa Osmanlı'yı yıktılar. Ve bir Alman zırhlısına, sonradan Türkiye'ye verildiği, adı Yavuz oldu o zırhlının, Türk bayrağı takarak birçok limanı topa tuttular. Ve Türkiye'yi hiç gereği olmayan birinci Cihan Savaşı'nın içine soktu bu Enver Paşa ve etrafındaki paşalar. Bir teşkilat kurdular. Ve de Osmanlı'nın sonuna zemin hazırladılar. Yani Osmanlı'nın yıkılması dışarıdaki insanlardan çok bizim kendi içimizdeki düşmanların eseridir. Ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kaldı Enver Paşa'da, Talat Paşa'da, diğer paşalarda, uçsuz bucaksız yerlerde gittiler, birer birer öldüler. Ama ülkeyi yıktılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'ın bütün güzelliklerini bütün dünyaya yaşatan 4 asırlık bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Ve şimdi dünya üzerinde adı sanı duyulmayan bir millet olduk. Hiç kimsenin değer vermediği bir millet. Çünkü özümüzü kaybettik. Çünkü aslı kaybettik. Allah'ı kaybettik. Nesilden nesile Allah'tan devamlı kopan, İslam'ı yaşadığını zanneden ama asla yaşamayan bir toplum haline geldik. Onun için Osmanlı deyince orada durun. Biz Osmanlı'ya hayranız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerindeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
2: Sahibiniz demektir. İnşallah sohbetimize başlayalım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha

O bizi seven, bizim kendimizden daha çok sevdiğimiz, ona köle olduğumuz Yüce Allah. Sevgili izleyenler, biliyor musunuz ki bizde hiçbir şey yok. Her şeyimiz O'nun. Sizin için de aynı şey aslında geçerli. Bir gün belki siz de aynı şeyi yapacaksınız. Kendinizi Allah'a köle kılmak için ondan olur alacaksınız. Ne diyorsunuz? Burada her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bir gün sizin de aynı şekilde göreceğinizi düşünüyorum. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz sevgili izleyenler. Bütün yollar Allah'a çıkar. Kim o yollardan geçip ona ulaşmak isterse. Kainat dini değil, bu dünyanın, kainatın hangi gezegeninde, hayat olan gezegeninde, insan olan gezegeninde olursanız olun, ulaşacağınız yer Allah'tır. Hep aynı konu söz konusu. Allah, Allah ve de Allah. Mutluluğun sahibi kimdir sevgili izleyenler, dinleyenler, biliyor musunuz? Onun da cevabı aynı. Allah. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve aynı zamanda sahibidir. Benim sahibim olduğu kesin. Ama dilerseniz bir gün sizin de sahibiniz olur. Biz onun azatsız kölesiyiz sevgili dinleyenler. Şu gördüğünüz kişi de kendisine ait olan hiçbir şey yok. Hepsi onun. Gördüklerinizde değil, göremediklerinizde de onun. Başımızın üzerinde gene biz varız. O da onun. Kalbimizde iman yazıyor. O da onun. Düşüncelerimiz, nefsimiz, ruhumuz, hepsi onun. İşte onun için köleyiz. Sadece onu yaptırırsa onu yapabiliriz. O ne söylediyse onu söyleyebilirim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kölelik öyle bir kölelik ki insanların dünya hayatındaki düşünce standartlarının tamamen tersi oluşuyor bu kölelikte. Biliyorsunuz ki kölelik esaret demektir. Yani hürriyetin kısıtlanması. Çok güzel de Allah'a köle olduğunuz zaman, Allah'ın eseri olduğunuz zaman, o zaman bütün kainat önünüzde açılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ne biçim kölelik demeyin. Biçimi böyle olan bir kölelik. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir anlatabilsem size, Allah'ı yaşamanın, onun kölesi, onun esiri olmanın sonsuz hürriyetini bir anlatabilsem, hepiniz köle olmak için Allah-u Teala'ya yan atardınız. Belki bir gün sizler de aynı merdivenin basamaklarını tırmanacaksınız. Bir tane yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. İki tane yatay, iki tane de dikey yoldan oluşuyor. Birinci yatay yol, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan, devrin imamının bulunduğu dergaha, yeryüzünün sathına paralel yatay bir yol. Adı Sebil. Oradan itibaren Tarık-ı Müstakim başlıyor. Zemin kattan yedinci kata kadar ulaşan, her katı birbirine bağlayan yedi tane yol. Velakat halak nafer kaçım sab

layık diyor Allah-u Teala. Ant olsun ki üzerinize 7 tane tarik yarattık diyor. Zemin katı, yani dünyada ölen bu gezegeni birinci gök katına bağlayan birinci tarik. Birinci katı ikinci kata bağlayan ikinci tarik. Üçüncü kata bağlayan ikinci katı üçüncü tarik. Ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birbirine bağlayan 7 tane tarik. Fetih kapısıyla birlikte bu tarikler biter. Demek ki tarikimizdeki zemin katı şu dünyayı 7. kata bağlayana kadar geçerli olan bir yol. Allah'a ulaştıramaz. 7. kata ulaştırır sadece. 7. kata ulaştığınız zaman sevgili izleyenler, soldan sağa doğru 7 tane alemi yatay olarak ruhunuz geçecek. Her birinde belli dersleri aldıktan sonra. Öyleyse bu ikinci yatay yol. Bu yol ve sitetin intihaya kadar uzanan bu yoldan sonra Allah'a ulaştıran bir dikey yol var. Onlar da Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse iki tanesi yatay, birisi yeryüzünde, birisi göğün 7. katında. İki tanesi de dikey, 7 katı birbirine bağlayan ve varlıklar aleminin sonundan Allah'a kadar dikey ulaşan iki tane yol. Birisi birinci zemin kattan 7. katı kadar ulaşıyor. Dikey yolun ikincisi 7. katın aynı noktasından değil. Sağa doğru geçilen 7 tane alemden sonra 7. katın sitretin müntaha adını verdiğimiz noktasından Allah'a uzanan yol. Peki bu 4 yolun hepsinin adı ne? Hepsinin bir tek adı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu yolun adı sırat-ı müstakim. Öyleyse basit değil mi? Allah-u Teala sebil diyor. Tarık-ı müstakim diyor. Rabbike sırat-ı müstakim diyor. Rabbinin sırat-ı müstakimi diyor. Hepsi aynı şey. Zemin kattan sizi ruhunuzu alıp Allah'a kadar ulaştıran aslında bu 4 yolun birleşiği bir tek isim. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah-u Teala ister adına sebil desin, ister tarık-ı müstakim desin, ister sırat-ı Rabbikel müstakim desin. Hepsi o. Allah'a ulaştıran yol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane seçim hakkınız var. Ya cehenneme gitmeyi seçersiniz ya da cennete gitmeyi. Allah-u Teala eğer isteseydi hepinizi cennetine alırdı. Ama o zaman bir iradeniz olmazdı. Ve cennete gitmek için de sebebiniz kalmazdı zaten. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyor musunuz meleklerden farkınız ne? Onların nefsi yok. Siz mücadele etmek mecburiyetinde olduğunuz bir nefsin sahibisiniz. Öyleyse o nefsle mücadele, yani mücahede edeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, savaşlar, küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihat başlıyor diyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinizden daha büyük bir düşman şu kainatta mevcut değil. Neden mevcut değil biliyor musunuz? Çünkü o nefsinize kainattaki ondan sonra gelen ikinci düşman kumanda eder. Ona tesir etmek imkanının her zaman sahibidir. Nefs gerek mutevasında bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı itmeleriyle, kalkmalarıyla, teşvikleriyle, devamlı size huzursuzluk veren hasta bir vücudunuzdur. Neden hasta diyorum? Allah-u Teala hasta dediği için.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, açın bakalım şimdi. Bakalım Allah Teala Hac suresinin 53. ayet kerimesinde ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kasiyet bağlamış kalplerin maraz olduğunu, hasta olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların nefsleri Allah'ın yoluna girmeden evvel kasiyet bağlamış durumdadır. Kasiyet bağlamış bir kalp, karanlık bir kalptir. Birinci özelliği. İkinci özelliği, sertleşmiş, katılaşmış, taş gibi kas katı olmuş bir hüviyet taşır. Ama üçüncü özelliği daha önemli. Her noktası şeytanın bütün telkinlerine açıktır. Sevgili izleyenler, o muhtevanın sahibisiniz ki nefsinizde tam 19 tane afet var. Doğuşunuzdan itibaren nefs tezkiyesine başladığınız güne kadar nefsinizin kalbi %100 kapalı, kapkaranlık, kasiyet bağlamış, sertleşmiş, çünkü sadece afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptila, düşmanlık, yalan, dedikodu hep muhteva taşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevaya eğer bakarsanız şunu göreceksiniz. Her güzelliğin muhtevasında Allah'ı düşünmelisiniz. Şeytan ve nefsiniz sizin en büyük iki tane düşmanınızdır. Ama en büyük düşmanınız ikinci düşmandan daha büyük. Neden? Çünkü o sizin içinizde. Sizi şeytan onu vasıta olarak kullanarak yoldan çıkarmaya çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek ister. Çünkü afetler bu hedeflere yöneliktir. Allah-u Teala içimizdeki cihatı mutlaka gerçekleştirebilmeniz için size birbirine zıt iki tane kutbu bir arada veriyor. Tarık ve Maruf isimli iki tane melek sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın sevgilisi olmasını yediremiyorlar kendilerine. Nefsleri yok ama biz ondan daha üstün olabiliriz diyor. Gidiyorlar Allah-u Teala'ya. Diyorlar ki bize de ona ne verdiysen ondan ver. Biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Onun bizden farkı ne diyorlar? Allah-u Teala diyor ki onda nefs var. Eğer nefsine hakim olmayı başarırsa sizden üstün olur. Eğer nefs ona hakimiyete devam ederse o zaman hayvanlardan daha aşağı olur. Melekler diyorlar ki bize de nefs ver, üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala da diyor ki yapamazsınız diyor siz. O yapıyla yaratılmadınız, yapamazsınız diyor siz. Ama Harut da Marut da ısrar ediyor. Allah-u Teala bunun üzerine bu iki meleği Babil şehrine indiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ay kalabilmişler orada sadece. Ama iki ayda bütün insanlara zilvani ilimleri öğretmişler. Kendiliklerinden değil, Allah'ın emir ve müsaadesiyle.
Yani kim zünvani ilimleri öğrenmek isterse bu Haruf Mahruf diyorlar ki bakın biz burada bunu öğretmekle vazifeliyiz. Tamam. Ama bunun size bir faydası olmaz. Ama çok zararlı olur. Eğer bu zünvani ilmi yapmayı düşünüyorsanız katiyen biz tavsiye etmeyiz. Çünkü sizi cehennemle cehenneme götürür bu. Hiç öğrenmeyin en güzeli. Ama öğrenmeyi mutlaka isterseniz o zaman da tatbik etmeyin. Bu tembihatı yaparak Harut'la Marut insanlara bu zülvani ilimleri öğrettiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve o günden bu tarafa dünyada büyücüler, hüddam yapanlar zülvani ilimlerle meşgul oldular. Kıyamete kadar da meşgul olmaya devam edecekler. Öyleyse meleklerin insanlardan farklılığı ne? Nefsleri yok. Ruhları da yok. Sevgili izleyenler, onlar melek olarak yaratıldılar. Ve sadece vazifelerini yapmak üzere programlandılar. Dikkat edin, cennette de melekler var, cehennemde de melekler var. Hepsi melek. Adına zebani dediğiniz cehennemdeki vazifeliler, onlar da melekler. Ama yapıları cehenneme göre olduğu için orada hiç şikayetçi değiller. Nasıl sevgili izleyenler ve dinleyenler balıklar suyun içinde yaşamak üzere yaratılmışlardır. Suyun içinde yaşamak şikayetçi değillerdir. Bizim gibi dünya üzerinde yaşamak istemezler. Kuşlar da havada uçmak için yaratılmışlardır. Öyleyse böyle bir düzende sevgili izleyenler ve dinleyenler insanın pozisyonuna bakın hayvanlardan daha aşağı olabilen ama kainattaki en yüksek varlıkta olabilen kocaman bir spektrum içerisinde sonsuz bir spektrum içerisinde milyarlarca insan yaratılmış bugüne kadar. En kötü noktadan en üstün noktaya kadar kainattaki bütün yaratıklardan daha önde de olabilirler, daha geride de olabilirler. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizlere sesleniyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmak istemez misiniz? Hiç kimsenin buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu dünya üzerinde mutlu olmayı istemeyen bir insan kimse düşünemez. Herkes mutlu olmak ister. Huzur içinde bir hayat yaşamak ister. Ve bütün problem de buradan başlar. Çünkü huzurunu ve mutluluğunu paraya bağlar insanlar. Tabii o zaman nefsin devreye girmesiyle haksız kazançların oluşması söz konusu olur. Bu konuda para kazanan insanların mutluluğa hiçbir zaman ulaşamadıklarını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk parayla kazanılan bir nesne değildir. Mutluluğun sadece bir tek çözümü var. Nefsinizdeki afetlerden kurtulmak. Kurtulamazsanız hayatınız boyunca mutsuzluğa mahkumsunuz. Onun da yolu zikirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte buradan sizlere sizin mutluluğunuz için lüzumlu reçeteleri hep vermekte devam edeceğiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu devam ettirecektir, tamamlayacaktır diyor. Acaba Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dünyada dinlerin birleştirilmesi. Bütün dinlerde Allah-u Teala tek bir hedef koymuştur. Allah'a teslim olmak. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. En sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte
hangi dinin mensubu olursa olsun, hangi peygamber olursa olsun, onda sadece bir tek sonuç müşahede edebilirsiniz. O peygamber, hangi peygamber olursa olsun, o peygamber ve ona bağlananların hepsi mutlaka Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah'a teslim olmak işte önemli olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bu durumda şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki sadece bir tek din var kainatta. Hayır hayır, bizim dünyamızdan bahsetmiyorum, kainattan bahsediyorum. Bizim dünyamız gibi güneş sistemlerinin bulunduğu tam 250 milyar galaksiden bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim güneş sistemimizin milyonlarcasının bir arada bulunduğu bir tek galaksiden bahsediyorum. Bunun 250 milyar adedine çıkın. Bu sonsuzluğu düşünce sisteminizde olgunlaştırabilmeniz mümkün değildir. Hepimiz insan olarak, huzurlu olarak yaratıldık. Sonsuzluklar konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Sadece onların sonsuz olduğunu düşünebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutlu olmanın standartlarına dikkatle bakın. Sadece bir tek yolu var. Sadece bu açıdan meseleye baktığınızda bir tek din var. Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz biliyor musunuz? Bizim ülkemizde biz insanlara bir tek din vardır, Allah'a teslim olmaktır deyince bize diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır, sen ukalalık ediyorsun. Ama burada başka dinlerin mensuplarıyla konuşuyoruz. Onlar da diyorlar ki haklısın. Açıyorlar kendi kitaplarını, bakıyorlar ki orada da Allah-u Teala Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Acaba anlatabildim mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam ne demektir biliyor musunuz İslam? İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lav, mim. Selam kelimesi. Müslim kelimesi. Müslüman kelimesi. İslam kelimesi. Teslim kelimesi. Selamet kelimesi. Daha birçok kelimeler. Bir kökten 28 tane kelime türetiliyor Arapçada. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Bu 28 kelimenin içinde, bu 40'ten gelen kelimenin içindeki en önemli kelime, İslam'ı temel olarak anlatan kelime teslim kelimesidir. İslam eşittir teslim. Allah'a teslim tabii. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğuşlarından itibaren bütün insanlar teslim olmuşlardır. Kime? Şeytana. Çünkü nefslerinde %100 afetlerle dolarlar, dolu olarak doğarlar. Ve şeytan %100'üne tesir eder onların. Hadi sizinle beraber bir ayet-i kerimeye bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yasin suresi 60 ve 61. Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lehüm adıvün mübin ve eni budini hâzâ sırat-ı müstakîm. Allah-u Teala diyor ki ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtaracaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben bana kurulacaksınız diye ahd almadım da sizden. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak Allah-u Teala'nın söylediği şu. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kul olmuş durumdadırlar.
ve Allah Teala bütün insanlardan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını ister. İşte Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesi. Bakınız ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Peki kime kuluz ki? Allah Teala'ya kul olmadığımız kesin başlangıçtı ki Allah Teala kul olsunlar diye diyor. Yani emirlerimi dinlerlerse benim kulum olabilirler diyor, yoksa değiller diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye hamdolsun ki Allah Teala beni kulluğuna kabul buyurdu, beni kulu kıldı. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Sizin anladığınız anlamda değil diyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın bir yaratığıdır. Bunun adına kul denir. Ama benim söylemek istediğim o değil diyor. Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmakla gerçekleşir. Ruhunuzu teslim olduğunuz zaman birinci kulluk. Fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ikinci kulluk. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü ve son kulluk olur. Kul olmak, ekber kul olmak, azim kul olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Fatiha suresi ne diyor? Hadi beraber bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyor Allah. Biz diyoruz. Bunu nezleyle karışık diyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tam hapşırır gibi olurken hapşıramız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu anlattıkların öylesine güzel şeyler ki bir yaşayabilseniz aynı mutluluğu ne kadar isterdim sizlerin de yaşamanızı, bu yollardan geçmenizi. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla ne kadar çok şükrettiğinizi görmeyi ne kadar isterdim. Şükrünüz yetmeyecektir. Hamdiniz yetmeyecektir Allah'ın size verdiklerini ödemek konusunda. Öyleyse ne diyorduk Fatiha Suresi'nde? Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlarım. Malik Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemleri yaratan Allah'a bize verdiği fizik ötesi nimetler için hamd edilir diyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi olan. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak için yola çıktığımız gün. Mürşidimize ulaşıp da ona tabi olduğumuz gün. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine geldiği gün. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı gün. Din günü. Ve konumuza geldik. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihar edileriz. Niçin? İhtinaz sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Yani bizi kendine kul etmen için, sana kul olabilmemiz için yalnız senden istihar edileriz. Çünkü ne zaman sırat-ı müstakime çıkar da ruhumuz sırat-ı müstakime çıkarsa hiçbir kuvvet zaten onu Allah'a ulaşmaktan ben edemez. Allah'a ulaştığımız anda birinci kulluğu elde ettik demektir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı an Allah'a kul olduk.
şeytana kul olmaktan kurtardık kendimizi. Peki bu kulluk bütünleşti mi? Hayır. Sadece birinci kulluğa başladık. Ama bir şeyi kesinleştirdik. Şeytana kul olmaktan kurtulmayı kesinleştirdik. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlerden diyor Allah Teala, ezelde biz ahd almadık mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, bana kul olacaksınız diye. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu görünüyorlar. Yani Allah'ın kulu olamamışlar. Nefslerindeki 19 tane afete şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibi. Allah'ın nurları ise nefsin kalbinde henüz sıfır. Yani vücut ülkesinde yalnız gece var. Yalnız karanlık var sevgili izleyenler, dinleyenler. Peki Allah Teala bunun aksini istiyor mu? Nefsinizin kalbinin gündüz olmasını. Bakınız ne diyor Ölüler Baba, daimi zikrin sahibi olup da nefsinin kalbini geceyken gündüz yapan daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı eden, bütün afetleri yok eden, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın fazıllarıyla nurları dolduran insanların adı ne? Hepsinin müşterek adı Ulul Elbap, daimi zikrin sahipleri. Ulul Elbap makamı, İhlas makamı ve Selah makamının müttesiplerinin hepsi Ulul Elbap adını alırlar. Bu bir müşterek isimdir. Hepsinin kalpleri pırıl pırıl %100 nurdan ibarettir. Çünkü daimi zikir onların kalplerindeki ekinleti bir türlüyle onların kalplerindeki bütün kasiyeti, nefslerinin bütün afetlerini yok etmiştir. Karanlıkları yok etmiştir ve gündüz gelmiştir gecenin yerine. İşte Allah Teala onlara sesleniyor. Ey ulul elbab diyor. Sizin için kısasta hayat vardır. Hoppala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç ulul elbabın kısas yapması mümkün olabilir mi? Kısas nedir? Bir kötülüğe aynı cezayı karşı tarafa vermek yoluyla mukabele etmek demek. Ancak nefslerine tabi olan insanlar bunu yapabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan var. Allah Teala iki ayet-i kerimede bu üç grubu anlatıyor. Birinci ayet-i kerimede diyor ki, ey insanlar, sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin, farz kılındı demiyor. Yazıldı diyor, buna imkanınız var diyor. Ondan sonra da diyor ki, ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede ne diyor? Allah-u Teala bakınız ne diyor? Hiç insanlar bir olur mu? Hiç kötüyle iyi bir olur mu diyor Allah-u Teala. Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu diyor Allah Teala? Siz diyor kötülüğe, seyyiate hasenatla iyilikle mukabele edin. Öyle yaparsanız ancak can düşmanınız olanlar size can dostu olurlar diyor. Peki bunun devamında ne diyor? Bu haslet az kimseye verilir diyor. Onlar hazzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan gördünüz. Bir, nefslerine tabi olanlar. İki, muktesipler. Üç, sabikun.
Birinci grup henüz nefs tezkiyesi yapamamış olanlar. İkinci grup nefslerini tezkiye etmiş, evliya olmuş ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grup daimi zikre ulaşmış olanlar. Bunlar kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsini kafanızda canlandırmak, yer yerine oturtmak istiyor musunuz? Öyleyse size küçücük bir kıssa anlatayım. Bakın her şey nasıl cuk oturuyor yerlerine. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş, acele tövbe etmiş önünde. Allah'a ulaşmayı kesinlikle diliyor. Mürşidin ruhu gelmiş, başımızdan yerleşmiş. Şimdi bu delikanlıya mürşidi emir veriyor. Evladım diyor, İlk imtihanına giriyorsun. Merdivenlerden aşağı in. Merdivenin tam karşısında bir oda göreceksin. İçeri gir. Orada kitap okuyan şu anda birisi var. Kur'an-ı Kerim okuyor. Git. Onun ensesine bir tane tokat at diyor. Sonra diyor, neticeyi gel diyor, bana haber ver. Delikanlı gidiyor. Bir tane tokat patlatmış o adama. Aynı delikanlı ensesini kaşıya kaşıya geri dönüyor mürşidin yanına. Ne yaptın diyor evladım. Efendim diyor, Efendi Hazretleri. Attım diyor tokatı diyor ona. Ama diyor, o da kalktı elimden, o da benim ensime aynı tokatı patlattı diyor. Yavrum diyor, tamam. Her ne kadar insan acıdıysa da bu dersi alman gerekiyordu. Doğrusu buydu. Yapması lazım geleni yaptı. Delikanlı boynunu büküyor ve ikinci emri bekliyor. Şimdi diyor, onun yanında, sağ onun sağ tarafında bir oda göreceksin diyor. O odaya gir diyor. O odadakinin de ensesine bir tane tokat patlat diyor. Neticeyi gel bana söyle. Delikanlı gidiyor. Bu sefer çok ihtiyatlı. Tokatı atmış. 2-3 adım geriye çekilmiş. Bekliyor şimdi ne yapacak adam diye. Adam şöyle bir bakmış. Geriye doğru dönmüş. Bakmış. Gülümsemiş. Ondan sonra yukarıya doğru bakmış. Bir daha gülümsemiş. Bir de göz kırpmış yukarıya doğru. Sonra hiç meşgul bile etmek olmamış onunla. Bizimki beklemiş beklemiş tokat gelecek diye ama tokat gelmiyor. Tokat gelmeyince açmış kapıyı, çıkmış, geri dönmüş mürşidinin yanına. Anlatmış durumu. Böyle böyle oldu demiş. Ben ona tokat attım da demiş. Bu sefer demiş, o bana atmadı. Tamam yavrum demiş, böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş, son imtihana giriyorsun. Onun yanında bir tane daha kapı var demiş sağ tarafında. Bir de oraya gir. O da şu anda demiş Kur'an-ı Kerim okuyor. Git demiş, onun da ensesine bir tane tokat patlat. Bizim delikanlı gitmiş. Bir tokat da ona vurmuş. Ama bu sefer adam kalkmış bir yerinden. Bir de ona doğru yürümüş mü? Bizimkini beti benzi atmış. Geliyor tokat, geliyor tokat derken hayır, tokat gelmemiş. Adam ona doğru yaklaşmış. Demiş ki, evladım, ensene bir tokat attım. Evvela demiş, Allah'ın huzurunda beni demiş affetmeni senden istiyorum. O oğlanı sormuş, niçin efendim demiş. Ne olursa olsun demiş, bana tokat attığına göre mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır demiş. Ensem elini acıttığı için ben Allah'ın karşısında sorumlu hissediyorum kendimi. Affını diliyorum demiş. Madde 1. Madde 2. Bu tokatı bana atmanda şahsi bir sebebim varsa, bu benim sana yaptığım bir haksızlığı temsil eder. Şimdi demiş, Allah'ın huzurunda senden bir talebim var. Hangi hatayı yaptıysam bana söylemelisin ki, 1. Evvela senden af dileyeyim Allah-u Teala'nın karşısında. 2. Kendimi affetmek için senin hizmetine gireyim. 3. Allah-u Teala'dan da devamlı sana hangi hatada, hatalı davranışta bulunduysam onun affı için talepte bulunayım. Delikanlı hiçbir hatasının olmadığını anlatmış ona. Zaten o hepsini biliyor anlattıklarının. Ve son sözünü söylemiş o zat. Demiş ki, bundan sonra artık beni yakın bir dostun olarak bilmeni istiyorum. Ne zaman bir problemle karşılaşırsan bana gel, çözümü beraber arayalım. Artık bu dünya üzerinde sağlam bir dostunun olduğunu
görme zamanın, yaşama zamanın geldi. Delikanlı gitmiş anlatmış bunları müşidine. O da benim sizlere söylediğim birinci ayetle ikinci ayeti söylemiş ona. Bak demiş evladım, birinci ayette ne diyor Allah Teala? Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. İşte diyor o adam, birinci gittiğin adam henüz nefsini tezkiye etmemişti. Bizim talebelerimizden de ama evliya olamamıştı daha. Nefsindeki afetler üstün durumdaydı. Bu sebeple senin ensesine tokatı atınca nefsinin tesiri altında o da geldi. Sonra aynı şiddeti bir tane tokat attı. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bir imkanını kullandı. Çünkü nefsindeki afetler onu rahatsız ediyordu. Mutlaka intikamını almak istiyordu. Aldı. İkincisi ise ne diyordu Allah Teala aynı ayet-i kerimede? Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İkincisi de senden tokat yedikten sonra Allah Teala'ya dedi ki ya Rabbi biliyorum onunla beni intihar ediyorsun dedi. Ama dedi ben ondan intikam almam. Ben onu affettim. Ne haber dedi. İmtihanı kızarabildik mi? Bir de göz kırptı değil mi dedi. Demek ki ikincisi affediyor. Peki üçüncüsü? Üçüncüsü için Allah-u Teala diyor ki hiç onlar ki diyor Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz de size yapılan kötülüğü iyilikle karşılık vererek ortadan kaldırın. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanlar can dostu olurlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme etkisi herkese verilmez. Onlar az kişidirler. Ve onlar Hazzül Azim'in sonsuz bir dünya saadetinin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Demek ki dünya üzerinde her devirde kötülüğe iyilikle mukabele eden insanlar da var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu nasıl bir davranış biçimi? Neden bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar? Yok sevgili izleyenler. Ne yok? Nefslerinin kalbinde kin yok. Nefslerinin kalbinde haset yok. Nefslerinin kalbinde nefret yok. Nefslerinin kalbinde intikam yok. Bütün negatif faktörler buhar olmuş, uçmuş. Yerlerine ruhun hasretleri gelmiş. Bütün güzellikler onun kalbine gelmiş, yerleşmiş. Eğer nefsinde öfke afeti olsaydı, nefret afeti olsaydı, intikam afeti olsaydı, mutlaka intikamını almak için harekete geçecek, intikamını da alamadan içi rahat etmeyecekti. Ama yok hiçbirisi. Ne nefsinden, ne de ruhundan kendisine yapılan kötülüğe karşı o kişiye kötü davranmasını gerektiren bir talep, bir içgüdü, bir dürtü yok. Tam aksine ruhu da nefsi de o kişi hakkında en ufak bir kötü şey düşünmemesini ve intikamı aklına bile getirmemesini sağlayacak hüviyette. Öyleyse bu kişi kimlenemez, öfkelenemez. İşte Allah'ın o kötülüğe iyilikle mukabele eden büyük dostları, onlar kendilerini öldürmek isteyenleri bilirler. Düşmanlarını bilirler. Ama onlara hiçbir zaman kötü davranmazlar. Davranmaları nefslerinde afetler olmaması sebebiyle mümkün değildir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsindeki bütün afetleri yok eden
Ulul Elbab için diyor ki, ey Ulul Elbab, size kısasta hayat vardır. Hoppala. Neden hoppala dedi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ulul Elbab demek, nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. İntikam olması mümkün olmayan bir insan. Yani kısas yapması hiçbir şekilde mümkün değil. Kim kısas yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinde afet olacak. Afet onu intikama zorlayacak. Adam da mutlaka intikamını almak isteyecek ve alacak. Almadıkça içinin rahat etmediğini görüyor. Nefsi devamını tazdik ediyor onu. Ama bir Ulul Elbab için bunun hiçbir zaman söz konusu olması mümkün değil. Öyleyse niçin Allah-u Teala bunu yazmış? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada şeytanla kısas yapmak var. Ulul Elbab ilk kısası geceyi gündüz yaparak şeytana uygulamış. Yani şeytan onların gazoz ağacı olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan artık Ulul Elbab'a hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğü dokunamaz. Ancak hayatı boyunca artık o kişi yaşadıkça şeytan ona sadece derecat kazandıran bir gazoz ağacı olur. Gene kötülüklere sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan karşınıza bir kötülüğü işlemek için hangi fırsatı verdiyse o fırsatı reddetmeyi başarabilirseniz, eğer o suçu işlemiş olsaydınız ne kadar derece kaybedecekseniz o kadar dereceyi kazanırsınız. Suçu işlerseniz o kadar dereceyi kaybedersiniz. Öyleyse şeytan niçin gazoz ağacı? Her seferinde sizi bir kötülüğe ulaştırmak için bir büyük gayretin içine giriyor, mağlup oluyor. Ama o mağlup oluyor, derecat kaybediyor sizi o kötülüğe sevk ettiği için. Ama siz onun kaybettiği dereceleri alıyorsunuz, kazanıyorsunuz her zaman. Allah-u Teala'nın ihsanı bu. Peki kısastan Allah-u Teala'nın muradı ne? Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, geceyken kendi nefsinizin kalbinde afetler varken şeytan duruma hakim olup devamlı insanlara kötülükler yaptırıyor. Devamlı derecat kaybettiğinize sebebiyet veriyor. Ve şeytan sizde yaptığı bu kötülükler dolayısıyla sonsuz bir mutluluk yaşıyor. Yani mutluluk demeyelim de sevinç yaşıyor. İblis nefsinin hizmetinde olan, yalnız nefsinin hizmetinde olan bir varlık olduğu için, ruhu olmadığı için sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, cin taifesi ruha sahip değildir. Hiçbir cin, ki şeytan da Allah-u Teala tarafından ifade edildiği gibi cinler, dumansız ateşten yaratılmıştır. Yani enerjiden, şeytan enerjiden yaratılmıştır. Soruyor Allah-u Teala, ey iblis diyor, emrime seni itaat ettirmeyen nedir? Ya Rabbi diyor, sen beni enerjiden, dumansız ateşten yarattın. Onu diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur, dumansız ateşe nazaran necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın verdiği emir şeytana, onun önünde secde et. Şeytan diyor ki, ben ondan üstünüm. Yani adeta Allah-u Teala'ya, sen üstün olan bir kuluna, ondan aşağıda olan birine secde etmeyi emrediyorsun. Sen yanlış yapıyorsun bu işi, demiş oluyor iblis. Böylesine küstah bir varlık. Allah-u Teala diyor ki, huzurumdan kovuldum. Madde bir. Madde iki, sonsuza kadar cehennemde azap edileceksin. İşte onun üzerinde iblis diyor ki, ya Rabbi beni sonsuza kadar yaşat o zaman. O senin kıyamet gününe kadar. Ben bütün bu Ademoğlunu, Adem'i ve onun bütün zürriyetini senin yolundan koparmaya çalışacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından sağlarından, sollarından onların
sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla ne yapmak istiyorsan yapma yetkisi sana verildi diyor. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. İblis de aynı şeyi söylüyor. İhlas sahibi olan kulların müstesna. İşte bu güzel bab, ihlas muhtevasına sahip olan nefsindeki bütün afetler yok olmuş olan kullar ve nefslerindeki afetler olduğu sürece şeytanın kendilerine attığı bütün tokatları onlar ulularmak olunca şeytana atmış oluyorlar. Karanlıkları gündüz yaparak onun kendilerini çağırdığı hiçbir kötülüğe her seferinde alet olmayarak ona devamlı derecat kaybettirerek. Öyleyse işte Allah-u Teala'nın ulularmak için tayin ettiği kısas müessesesi. Yani bir insanın yaptığını aynıyla ya da bir kişinin yaptığını aynıyla ona iade etmek. Ömürleri boyunca günah işledikleri devrede ne kadar iblis kendilerine derecat kaybettirmişse aynıyı tatbik ediyorlar ona. İblis derecat kaybediyor onları, kötü yola çağırıp da onlar emre, ondan gelen emre itaat etmeyip Allah'ın güzelliğini gerçekleştirdikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman ne oluyor? O zaman kısas oluyor. Birinci kısas, gecenin gündüz olması. Nefsin karanlıklarla temsilinden bütün afetlerinin yok olarak ruhun bütün hasretlerinin gelip onların yerini alması.

Sevgili izleyiciler ve dinleyenler. Öyleyse üç grup insandan bahsediyoruz. Bu üç grubun birincisi nefslerini tezkiye edememiş olanlar. Yani nefslerinde hala gece hakim olanlar. Nefsin afetleri nefslerinin kalbine yerleşmeye başlayan ruhun hasetlerinden fazla olanlar. Sonra evliya olanlar nefslerinin kalbinde ruhun hasetleri yani faziletler öteye geçmiş olan krallıklara hakim olanlar ama henüz nefslerinin kalbini müzeyyen kılamayanlar, sonsuz aydınlığa ulaştıramayanlar, alacakaranlıkta yaşayanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış. Yani nefslerinin kalbindeki bütün düzeyini gerçekleştirmiş olanlar. Nefslerinin kalbi artık geceden tamamen günüze dönmüş. Hiç afet kalmamış, şeytana en ufak bir taviz vermeyen Allah'ın dostları, kötüler, iyi onu kabul edenler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir nokta sonsuz bir dünya mutluluğunu içerir. Çünkü kişi iş dünyasında her an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyettedir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturtalım. Bu kişi iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Öyleyse bu noktada bir sualimiz var. Böyle olmak istemez misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte bu sonsuz mutluluğu yaşamanız için Allah'ın reçetesini sizlere sunmak, o bizim vazifemiz. Hepiniz o sonsuz saadete ulaşabilecek olan bütün özelliklerle donatıldınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu özellikler sizi bu hedeflere mutlaka ulaştırabilecek olan bütün esasları muhtevidir. Yalnız sizin iradeniz devreye girmemiştir henüz. İradeniz devreye girerek Allah'ın güzelliklerini yaşama talebi sizden gelecek. Mürşidinize ulaşma talebi, mürşidinize tabi olma talebi. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak olan özellikleri size ihsan edecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve insanı kamil olacaksınız. Kemalata ermiş bir insan. Örnek bir insan. Allah'ın sonsuz saadetini yaşamakta olan bir insan. Arif olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alim olmanın çok daha ötesinde bir makamın sahibi olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizi selamlayarak huzurunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir Kur'an tefsirinde bir defa daha bir araya getirdi. Dikkat edin, Kur'an tefsiri kelimelerin yapısına bakmaz. Onlarla ilgili bir ilişkili bir müessese değildir. Harflerin yan yana dizilmesi, kelimelerin vücuda getirilmesi, gramatikal açıdan onların değerlendirilmesi değildir. Kur'an'ın lafzı da değildir. Kur'an'ın ruhudur. 28 basamaktan oluşan İslam merdiveninin her biri hakkında muhteva tayinini ifade eder.

Makul de ereeytüm, gördünüz mü? İn eğer cehalallahı Allah kıldı. Cehale Allah'ın aslı. Aleykum sizin üzerinize elleyle gece sermeden sürekli uzun süre sonsuz. İlahiyevmi el kıyameti ilahiyevmi kıyameti kıyamet gününe kadar men kim ilahin ilah gayrullahi Allah'tan başka. Yetikun bir size getirir, getirecek. Diyayın, ışık, aydınlık, ziya. Mi? Fela tesmeun, hala işitmiyorsunuz, işitmeyeceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı,

Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? Allah Teala geceyle gündüzden bahsediyor. Ki gördünüz mü? Düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, ki yapmak isteseydi, yapardı. Allah'tan başka size ışığı kim getirebilirdi? Hangi ilah getirebilirdi? Allah onu yaptığı zaman müdahale edebilecek olan hiç kimse yoktur. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakmak gerek. O dizayn önemli. Geceyi gündüze, gündüzü geceye ulaştıran Allah'tır. Geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkaran. Nasıl yapıyor? Künnes ve künnes kanunlarına göre dünya güneşin etrafında 365 günlük bir zaman parçası içerisinde turunu tamamlıyor. Ama kendi etrafında da her 24 saatte dönüyor. İşte 24 saat boyunca her dönüşünde güneşe bakan taraf gündüz, bakmayan taraf gece oluyor. Devamlı döndüğü için değişmemesi de mümkün değil. Mutlaka gece gündüze, gündüz geceye değişiyor. Allah Teala diyor, biz bu kanunu kurduk. Hangi ilah eğer olsaydı, hangi ilah bu kanunu değiştirebilirdi? Fela tesmeun diyor Allah Teala, hala işitmeye yüzecek misiniz? Hala işitmeyecek misiniz? Biliyorsunuz, dinlemek başka şey, işitmek başka şey. İşitmek dinlemenin ötesidir. Ve

Ve 72. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ere eytüm in cealallahu aleykum ün nehare. Sermeden

ila yevmil kıyameti men ilahün gayrullahi yetikum bi leylin teskunun fih, yani fihi efela tübsirun, kul de ereytüm, gördünüz mü, in eğer cehalallahi, Allah kıldı yaptı, aleykum sizin üzerinize, ennehare gündüz, sermeden, sürekli uzun süre sonsuz, ilahiyemil kıyameti, kıyamet gününe kadar. Ben kim? İlahin ilah, gayrullahi, Allah'tan başka. Yetiküm bi, size getirir getirecek, leylin gece, teskünune, sükut bulursunuz, dinlenirsiniz. Fihi, onun içinde onda, mi? Fela tübsirun, hala görmüyorsunuz, görmeyeceksiniz. De ki diyor ayet-i kerime, gördünüz mü? Yani düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Bir evvelki ayette 71. ayet-i kerimede sonsuza kadar geceyi devam ettirseydi size gündüzü getirecek ilah kim olabilir diye soruyordu Allah-u Teala. Şimdi de Allah gündüzü sonsuza kadar devam ettirseydi üzerinize geceyi hangi ilah getirebilirdi diyor Allah-u Teala. Herkesin de sadece kendi elinde olduğunu vurguluyor. Sadece Allah-u Teala'nın elinde. Ve Kasas Suresi 73. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min rahmetihi ceale lekumul leyle ven nehare li teskunu fihi ve li tebtegu min fadlihi ve leallekum teşkürun. Ve min den rahmetihi ve onun rahmeti

Teala kıldı, yaptı, yarattı. Lekum size, sizin için. Elleyle gece ve ennehare ve gündüz. Nites günü sükun bulmanız için, dinlenmeniz için. Fihi, onun içinde, onda. Elitettegu ve iptiga etmeniz için, istemeniz için. Min fadlihi, onun fazlından. Ve lalekum ve umulur ki böylece siz teşkirun, şükredersiniz. Ve şöyle söylemiş oluyor Allah Teala ve rahmetinden dolayı sizin için içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye geceyi ve onun fazlından isteyesiniz diye gündüzü kıldı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz.

Allah Teala ayet-i kerimede geceyle gündüzü ayırt etmiş birbirinden. Geceyi sükun bulmak, dinlenmek için bir vasıta kılıyor. Gündüzü ise Allah'ın fazlından nimet isteyesiniz diye, Allah'ın fazlından isteyesiniz çalışacağız ve Allah Teala'dan talepte bulunacağız. Allah da bize çalışmamızın karşılığında hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli şeyleri verecek. Çalışan kişi para kazanır. Kazandığı parayla kendisinin ve ailesinin yaşamaları için gerekli olan şeyleri satın alır. Hayat böyle devam eder. İşte kim Allah-u Teala'dan para isterse, rızık isterse, helal rızık, Allah-u Teala'ya dua edecektir, Allah'tan talep edecektir. Allah da inşallah onun duasını kabul edecek ve bu hedeflere onu yöneltecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın gündüz hayatımızda, yani yaşarken, rüyada değil, uykuda değil, yaşarken Allah-u Teala'nın istediğimiz her şey Allah'ın fazlından istemek olarak değerlendiriliyor. Aslında Allah'ın fazlı, Allah'ın gönderdiği bir nurdur. Rahmet ve fazl beraberce inerler Allah'ın katında. Rahmet ve salavat da beraberce inerler. Fazl, Allah'ın rahim esmasını oluşturan rahmetle beraber iner. Ama Allah Teala burada sadece Allah'ın yolunda olanları kastetmiyor. Diğer insanlar da dahi ise o zaman yediğimiz bütün yemekler yolda olsun insanlar veya olmasın Allah'ın fazlından istenir. Rahmetinden neden istenemez? Çünkü Allah'ın rahmeti herkese çalışmaz. Allah'ın rahim esması herkes için geçerli değildir. Allah'ın rahim esması sadece Allah'ın yolunda olanlar için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın yolundadır. Ve Allah'ın rahim esması sadece onun için geçerlidir. Rahmet ve fazl Allah'ın katından gelen iki türlü nur, iki türlü nurdur ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin üzerine ulaşmaz. Rahmet ve salavatsa Allah'a ulaşmayı dileyenler irşat makamına ulaşıp ona tabir olduktan sonra ikisi birden gelmeye başlar. Rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat iki grup nur ifade eder. Birincisi rahmet ve fazl bir insana Allah'a ulaşmayı diledikten sonra onun 14. basamağa gelinceye kadar üzerine gelen rahmetle fazladır. Daha henüz rahmetle salavatı kişi hak etmemiştir. Rahmetle fazla onun iç dünyasında bir değişiklik yapmaz büyük ölçüde. Sadece %2 rahmet birikimine sebebiyet verir. Fazl o kişinin kalbine girip de yerleşemez. Çünkü kalpte fazlı çekim kuvvetini oluşturacak olan iman kelimesi henüz yoktur, yazılmamıştır.

ve fazlından insanların istediği şey tarladaki üründür, sürünün çoğalmasıdır. O zamanki insanlardan bahsediyoruz. Bugün insanlar için de fizik standartlarda istenebilecek olan her şeydir. Kasas suresinin 74. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yunadihim fe yekulu eyne şüreka i yellezine kuntum tez umun. Ve yevme ve gün yunadihim ve yevme ve o gün yunadihim onlara seslenecek. Feyekulü sonra diyecek, eyle nerede? Şürekâye benim ortaklarım. Ellezine onlar kuntum siz oldunuz, tezumun zanda bulunuyorsunuz. O gün Allah onlara nida edecek, yani seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede diyecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Şirk koşmuşlar Allah-u Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemeyenler hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Böyle bir noktada kişi nasıl bir şirk içindedir? Böyle bir noktada kişinin şirki nefsinin afetlerinin kendisine ilah edilmesidir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileseydi nefsinin afetlerini artık dikkate almayacaktı. Çünkü Allah'ın ilahi iradesi onu kontrolü altına alacaktı. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala onlara seslenecek. Zaten bulunduğumuz ortakların nerede? Yani bunlar gerçek anlamda puta tapanlar. Ayet 75. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nezâna min kulli ummetin şehiden fe kulna hatu burhanekum fe alimu ennel hakka lillahi ve dalle anhum ma kânû yifterûn ve nezâ'nâ ve çekip çıkarttık min kulli ümmetin bütün ümmetlerden şehiden bir şahit ve sonra böylece kulna biz dedik hâtû getirin burhanekum sizin burhanlarınız sizin delilleriniz ve sonra böylece alimû bizler en ne olduğu El-Hakk'a hak. Lillahi Allah'a aittir. Ve derle ve sapı uzaklaştı. Anhum onlardan ma şey kâni oldular. Yifterûn. Uyduruyorlar.
bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık. Yani seçtik. Sonra da burhanlarınızı, yani delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı.

ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Kıyamet günkü dizayn, putlar da orada, insanlar da orada. Onlara uydurmuş oldukları Tanrı diye, ilah diye taptıkları taş parçaları onlardan uzaklaştılar diyor Allah-u Teala.

delillerinizi getirin deyince getirebilecekleri bir delil yok ortada. Böylece bu muhtevada onların uydurmuş oldukları şeylerin onlarla beraber olmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Kasas suresinin 76. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: İnne Karune kâne min kavmi Musa fe bega aleyhim ve ateynahu minel kunuzi ma inne mefatihahu le tenu bin kıst. Mâtenû bil usbeti ulil kuvveti iz kâle lehu kavmuhu la tefrah innallâhe la yuhibbul ferihin. İnne muhakkak ki Karun'e Karun kâne oldu idi. Min kavmi kavimden Musa. Musa aleyhisselam. Ve böylece sonra mega azdı aleyhim onlara karşı ve ateynahu ve biz ona verdik minel kunuzi hazinelerden ma şeyler inne muhakkak ki gerçekten mefatihahu onun anahtarları. Karun Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona sevinme, gururlanma. Muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti.

Allah Teala 76. ayette, bu ayette Karun'dan bahsediyor. Karun gelmiş geçmiş dünya üzerindeki en zengin kişi. Musa Aleyhisselam'ın kavmindenmiş. Sonra zenginliği sebebiyle Hazreti Musa ve arkadaşlarına karşı azgınlık etmeye başlamış. Azmış,

Allah Teala'nın hazineler verdiği bir kişi, hem de hazinelerin sadece anahtarlarını kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Sadece anahtarlar. Anahtarları kapıda bırakması mümkün olmadığı cihetle beraberinde taşımak mecburiyetindeydi. Ve o taşıdığı anahtarlar bir kuvvetli bir topluluk tarafından sadece anahtarlar dahi zor taşınıyordu diyor. Tabi ona demiş ki sevinme. Yani gururlanma. Muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez. Aslında kullanılan kelime ferihin, ferahlananlar. İnnallâhi muhakkak ki Allah la yuhibbul ya yuhibbul yuhibbu muhabbet etmez, sevmez. Ferihin, ferahlananları. Aslında bu gururla, kibirle, şımararak sevmeyi ifade ediyor bu ayet-i kerimede. Ve Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Rebtegi fima atta kel lahud daral ahireti ahirete ve la tense nesi beke mine dünya ve ahsin kema ahsenallahu ileyke ve la tebgil fesade fil ardı. İnna Allahe la yuhibbul muhsidin. Kelimeler ve tebi ve ittiga et, iste fi de onda. Ma şey atakellahu atake Allah'ı. Allah sana verdi. Ata eddare dar, diyar el ahirete, ahiret ve la tense ve unutma nasibeke senin nasibin mined dünya ve dünyadan. Senin nasibin mine dünya, dünyadan ve ahsin ve ihsan et, karşılıksız ver. Kema gibi ahsenallahu, Allah'ın ihsan ettiği gibi. Allah bizlere her şeyi ihsan eder. Verdiği her şey karşılıksızdır. Bizden hiçbir şey istemez. Aslında çok şey ister. Burada bizden hiçbir şey istemez dediğimiz zaman Allah-u Teala bizden kendisi için bir şey istemez. Yoksa bizden bizim kendimiz için bir şeyler yapmamızı mutlaka ister. Ama Allah-u Teala bizden kendisi için hiçbir şey istemez. İstemesi söz konusu olmaz. Çünkü her şey zaten onun. Bizim Allah-u Teala'ya vereceğimiz bir takım güzel şeyler varsa o güzel şeyler kendimiz içindir.
Allah-u Teala bütün insanları kendisi için yaratmış. Hepimiz Allah için yaratıldık. Bütün insanlar Allah için yaratıldı. Ve insanlardan büyük kısmını da seçmiş. Niçin seçmiş? Kendisine ulaştırmak için. Allah'a ulaşmayı dilemeleri için önce, sonra irşad makamına ulaşıp tabi olmaları için, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmeleri için, sonra fizik vücutlarının nefslerini teslim etmeleri için, sonra irşada ulaşmaları için, sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmeleri için. Öyleyse biz insanlar birer yaratıkız. Bizi yaratansa Allah. Peki kendisi için ne istiyor bizden? Hiçbir şey istemiyor. Her istediği bizim için. Allah'a ibadet etmemizi istiyor. Kendisi için mi istiyor? Hayır, her ibadetimiz bize derecat kazandırır. Kanunlarını koymuş, ibadet etmeyenler etmedikleri zaman derecat kaybederler. Ettikleri zaman derecat kazanırlar. Öyleyse bir insan için kurtuluş reçetesine bakalım. İnsanın kurtuluşu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir seyir takip eder. Burada

kelimelere bakıyoruz. Ve işte, öpteki ve öpteki ve işte, fi, de, onda, ma, şey, ata, ata kellahi, Allah sana verdi, dare, dar, diyar, el ahirete, ahiret, el atense ve unutma, nesibeke, senin nasibin, mine dünya, dünyadan, ve ahsen ve ihsan et, karşılıksız ver, kema gibi, ahsen Allah'ı, Allah'ın ihsan ettiği gibi, ileyke, sana, ve la tebgî ve isteme el fesede bozgunculuk, fesat fiil el ardı yeryüzünde innallâhe muhakkak ki Allah la yudlu sevmez el müfsidin müfsitler, fesat çıkaranlar. Öyleyse şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın sana verdiklerinde ahiret diyarını ister.

Ve dünyadan nasibini de unutma. Önce ahiret diyarını istediyor Allah Teala. Sonra diyor ki ve dünyadan nasibini unutma. Allah Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Karşılıksız ver. Nasıl Allah Teala karşılığını istemeden veriyorsa, bizim isteğimize mukabele ediyorsa, bizden de verdiklerini bizim de ihsan etmemizi istiyor. Sen de ihsan et, karşılıksız ver diyor. Ve yeryüzünde fesat isteme. Yani fesat çıkarma. Muhakkak ki Allah müşrikleri sevmez. Şimdi bakıyoruz. Kimdir fesat çıkaranlar? Fırat 21'de Allah Teala 20 ve 21'de Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ. Onlar misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi cephesinden misaki değerlendirirsek, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da beslerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim ederler. Allah eğer bu istikameti düşünüyorsak, Allah-u Teala'nın dizaynına bakmamız lazım. Ruhlarını da vesilelerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Allah'ın bizden istediği misaki de Allah'ın ahdi de bu. Allah'ın ahdi 4 teslimi gerçekleştirmemiz. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ve ne diyor Allah-u Teala? Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ. Ve Allah'ın 4 tane teslim Allah'a yaparak misaklerini bozmazlar. Misak da irademizin Allah'a verdiği yemin. İrademizin de teslimini içeren yemin. İrademizin Allah'a verdiği yemin. İradeni de Allah'a teslim et diyor Allah-u Teala. Ve böylece yeminimizle, misakimizle, ahdimizle yerine getirmiş oluyoruz. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle baktığımız zaman misakimizin irademizi de Allah'a teslim etmeyi içerdiğini görüyoruz. Ama eğer bir sonraki ayet-i kerimeye geçersek Rad 21'e Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani Allah neyi Allah'a ulaştırmamızı emrediyor? Allah'ın zatına ulaşan bir tek şeyimiz var, ruhumuz. Neden ulaşıyor? Çünkü Allah'tan geldi ve döneceği yer Allah ve farz üzerimize 12 defa Allah Teala farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilememizi ve ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmamızı Allah Teala üzerimize 12 defa farz kılmış. İşte bu farzlar muacizesinde hareket ettiğimiz zaman misakimizin
ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız olduğu çıkıyor ortaya. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah Teala ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Niçin Allah Teala emretmiş? Çünkü bunu yapana daha büyük bir mükafat verecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete gireceği halde ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ikinci kat cenneti de atlar, üçüncü kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dünya saadetinden nasibini almamıştır. Ama Allah'a ulaştığı zaman dünya saadetinin de yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası mutlaka gidecektir. Ve böyle olunca da yok olunca nefsinin afetleri, nefsinin afetlerinin dışındaki davranış biçimlerini sergileyecek ve dünya saadetinin de yarıdan fazlasına sahip olacaktır. Allah Teala bunu da garanti ediyor. Öyleyse evet bizden ibadet yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı, oruç tutmamızı, zekat vermemizi, hacca gitmemizi, kelime-i şehadet getirmemizi, özellikle zikir yapmamızı istiyor. Muradı ne? Her birinden kazandığımız derecelerle günahlarımızı aşalım, muradı bu. Ancak günahlarımız sevaplarımızdan az olduğu zaman ya da başka bir ifadeyle sevaplarımız günahlarımızı aştığı zaman gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Bunların da ölçüleri olması lazım. Allah-u Teala ibadetlerle ölçülerini koymuş. Ve bu ibadetleri yaparak kimin sevapları günahlarını aşarsa onların gideceği yer cennet. Ama hangi şartla? Allah'a ulaşmayı dileme şartıyla. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hangi şartlarda, nerede, ne yaparsa yapsın Allah'ın cennetine giremez. İşte Allah'ın cennetine giremeyenlere Allah-u Teala müşrikler diyor. Fesat çıkaranlar diyor. Genel suresinin 25. ayet-i kerimesi 20 ve 21'e tamamen ters düşen bir hüviyet gösteriyor. Diyor ki Allah-u Teala Rad 25'te ve onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Öyleyse kim yeryüzünde fesat çıkaranlar? Başka insanların da hidayetine mani olanlar. İşte bu fesat çıkaranların gerçek tarifi Nisa 167 ve 168. ayetlerde veriliyor. Allah Teala diyor ki innellezine innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen bayida innellezine keferu ve zalemu onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhlarını Allah'ın yoluna ulaştırmalarını ve ruhlarının Allah'a doğru yola çıkmasını engellerler. Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellerler. Engelledikleri için insanların ruhları hiçbir zaman vücutlarından ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşamaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyi engellemek, Allah'a ulaşmayı da engellemenin en kestirme yolu. İşte böyle insanlar omuzlarına vebal alanlardır. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için bunlara müşrikler diyor Allah-u Teala. Bir insanın müşrik olabilmesi sadece bir tek şartla bağlıdır, yeryüzünde fesat çıkarmasına. Bir başka ifadeyle, başka insanların da hidayete ermesine
mani olduğu takdirde geçerlidir bu olay. Yani başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine kişi mani olursa, mani olduğu takdirde olay o kişinin müşrik adını almasıyla noktalanır. Öyleyse fesat çıkaran kişi kimdir? Allahlaşmayı dilemeyen herkes fesat çıkaran mıdır? Hayır, değildir. Onun zararı sadece kendisinedir. Allahlaşmayı dilemeyen bir kişinin zararı sadece kendisinedir. O yerinde fesat çıkaran biri değildir. Başkalarıyla alakalı hiçbir davranış biçimi yok. Başkalarının hidayetine mani olan hiçbir davranış biçimi yok kişinin. Sadece kendisi Allahlaşmayı dilemiyor. Ama her kim kendisi Allah-u Teala'yı dilemez, dilemediği halde yetmez. Bunun ötesinde başka insanları da Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ediyorsa, Nisa 167'de olduğu gibi, işte o zaman o kişi yeryüzünde fesat çıkarandır. Allah Teala demin söylediğimiz Rad Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde işte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilememiş, ruhunu da Allah'laştırmamış değil. Vuslatı kesmesi hem değil, Allah-u Teala'nın burada ifadesi Allah'a ulaşma konusundaki talepleri keser. Yani başka insanların Allah'a ulaşma konusundaki taleplerini keser diyor Allah-u Teala. Nasıl bir ifade kullanmış? Beraberce bakalım.

נשא, נשא פשידה. נשא, נשא די דרעת,

suresinin 25. ayet-i kerimesiydi. وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ اَخْتَ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini keserler diyor. Naksederler. Onlar Allah'ın ahdini naksedenler. Naksederler. مِنْ بَعْدِ مِنْسَاكِهِ Ona, Allah'a misak verdikten sonra, misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini keserler. اَيَبْتَعُونَ مَا اَمَلَ اللّٰهُ بِهِ Ve Allah'ın ona bihi en güzeli Allah'ın ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve yaptığını ve keserler, kat ederler. Ma şeyi emrallahi Allah'ın emrettiği bihi ona kendisine en güzeli ulaştırmayı. Ve yufsidune fil ardı. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Şimdi burada Allah Teala bununla kalmıyor. Ülâike lehumü lânetü. Lehum su'iddâr. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Buradaki muhteva açık ve kesin. Allah Teala'nın laneti varsa o kişi mutlaka kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşmayan bir kişi olmasına rağmen daha öteye geçmiş bu kişi. Başka insanların da Allah'a ulaştırılmasına, Allah'ın emrettiği şeyi ulaştırmasına mani olmuş. Bu yüzden Allah'a ruhunun verdiği misaki kesmiş, başka insanların da ulaştırmasına mani olduğu için onların vebalini yüklenmiş ve bu sebeple lanetini kazanmış Allah Teala'nın. Allah'ın lanetine uğrayanlar sadece başkalarının da lanetine mani olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusundaki çalışmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanirrahim. Aleykümselam. Amin. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi, birlikte kıldı. Yani beraber kıldı. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sizlere Ahsen-i Takvim'den bahsetmek istiyorum. Ahsen güzel demek, daha güzel demek,

en güzel anlamına da geliyor. Takvim de zaman gösteren bir müessese. Ahseni takvim belli bir zaman parçası takvim içinde ahsen olmak anlamına geliyor. Allah Teala Tin suresinin 4 ve 5. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad halaknal insanı mi ahseni takvim sümme reddetnâhu esveli safilîn. Fi ahseni takvim buyuruyor Allah Teala. Elekat halaknel insanı fi ahseni takvim. Bir ahseni takvim içinde insanı yarattık diyor. Sonra onu esfel-i safiline yani cehennemin en dibine gönderdik diyor. Öyleyse Allah Teala burada insan kullanmış. Kullandığı kelime insan kelimesi ama Allah Teala burada insanın nefsini kastediyor. Nefsiyle beraber bütün oluşturan bir insanı kastediyor. İnsan kelimesi nefsle beraber devreye giriyor. Ahsen varsa ahsen olma standartlarına baktığımız zaman biz insanlarda doğduğumuz andan itibaren bir ahsen müessese mevcuttur. Bu ruhtur. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Hüsn güzel demek. Hüsna o da güzel demek. Ahsenül Hüsna güzellerin en güzeli demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizlere bir açıklamada bulunuyor. Aslında insanın bir hedefinin varlığını ifade ediyor ayet-i kerime. Allah Teala hepimizi bir hedefe ulaşmak üzere yaratmış. O hedef Allah'ın bizi ulaşmak üzere yarattığı hedef ahsen olmak. Fizik vücudumuzu ahsen yapmak, nefsimizi ahsen yapmak. Ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Eksiksizdir, mükemmeldir. Tekamülün zirvesinde olarak yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Hasletlerin özelliği ruhumuzun kalbinde mevcut olan hasletler 19 ayrı haslet grubudur ve bu hasletlerin hepsi
Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek üzere programlanmıştır. Yasakladığı hiçbir şeyi mutlak yapmamak üzere programlanmıştır. Öyleyse ruhumuz Allah Teala onu programladığı an ahsen hüviyetine ulaşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, itaat, ilim, cömertlik, nefsimizin afetlerinin zıttı olan bütün faktörler, düşmanlığın karşılığı, dostluk, nefretin karşılığı, sevgi, bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. 19 tane hasletle bezenmiş bir varlığı

Neden nehyeden, nehyani münker yapan ve marufla emreden, irfanla emreden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi isteyen ve bizim mutlaka ahsene ulaşmamızı isteyen bir özellikle ruh yaratılmıştır ve bizlere üfürülmüştür. Öyleyse biz insanlar bir ruhla, bir nefsle, bir de fizik vücutla varız. Öyle kat halaknel insanı min salsalin min hameyi mesnun buyuruyor Allah Teala. Biz insanı şekillenmiş ve kuru ya da nemli bir salsalin adı verilen topraktan yarattık. Bir başka ayet-i kerimesinde tayin diyor adına bu kirli toprağın. Aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Organik ve inorganik hüviyette olan bir topraktan yaratılmış fizik vücudumuz yaratma fiiliyle oluşmuş. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevaha Şems suresi 7. ayet-i kerime ve nefsin ve ma sevaha o nefse ve onu sevva edene dizayn edene nefsimiz dizayn edilmiş fizik vücudumuzun şekline dönüştürülmüş.

Muhteva o hüviyette. Sonra da bir fizik vücudumuz var. Tin suresinin 4. ve 5. ayetleri fizik vücutla nefsi beraberce kapsıyor. Ve aslında ahseni takvime dönüşecek olan, dönülmesi lazım gelen kendisindeki özellikler en kötü hüviyette olan nefsimizdir. 19 tane, 19 grup afet yuvalanmıştır nefsimizde. Bütün afetleri nefsimizin Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler, asla yerine getirmek istemezler. Ona göre programlanmışlardır. Allah'ın yasak ettiği hangi fiil varsa onları da mutlaka yapmak isterler. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir hüviyet nefsimizin afetlerinde saklı. Yani adeta şeytanın içimizdeki temsilcisi. Şeytan ne ister bizden? Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmememiz, Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmememiz ve bütün yasaklarını da çiğnememiz. Neyi yasak etmişse o yasakları da mutlaka yapmamız. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında sevgili öğrenciler, dinleyenler, nefsle ruh birbirinin taban tabana zıttı iki tane

mahluk, üçüncü mahluk olan fizik vücudumuzun içinde. Fizik vücudumuz nefsin de mekanıdır, ruhun da mekanıdır. Ama nefsin kıyametten evvel de, ölümden evvel de, ölümden sonra da mekanı. Fakat ruhun ölümden evvel mekanı, ölümden sonra mekanı değil, kıyametten sonra da mekanı değil. Ruh bize verilen bir emanettir. Sahibine, Allah'a, onu biz hayattayken döndürmek üzere Allah Teala bizlere emretmiş.

Allah Teala bizlere emretmiş. Öyleyse Allah ile beraberliğimize baktığımız zaman bize düşen bir görev var. Allah'ın bütün emirlerine riayet etmek, yasaklarına gene riayet etmek. İşte emirlerden bir tanesi, emirlerden en önemlisi ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Bu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Bununla vazifeliyiz. Eğer bunu yapabilirsek Allah'ın evliyası oluruz. Allah'ın dostu oluruz. Mutluluğu yakalarız. Ama yapmazsak, ki bizim irademize bırakılmıştır, yapmazsak hem bu dünyada mutsuz oluruz, hem kıyametten sonra gideceğimiz yer cehennemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevada konuya baktığımız zaman bu görevini yerine getirmeyen bir insan düşünelim. Kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamış ve ölmüş. O zaman ölüm melekleri bu görevi üstleneceklerdir. O kişinin ruhunu 7 kat gökleri aşırarak Allah'a ulaştıracaklardır. Ölenlerin ruhu kendi başına Allah'a ulaşamaz. Çünkü göklerin her birinin kilidi var. Gök kapıları hiç kimseye açılmaz, usullere uyulmadıkça. Ölüm meleklerinde gök kapılarının anahtarları var. 7 gök katının 7 ayrı anahtarı. Yani şifreleri. Başka hangi standartlarda ulaşılabilir? Hayattayken ulaşmak söz konusuysa, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah sizi gerekli her şeyle teçhiz edecek. Ve nefsinizin ahsen olduğu zaman değil, afetlerden yarıdan daha fazla kurtulduğu zaman ruhunuz 7 tane gök katını aşmış ve Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsiniz ahsen olacak mıdır? Hayır. Ahsen olmanın henüz yarısındadır. Devam ederseniz yolunuza, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur ulaşacak. Zikrinizi devam eder de daimi zikre ulaştırırsanız, o zaman nefsinizin kalbinde %100 nur birikimi olması söz konusu. Bu nefsinizin ahsen olmasıdır. Peki ahsenel hüsna olabilir mi nefsiniz? Ne zaman nefsinizde 19 tane müzeyyen olma mertebesi tamamlayabilirseniz, o zaman Allah Teala size ahsenel ruhu hüviyetine giren bir nefsi müjdeler. Nefsiniz ahsenel
hüsna olmuştur. Nefsinizin afetlerinin tamamlandığı yerde nefsiniz ahsen olmuştur. Ama müzeyyen olmamıştır. Müzeyyen olmak onu güzellerin en güzeli hüviyetine ulaştırır. İrşada ulaştırır. Ahsenel Hüsna hüviyetine ulaşır. Ahsenel Hüsna'nın bir başka işareti de Allah'ın zatını görmektir. Orada görünür. Allah'ın zatı Ahsenel Hüsna'dır. Öyleyse, razı olsun.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir muhteva söz konusuysa burada bir açık kapı var insanlar için. Nasıl nefsinizdeki afetler, mesela sabırsızlık afeti tamamen yok olduğu zaman sabrın sahibi oluyorsunuz. Ama 19 tane Müzeyyen Ol Akademisi geçirmemişseniz sabırlı olamıyorsunuz. Sabırlı olmak nefsinizin afetlerindeki sabırsızlık afetlerinin tamamen bitmesi değildir. Orada sabrın sahibi olursunuz. Ama aslan bir sabrın sahibi olduğunuz yer 19 tane müzeyen olmadan sonradır. Öyleyse böyle bir dizaynda manevi açıdan meselemize bakıyoruz. İnsan nefsiyle var olduğu sürece o ahsen olamaz. Nefsin afetleri insana hakim olduğu sürece o kişi ahsen olamaz. Muhsin kelimesi ahsen olan manasındadır lügat manası itibariyle. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler için kullanılır. Ama nefsin kalbinde hala %19 afet vardır. Buna rağmen kişi o afetleri dikkate almayarak fizik vücudunu ahsen yapabilir. Buradaki ahsen hüviyeti Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan demektir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ahsensiniz. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Aksiyoner olarak fiili standartlarda ahsen hüviyette fizik vücudunuz ve ahsen olan manasına muhsin kelimesi kullanılıyor. Ama nefsinizin kalbinde bu noktada %19 rezistans var. Karşı koyma var. Düşmanlık var. Saflık yok. Halis olmadığınız bir noktada, nefsinizin kalbi halis olmadığı bir noktada siz muhsin oluyorsunuz. Buradaki muhsin olma müessesesi emirlere itaat açısından geçerlidir sadece. Ama bu emirlere itaat sadece fonksiyonel safhada, yani fiil safhasında, ef'alde sizi muhsin kılar. Fiilleriniz ihlaslı olan biri gibidir, salahta olan biri gibidir. Bütün emirlere itaat ediyorsunuz. Ama iç dünyanızda nefsinizin kalbinde %19 karşı koyma var Allah'ın emirlerine ve zorlanıyorsunuz.
emirleri yerine getirmede. Ama davranış biçimleri itibariyle muhsinsiniz. İç dünyanıza bakınca halis değilsiniz. Nefsinizin kalbinde hala %19 afet var. Öyleyse ahsen olabildiniz mi? Fonksiyonel açıdan evet. Ama bu rezistans, içinizdeki karşı koyma gücü var olduğu sürece, ki şeytandan emir alan bir karşı koyuştur, her ne kadar size muhsin deniyorsa da aslında şeytan bütün işlerinize müdahale ediyor, sizi huzursuz edebiliyor, ama ona rağmen siz emirleri yerine getiriyorsunuz. İş dünyanızda bir mücadeleyle yerine getiriyorsunuz. Burada ahsen olma standartlarından yapısal olarak bahsetmek mümkün değildir. Strüktürel olarak, yapısal olarak ahsen değilsiniz. Muhsin kelimesi aksiyonel ve fonksiyonel olarak sizi ahsen yapısına alır, ama yapısal olarak, strüktürel olarak konuya baktığımız zaman yapınız ahsen değildir. Halis olamadınız. Öyleyse ahsen olmak bunun ötesinde bir şey. Ne zaman nefsinizin kalbinde, ihlas makamında bütün afetler yok olursa ve size göklerin 7 katı gösterilirse, göklerin melekutuna Allah-u Teala sizi şahit kılarsa, ehli şuhud olursanız, o zaman muhlis olursunuz. Muhsin kelimesi davranış biçimleriniz itibariyle bir ünvandır. Davranış biçimlerinde ahsene ulaştınız manası söz konusudur. Ama muhlis kelimesi nefsinizin kalbindeki afetlerin %100 yok edildiği manasını tazammun eder. Öyleyse yapısal olarak ahsen olduğunuz yer, nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğu, daimi zikre ulaştığınız yerdir. Burası aslında ulul elbab makamıdır. Velayetin 5. makamı. Ama yapısal olarak elde ettiğiniz netice sizi muktesebat olarak bütünlemez. Çünkü ulul elbab makamında zemin katın, zemin katla beraber 7 tane yer katının özellikleri gösterilir. Öyleyse bu 7 tane yer katını görme özelliğinin sahibi yerlerin melekutunu öğrenmiştir. Zemin katta bu
yedi tane liyakatıyla birliktedir. Yerin en üst katı zemin kattır. Ve zemin katıyla beraber yedi tane katman söz konusudur. Birinci katman, ikinci katman, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katman, en üstteki katman zemin katı oluşturur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yapısal olan kesim, kişinin nefsinin kalbindeki afetler açısından değerlendirilmesini ifade eder ve halis olmak noktasında ancak ahsen olursunuz. Yani ihlas makamında. Peki ihlas makamında halis oluyorsunuz ama nefsinizin kalbindeki afetler bu levvap makamında sona ermiştir. Evet, nefsinizin kalbindeki afetler gerçekten sona ermiştir. Ama yerlerin ve göklerin melekûtu açısından, Furkan açısından hedefe ulaşamadınız. Bu levvap makamında sadece yedi tane yer katının sırrı size gösterilir. Ve gösterilenlerden bir tanesi de zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarıdır. Burada göklerin melekutu mevcut olmadığı için Furkan açısından noksan bir yerdesiniz. Sadece yerlerin yedi katının sırlarına vakıf oldunuz. İhlas makamındaki kişi de Ulul Elbab makamındaki kişi de aslında nefsindeki afetler itibariyle nefsindeki bütün afetleri bitirmiş olan birisidir. İkisinde de afetlerin durumu aynıdır. Tamamen yok olmuşlardır. Ama Ulul Elbab makamının sahibi olan kişiyle İhlas makamının sahibi olan kişi aynı değildir. Furkan açısından aynı değildir. Allah'ın nimetlerine mazhar olmak açısından aynı değildir. Birisi sadece yedi tane yer katı hakkında müşahittir. İkincisi yedi tane yer katına, yedi tane gök katının ve yedinci gök katının yedi aleminin de eklenmesiyle müşahittir. Şahit kılınmıştır. Ve Allah'ın katında ikisi arasında fark vardır. Yerlerin melekûtu önce gösterilir, göklerin melekûtu sonra gösterilir. Göklerin melekûtunun en üst noktası indi ilahidir. İndi ilahinin en üst noktası da sitretil müntaha. Varlıklar aleminin tamamen bittiği ve yokluğu temsil eden bir nokta. Öyleyse ahsen-i takvimin sahibi oldunuz mu? Hayır. Önünüzde daha sonraki safhalarda dört tane yeni mertebe çıkacak karşınıza. Yani bu mertebeleri birer birer aşarak gideceksiniz. Allah Teala'nın
sizi tövbe-i nasuha davet etmese, arkasından günahlarınızı örtmese, arkasından size salah nuru vermese, sonra da günahlarınızı sevaba çevirmesi, sizi 4 mertebe bir hedefe hazırlıyor. Bu 4 mertebenin sonunda irşada ulaşırsınız. Yani sizin irşad edilmeniz tamamlanmıştır. Allah-u Teala ve devrin imamı sizi irşadı tamamlayan, tamamladığınız bir noktaya ulaştırmışlardır. Aslında ulaştıran elbette Allah'tır. Devrin imamı her zaman sadece bir insandır, bir yardımcı. Ama bir açıdan o da hedeflere ulaştırıcı kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Çünkü hidayete erdiren olarak vasıflandırılıyor devrin imamı. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki insanlardan imamlar kıldık. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Hidayete erdirmeye vesile olsunlar diye demiyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Öyleyse burada meselemize yapısal olarak baktık. Meselemize fiiller açısından baktık ve meselemize Furkan açısından da bakıyoruz. Allah-u Teala'nın 7 kat gökleri gösterdikten sonraki muhtevasında 7. alemin yedinci gök katının 7 alemi de yer alır. Bunların hepsini gören kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhla beraber kişinin 4 mertebe daha müzeyyen olması lazım. İçinin süslenmesi Allah-u Teala'ya yeterli görünmüyor. Kişinin dışını da süslüyor. Ona 14. basamakta devrin imamının ruhunu veriyor. Devrin imamının ruhunun başının üzerinde salah nuru var. Orada 1. nuru kazandırıyor. 2. nuru da Allah-u Teala salah nurunu salah makamının 3. mertebesinde, kademesinde veriyor. Öyleyse yapısal açıdan da 14 defa müzeyyen olmuş bir kişiyle iradesini Allah'a teslim etmiş bir kişi arasında yapısal açıdan da nur farklılığı var. Kişinin fizik ötesi beceriler kazandığı bu safhada Allah Teala o kişilerin nurlarından bahsediyor. Nurları önlerinde ve sollarında, sağlarında olarak yürürler.

etme ya Rabbim, ruhumuzu tamamla derler diyor. Başların üzerinde bir nur, devrin imamının ruhudur. Allah-u Teala onu bir nur olarak değerlendiriyor. Ve onun da başının üzerinde salah nuru var. O da bir nur. Sevgili kardeşlerim, bir başka açıdan Allah-u Teala'nın bütün insanları bu kademede Ruhul Kudüs'le şereflendirmeleri de, şereflendirmesi de söz konusu. Böyle bir noktada Allah-u Teala'nın önlerinde ve sağlarında nurlarla yürüden demekten iki tane kasti de olabilir. Birisi devrin imamı ve başındaki salah nuru bir nur kabul edilirse, ikincisi Ruhul Kudüs'tür. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın devamlı yardımı alınıyor manasına gelir. Muhakkak ki önceden seçilenler Ruhul Kudüs'le mutlaka desteklenirler. Devrin imamı da bütün devirlerdeki devrin imamları Ruhul Kudüs'le mutlaka desteklenmişlerdir. Öyleyse dört mertebe daha kişi müzeyen olunca Allah-u Teala'ya iradesini teslim etmek üzere hazırdır. Ve irade teslimi tamamlandığı zaman kişinin zaten o iradeye artık ihtiyacı yoktur. İrademizi nefsimizin afetlerine karşı kullanırız. Onun için iradeye ihtiyaç duyarız. Nefsin afetleri artık yok olmuştur. Bu sebeple irademiz bizim için artık geçerli değildir. Tövbe-i Nesuha Allah-u Teala çağırdıktan sonraki dördüncü kademede irademizi teslime hazır hale geliriz. Ve müzeyyen olma kademelerinin 19.sunda son furkan elde edilir. Allah'ın zatının görülmesi. Zan sona ermiştir. Gaybi iman sona ermiştir. Tahkiki imana dönmüştür. 19. müzeyen olma noktasında kişi Furkan açısından da Ahsen-ül Hüsna olmuştur. Ahsen-ül Hüsna'ya ulaşmıştır. Öyleyse görülüyor ki kişinin geçirdiği bu merhaleler boyunca devamlı farklı açılardan kişiyi farklı bir seviyede yüceltiyor Allah-u Teala. Ve ulul elbab dediğimiz zaman hem ulul elbab makamı, hem ihlas makamı, hem salah makamı bütünüyle devreye girer.
Çünkü hepsi ullelbaptır. Lüplerin sahipleridir. Beş duygunun ötesindeki kalp gözünün ve kalp kulağının sahipleridir. Hepsi ullelbaptır. Ama Allah-u Teala ullelbap makamıyla salah makamını, ullelbap makamıyla ihlas makamını ve ikisiyle de salah makamını ayırıyor. Ullelbap makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da hep ullelbaptan teşekkür eder. Hepsi ullelbaptır. Sırların sahipleridir. Beş duyunun ötesindeki algılama vasıtalarının sahipleridir. Ama her birinin ayrı bir özelliği vardır. İhlas ullelbap makamı yedi tane yer katını görebilen bir hüviyet taşır. İhlas makamı yedi tane gök katını görebilen bir hüviyet taşır. Allah'ın emirlerine tam itaat ullelbap makamında da vardır. İhlas makamında da vardır. Ullelbap makamından evvel daimi zikre ermediği halde muhsinler makamında da vardır. Muhsinler makamındaki tekamül seviyesi tatbikat açısından, Allah'ın emirlerini uygulamak açısından, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat açısından hüküm ifade eder. Kişi emirlere itaatte ahsendir. Ama yapısal olarak ahsen olamamıştır. Ullelbap makamında hem emirlere itaat açısından ahsendir, hem de yapısal olarak ahsendir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ama ullelbap makamında ihlas makamındaki bir kişiden eksiktir bu hüviyete ulaşmış olan zat. O eksik olduğu kesin Furkan eksikliğidir. Göklerin melekutunu görmemiştir. Sadece yerlerin melekutunu görmüştür. Ve ihlas makamı göklerin melekutunu havi olarak ondan daha üstün bir pozisyondadır. Ullelbap makamındaki kişi de nefs-i afetleri açısından halistir. İhlas makamındaki kişi de halistir. Ama ihlas makamındakine muhlis diyoruz, halis olan diyoruz. Arkasında ne var? Onun ihlası sadece fonksiyonel ihlas değildir. Fonksiyonlarda, amellerde rezistanssız bir ihlas değildir sadece. Aynı zamanda onun Furkan'ı melekutlara, melekuta nüfuzu bir evvelkinden 7 mertebe yukarıdadır. Onlar bu sebeple muhlis adını alırlar. Ama Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği birisi ondan daha ötede bir hüviyetin sahibidir. O Furkan açısından son sırrında sahibidir. Allah'ın zatını da görmüştür. Göklerin melekutunda eksik kalan son muhteva orada tamamlanır. 28. basamağın 5. kademesinde. İşte Allah-u Teala'nın ahseni takvim demekten muradı bu hedeflere
ulaşabilecek bir özellik demek. Kapsamlı bir yaklaşım sadece zaman ölçüsünü, sadece vasıf ölçüsünü yeterli bulmuyor. Hem muktesebat itibariyle nefsin kalbi yapısındaki afetlerin rezistansı, karşı koymasının varlığı ve yokluğu açısından muhsinler makamı, zirap makamı, ihlas makamı ve salah makamının hem dördüncü kademesi, irşada ulaşma kademesi, hem de beşinci kademesi birbirinden farklılıklar taşır. İrşada ulaşan bir kişi, bir muhlisten farklı bir yapının sahibidir. Çünkü başının üzerinde salah nuru vardır. Salah nuru ona başkalarında olmayan bir özellik kazandırır. Muktesebat itibariyle muhlislerden salihler buraya ulaşmışlarsa, yani başların üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmesiyle değil, başların üzerine Allah-u Teala'nın salah nurunu yerleştirmesiyle, Yunus'un dediği gibi içim dışım pür nur oldu diyor. İçi pür nur olmuş, nefsindeki bütün afetler bitmiş, halis olmuş, dışı da pür nur olmuş. Çünkü dışına, başının üzerine Allah-u Teala salah nurunu getirmiş. Bu noktadan sonrasında ise kişinin yeni bir atılım yaptığını, iradesini Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. İradenin teslimi mutlaka zatı görmeyi mümkün kılar. Allah'ın vekili, Allah'ın zatı. Onu Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi mutlaka görmüştür. Mürşit olarak vazifeli sayılanlardan sadece Allah'ın zatını görenler Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. İrşad makamına Allah-u Teala hep aynı cümleyle tayin etmiştir insanlık tarihi boyunca. İrşada memur ve mezun kılındın. Ne sadece mezun kılındın, ne sadece memur kılındın. İkisini birden kullanır Allah-u Teala. İrşada memur ve mezun kılındın. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Neticede şuraya ulaşıyoruz. Ahsen-i takvim müessesesinin bir zaman göstergesi olması açısından devreye konulduğunda belli bir zaman parçasında ahsene, herkese göre bu süre değişir, ahsene ulaşabilecek olan bir özellik. Takvim kelimesinin bir başka açıdan manası da ölçülü, düzgün ve tekamüle açık. Hedefe ulaşabilir özellikte. Öyleyse (gülüyor)
Asili takvim müessesesi nefsi ruh hüviyetine ulaştırmaktır. Hiçbir zaman nefs ruh olamaz. O gene nefs olarak kalacaktır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ya biz sağ iken Allah'ın evliyası oluruz, ruhumuzu Allah'laştırırız, bu sebeple Allah'ın evliyası oluruz. Veya bunu yapmayız, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayız, o zaman Allah'ın evliyası olamayız. İşte o ruhun vasıfları, eksiksizliği Allah'a ait olması sebebiyledir. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bizlere sadece birer emanet vermiş. Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönecektir. Mükemmeli bütün boyutlarıyla temsil eder Allah'a ait olduğu için. Ama nefs insan için yaratılmıştır. Ve insanla beraber yaşar. İnsan öldüğü zaman berzah alemine gider. Kıyamete kadar orada yaşar. Kıyamette tekrar fizik vücutla birleşir. Cennet veya cehennem hayatını fizik vücutla beraber yaşar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bir açıdan asretini takvime, güzellerin en güzeline ulaşmasını, bir açıdan Allah'ın tayin ettiği bir zaman olan takvimde, o zaman parçasında Ahsen-i Hüsna'ya ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, niyazlarımızla Yüce Rabbimizden sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Her ayet kelime yapısının ötesinde o kelimelerin ihtiva ettiği bir ruh taşır. Kelimeler bir elbisedir. Önemli olan bütün ayetlerin ruhudur. Allah acaba neyi söylemiş oluyor bir ayeti ifade ettiği zaman? Derununda ne var? İşte ayetlerin sırları serisi bununla alakalı. O kelimelerin arkasındaki asli manayı, derununda bulunan Allah'ın anlatmak istediği hususu bizlere veren bir anahtar. Öyleyse konumuz Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Ve men esleme fe ulaike taharrav reşeda." Ve enna ve muhakkak ki bizden. Ve muhakkak ki bizden. Ve enna minna. Ve muhakkak ki biz bizden Müslümune, Müslüm olanlar, İslam olanlar, daha derinli manasıyla teslim olanlar var. Ve minna el-kasitun ve minna ve gene bizden el-kasitun. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Femen esleme fe öyleyse artık böylece men esleme kim teslim olmuşsa yani Allah'a teslim olmuşsa ve o zaman o takdirde ilahike işte onlar taharrev reşeda, taharrev arayanlardır, taharri edenlerdir, araştıranlardır. O hedefe varmayı dileyenlerdir. Reşeda, irşad olmak. İrşad olmayı arayanlardır. İrşad olmak için o gayretin içindedirler. Allah Teala burada 28 basamağın hepsini anlatmış. Bir insanın irşad olmayı araması, iradesini de Allah'a teslim etmeyi araması, o hedefe ulaşmak üzere bir gayretin sahibi olması manasına geliyor. Öyleyse Allah Teala iki gruba ayırıyor insanları. Kalpleri
kasütün olan, kalpleri kararmış olan, nefslerine tabi oldukları için, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmadıkları için kalpleri afetlerle dolu olan insanlar var. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle dolu olan insanlar. Kasvet kelimesi, kasiyet kelimesi, kasütun kelimesi aynı kökten geliyor. Karanlık, paslanma, negatif istikamette bir birikimin oluşması, sıkıntı anlamlarına geliyor. İşte bugün kasvetli bir gün deriz. Bulutlar, öylesine karanlık bulutlar etrafı karartmıştır ki gündüz gece gibi olmuştur. İşte o zaman kasvetli bir gün söz konusudur. Veya hava iyidir de kişi öyle bir şeylere üzülmüştür ki kalbi kararmıştır üzüntüden. Huzursuz olmuştur. Her şey ona karanlık görünmektedir. O kendisini karanlıkta hissetmektedir. Yani kasvetin getirdiği, sıkıntının getirdiği bir hüviyet. Şimdi Allah Teala burada bizden deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olan ve olmayan herkesten bahsediyor. Çünkü kalpleri kasütün olanlar daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmamış, Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar kalpleri kararmış. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Bir de teslim olanlar da var diyor Allah-u Teala. Teslim olmak, Müslüm olmak, İslam olmak nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. İslam'ın ki teslim kelimesi de aynı kökten gelir. Müslümin, Müslümun, İslam hüviyetine girmiş olanlardan başlayarak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başlayarak, en alt kademede, Müslümun kelimesinin en alt kademesinde Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Ondan daha evvelkileri o standartların içine

Onun için ifade açık. Tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı dilememiş, durumu ne olursa olsun bütün insanlar kalpleri kasiyet bağlamış olanlardır. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Marifet, bu %100 karanlıklarla kaplı olan nefsin kalbini %100 aydınlığa ulaştırmak. Böyle bir muhtevaya baktığımız zaman olayın Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını görürüz. O noktadan sonra kişi takva sahibi olur. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala

Diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Münip ol. Münip, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Enübü, münip, münibine kelimeleri hep aynı kökten geliyor. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Allah'a, Rabbine yönel ve ona teslim ol. Yani bunun manası ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesindeki ifade Münibine ileyhi ve yettekuhu Allah Teala'ya ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bu anlattıklarımız Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde yer alıyor. Rum 31'de Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat diyor. Ve la tekunu minel müşrikin. Bir sonraki ayet-i kerimede ise o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdikleri insanlar için bir kurtuluş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani Allah'a münib olursa, Allah'a yönelirse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Allahu yeştevi ileyhi. Allah ona seçer, kendisine seçer. Men yeşaü. Men

0: kişiyi yeşaü dilediği, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona hidayet eder, ulaştırır. Men o kişi ki yünib. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Münib kelimesi, yünib kelimesi, münibine kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Bu konumuzun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek, ama ne var ki kişiyi takva sahibi kılıyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Bir insanı takva sahibi değilken birinci takvaya ulaştıran şey, yani İslam'ın giriş kapısı, mümin olmanın giriş kapısı, hak mümin olmanın giriş kapısı bir dilektir. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. İşte böyle bir hedefe yönelik olarak kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilerse ne olur? Dilerse Allah-u Teala o kişi üzerinde derhal tecelli eder. Onun irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerini mürşidi irşat makamı olarak gören bir hüviyete sokar. İrşat makamını irşat makamı olarak tanımayan görme hassasını, irşat makamını tanıyan bir hüviyete getirir. O kişinin kulaklarını irşat makamının sözlerini anlayacak bir hüviyete ulaştırır. İşitme hassasını da Allah Teala irşat makamını işitebilecek olan, manasını anlayabilecek olan bir noktaya ulaştırır. O kişinin kalbini irşat makamının sözlerini anlayabilmenin ötesinde idrak edebilme noktasına ulaştırır. Kalbin idrak etme hassasını geliştirir. Kalbi de o idrak etmeyi mümkün kılacak bir hüviyete getirir. Öyleyse görme, işitme ve idrak hassası, görme uzvu, işitme uzvu ve idrak etme uzvu, gözler, kulaklar ve kalp hepsi birden altı kademede bir hedefe ulaşır. Öyle ki bu kişiyi irşat makamını irşat makamı olarak idrak eden bir noktaya ulaşacaktır. Ayrıca Allah-u Teala onun kalbine ulaşır. O kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir göğsünü yarar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Allah amine olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi Allah'ın bu lütuflarıyla mürşidine ulaşacaktır. Ama bu Allah-u Teala'nın kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği noktadan itibaren o kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle, ki bu noktada yalnız rahmetle fazl gelir, rahmetle fazl nurları kalbe ulaşır. Bu noktada gelen, birinci noktada gelen salavat nurlarının getirdiği rahmettir. Rahmet nuru %2 oranında nefsin kalbine girer ve orada kalır. Bu giriş kapısının açıldığının işaretidir sadece. Fonksiyonel bir durum yoktur. Sadece %2 bir nur girmiştir kalbe. Bu başlangıcı temin eden ve kalpte dağınık bir vaziyette oluşan %2'lik bir birikimdir. Ama kalbin çekici manyetik alanı henüz yerleştirilmemiştir. Ne zaman bir kişi Allah'tan mürşidini sorup da o mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar ve başının üzerine devrin imamının ruhunu, Allah'ın katından bir ruh gönderir. O gelen ruh, devrin imamının ruhu, kişinin ruhuna senin Allah'a geri dönme zamanın geldi, vücuttan ayrıl, Allah'a geri dön emrini verir. Şu andan itibaren biz bu kişinin başının üzerinde yerimizi alacağız, vücudun içinde ayrı bir ruh olmasına gerek kalmadı der. O, yani o kişiye yevmit talakı, Allah'a milaki olma gününü, yevmit talak, yevm gün demek, talak da ilka kökünden geliyor. İlka olma, ulaşma, ulaştırma manasına geliyor. Ve ruhun Allah'a ulaştırılması söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sözlerimizin başında söylediğimiz gibi, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. İşte bunun başlangıç noktası, nefsin kalbine %2 rahmet girmesidir. Tabiyetten sonra ise, salavat nurları, fazılları taşımaya başlar nefsin kalbine. Ve fazıllar, nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu %2 rahmet nurunun arkasından gelen ilk %7 fazıl, o kişinin mürşidine tabiyet anında vücudundan ayrılıp ana dergâha ulaşan ruhunun zemin kattan birinci kata çıkmasına intihac eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu nefsi emmaredir. Burada Allah Teala reşada kelimesini kullanıyor. Fe ulaike tahir reşada, onlar irşad olmayı arayanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırmak, Üçüncü safa Allah-u Teala bunların üçünü de garanti ediyor. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu üçü Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kişi evvela mümin oluyor, mürşidine ulaştırıyor Allah-u Teala onu. İki, ve ondan sonra da o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Mürşide tabiyetli vücuttan ayrılan ruh ana dergaha geliyor. Oradan diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu gök katlarının her birini aşması 7 tane ismi getiriyor beraberinde. Zemin kattan birinci kata ulaşan bir ruh nefsi emmaredir. Bu kişinin nefsi emmarede olduğunu, birinci kademede olduğunu gösterir. Hazreti Yunus Allah-u Teala'ya diyor ki ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şerri emreder. Ve ma uberru nefsi. Ben nefsimi ibra edemem, temizi çıkartamam. İnnen nefse muhakkak ki nefs ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisui. Mutlaka emmaretin emreder bi ile sui, kötülükle. Emmare nefs kötü olmayı, kötü olan bir şeyleri emreder. Sui kötü, negatif. Kötülüğe dayalı. Sonra bu kişinin ruhu ikinci gök katına çıkacaktır. Burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmeder. Fela uksumu bin nefsi levvamet ediyor Allah-u Teala. O levvame nefse, kendini kınayan nefse, kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruh, ikinci defa %7 nur birikimiyle nefsin kalbindeki fazıl birikimiyle ikinci gök katına çıkar. Bu fazıl birikimi nasıl olmuştur? Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbine imanı koymuştur. İman kelimesini yazmıştır. Kalplerin içine imanı yazarız diyor. O zaman iman kelimesi bir manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alanın karşıt kutbu sadece fazıllardır. Rahmet nuru karşıt kutup oluşturamıyor. %2'den fazla da kalbe giremiyor zaten. Üstelik de mürşide tabi olmadan giriyor %2 rahmet nuru. Tabiyetten sonra, manyetik alan oluşmasından sonra gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İlk %7 nefse emmare birinci gök katına ulaşıyor kişi. İkinci %7 nefsi levame ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncüsü nefsi mülkime ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın ilhamı da şeytanın fücuru da ulaştırılır. İlham edilir. Sonra dördüncü gök katına ulaşıyor ruh. Mutmainne kademesi. Kişi doyuma ulaşıyor. Yani kazandığı parayla o kişi geçinebileceğine emin. Ruh, dördüncü defa %7 fazla birikimiyle dördüncü gök katında. Sonra bu kişi Allah'tan razı oluyor. Daha sonra da Allah ondan razı oluyor. Birinin adı Radiye, ikincinin adı Mardiye. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadi ve tuli cenneti buyuruyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Nefse sesleniyor Allah Teala. Radiye ve mardiye kademelerinde Allah'tan razı olan ve Allah'ın rızasını kazanan. Sonra ruha hitap ediyor. İrci'i ila Rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Henüz ulaşmamış. Emmare ve levame kademelerinde o yola çıktıktan sonra burada Allah'tan razı olan, Allah'ın da kendisinden razı olduğu bir ruh var. Allah razı olduğu cihetle o ruhu Allah'a ulaşabilir artık. Ve ulaşıyor. Ulaşması da nefsi tezkiyedir. Bu ayette ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir. Ve cennetime gir diyor Allah Teala. Üç vücuda da ayrı hitap var. Ruh Allah'a ulaşıyor. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmesidir. Burada birinci kesim tamamlanır. Bu teslimlerin ilkidir. Ruhun teslimidir. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi bununla kalmıyor. Ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimini de alıyor devreye. Nefsin teslimini de alıyor. İrşad olmayı da alıyor. Yani muhlis olmayı da alıyor. Ve iradenin Allah teslimini irşad makamına tayinini de alıyor. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra kişi bir dik yokuşa girecektir. Çünkü o güne kadarki zikri 2-3 saatlik, 3-4 saatlik bir zikirdir. Ama bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi zikrini 18 saate 6 kat yükseltmesine bağlıdır. Bunu yapabilen kişiler ancak fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Ve fizik vücudun teslimi o kişi için yeni bir merhaledir. Nefsin kalbi %81 nurlarla dolar. %51 nurdan %81 nura ulaştıran gayret o gün, her gün 18 saat tam fazla zikredebilmektir. Bu kişiyi fizik vücudun teslimine ulaştırır. Buradaki ifade irşad olmak, hayır, kişi oraya gelmemiştir. Bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ulelbap olacaktır. Ulelbap olduğu zaman Allah ile konuşmayı sağlayacaktır. Nefsinin kalbi %100 afetlerle dolmuştur. Bu kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Allah ile her an konuşabilmekte ve Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini kalp gözüyle görebilmektedir. Allah Teala ile konuşması da kalbin konuşmasıdır. Dililen ses çıkararak bir konuşma değil. Ama kişi isterse ses olarak da konuşabilir, Allah Teala'ya hitap edebilir. Ama Allah'tan aldığı cevap kalbe gelir. Beyne değil, kalbe gelir. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ullelbap olmuştur. Ullelbap olunca bu kişi Allah ile konuşabildiği için konuşma standardının sahibidir. Ayrıca daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple ehli hayırdır. Sonra da hakim veya hakem olarak karar verdiği zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için ehli hükümdür. Ayetlere baktığı zaman ayetlerin muhtevasını hemen ortaya çıkartabildiği için Allah'tan sorduğu cihetle derhal sonuç çıkar ortaya. Ehli hikmettir. İşte bu kişi ullelbap olduktan sonra bir gün tövbe-i nasuh'a davet edilecektir. Tövbe-i nasuh'unu gerçekleştirecektir. O zaman yeni bir kademeye gelecektir. Bu kademe ihlas kademesidir. Kişi muhlis olmak şerefine ermiştir. Daha ötesi de var mıdır? Burası 6. kademe. Bir de 7.'si var. Salah kademesi. Bu Allah Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilen kişi tövbe-i nasuh'tan sonra Allah onun günahlarını örter. Onun başının üzerine kendi ruhunu ulaştırır ve örttüğü günahları sevaba çevirir. Bir de bu kişinin iradesini teslim alır. Kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa, o kişi Allah-u Teala'nın indinde artık Allah'la konuşma standartını tam olarak gerçekleştirmiş olan, irşada Allah-u Teala tarafından mezun ve memur kılınan birisi olur. Allah-u Teala ona hitap eder. İrşada memur ve mezun kılındın. İşte gerçek mürşitler onlardır. Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar. Onlar için bir korku yoktur. İrşad istikametinde neden yoktur? Çünkü kendileri bir şey bilmek mecburiyetinde değillerdir. Her zaman Allah'tan sormak imkanları vardır. Her zaman doğru cevabı Allah'tan alırlar ve kendilerine sual soranlara bildirirler. Müteşabi ayetleri bunlar tezekkür edebilirler mi? Hayır, edemezler. Edemezler ama Allah-u Teala'ya sorup cevabı mutlaka alırlar. O zaman tezekkür edememeleri bir hüküm ifade etmez. Sonuç Allah-u Teala tarafından kendilerine bildirdiği için sual soran kişiye cevabı iletmek onların temel vazifeleridir. Sevgili kardeşlerim, burası salah makamının 4. kademesidir. Ve burada kişi Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah devamlı olarak ona emirler verecektir. O da emirleri gerçekleştirecektir. İşte bu nokta yolun sonudur. Ama burada o kişinin artık Allah-u Teala'nın ilahi iradesinin veya külli iradenin kontrolüne girmesi suretiyle iradenin bağlanması olayı tahakkuk eder. Bu noktada Resuller ve Nebiler ilahi irade tarafından kontrol altına alınırlar ve emirler devamlı gelir. Onlar gerekeni yaparlar. Sonra emir gelmez. Allah-u Teala onlara doğrudan yaptırmak istediği her şeyi yaptırır. Resuller ve Nebiler için ilahi irade söz konusudur. Nebi olmayan ve Resul olmayan bütün evliya içinse, iradesini Allah'a teslim etmiş olan herkes içinse, külli irade devreye girer. O onları kontrol altında tutar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte onlar irşad olanlar ve bu irşadın sonunda irşad makamına tayin edilenlerdir. Cin suresinin 14. ayeti kerimesi buraya kadar olan bütün muhtevayı veriyor. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var, diyor Allah Teala. İşte bu teslimin en üst sınırı iradenin de Allah'a teslim edilmesi ve irşada memur ve müezzin kılınmaktır. Onlar Resul veya Nebi olmayanlardır. Resul veya Nebi olanlar bu kademeye otomatik olarak getirilirler. Onların eğitimleri Allah'a aittir. Ve onlar da Allah'a teslim olanlardır. Bu teslimi külliyle teslimdir. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi kişiyi kasir olmaktan alarak, kalpleri kasiyet bağlamış olan insan olmaktan alarak, nefsinin kalbini pırıl pırıl nurlarla dolduran bir noktaya ulaştırır. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden bir noktaya getirir ve o nokta bir muhteşem dizaynı ifade eder. Orada ya külli irade ya ilahi irade kişiyi kontrol altına almıştır ve o irşat makamının gereklerini yerine getiren birisidir artık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, tüm bu hedeflere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: As-salavat, Allah'ıma salala Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm. Sıratel lezzîne en'amte aleyhim, gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Fikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanın için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi, bütün şu göklerde gördüğünüz yıldızlar, gökyüzü, yedi kat atmosfer, Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. Yedinci gök katındaki yedi tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla cansızıyla her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle, bütün bu kainat. Evvela bu dünya. Siz bu dünyalısınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet-i kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sizleri sevmesi, bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah-u Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazının da vakti gelse de akşam namazını da kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek, kanitim olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın, zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala size, sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir. Kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları. Sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunuzu neden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan insanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırdı. Devir kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ona tabi oldular. İki, ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak ameni olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. İkinci safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm, orucu ben sevdiririm, zekat vermeyi ben sevdiririm, zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah-u Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah-u Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama birinci kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil. Onlara anlatın. Bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirsiniz, o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan, hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına. Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem, iki, cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestura onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hastası mı mühürlü? Mühürü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir.

içindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz, Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah Teala size 10 tane ihsan veriyor. Saydığım ihsanları veriyor. Mürşidinizi ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz, gene 1'e 10 aldınız. Allah Teala'nın kanunu böyle diyor ki, bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor, misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah-u Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor İrşad makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi, birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız o noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %2 tane %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. 1'e 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. 1'e 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e

600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuz da Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu li'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah Teala bilinirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk onlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a ulaşmasını dilemesini Allah-u Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah-u Teala. Öyleyse sevgili hünciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizi mutlaka
hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürsünüz, birinci kat cennete ulaşırsınız. Yedi kat cennetin yedi tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz, ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırırsa, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken, yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken, artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsimizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsimizin kalbinde. Faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Her şey ne kadar güzel. Allah-u Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor. Benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama bu durumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı. Eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ibadet adına hangi ibadeti, hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinizde. Dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet kelimesinde ne diyordu Allah Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kânu yettekun lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Takva sahibi olmuşlardır.
onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o, siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız, daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar. Ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden? Nasıl gidiyorlar? Allah Teala sahabenin bile sadece 10 tanesine cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse oho, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki o benim canım kardeşim. Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik kuvvetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve zatıcı hızlandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerim? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın, küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah Teala tarafından.
Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanın? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine, oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor cennet sahnesi dediğinin ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan, Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine o merasim sırasında orada bulunan arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir.
yerleştiği anda Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah-u Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safhayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya, işte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah-u Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka şat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar.
daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a mesal ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bir büyük nimeti. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şöyle bir dünyaya baktığımız zaman insanların çok çeşitli inanç biçimlerine sahip olduklarını görüyoruz. Kitaplı dinlerin dışında kitapları olmayan birçok inanç biçimi, hatta şeytana tapmak bile devrede. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri yeniden bir araya getirdi. Sizlerle birlikte olmak bir büyük mutluluk, bir büyük huzur. O huzuru yaşamanın üst seviye mutluluğu hepimize nasip olsun inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biliyoruz ki her şeyi İnsan için yarattı. Buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım. Başka bir mahlukundan bahsetmiyor, cinlerden bahsetmiyor. Meleklerden bahsetmiyor. İnsan diyor Allah Teala. İnsanın emrine musahhar kıldım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda her şey çok güzel. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Ve insanların emrine musahhar kılınmış. Hasredilmiş. İnsanların emrine sunulmuş. Büyüse Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahluklar bir tarafa, insan bir tarafa. İnsan kendisi için kainatın yaratıldığı bir yaratıktır. İnsan bir yaratık mıdır? Elbette yaratıktır. Allah Teala'nın bir mahlukudur. Halk ettiği bir mahlukudur. Yani yarattığı bir yaratığıdır. Ama yarattığı diğer bütün yaratıklardan en üst seviyede değer verdiği mahluku. İşte sevgili kardeşlerim, bu cepheden konumuz son derece önemli. Çünkü eğer biz insanlar Allah-u Teala tarafından en üst seviyede yaratılmışsak, bu en üst noktada bulunmanın şükrünü ve hamdini Allah'a eda etmek mecburiyetindeyiz. İnsan olarak yaratılmak bir mazhariyettir, bir üstünlüktür, Allah'ın lütfu keremidir. Öyleyse sadece bırakınız her şeyi. Sadece insan için, insan olarak yaratıldığımız için Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte insan dediğimiz zaman o farklı bir yaratıktır. Neden farklıdır? Başka hiçbir yaratıkta olmayan
bir nesnenin sahibidir. Ne cinlerde, ne meleklerde, ne hayvanlarda, ne göklerde yaşayan kuşlarda, ne denizlerde yaşayan balıklarda ve her türlü deniz mahlukunda, ne bitkilerde, hiçbir şeyde olmayan bir muhteşem donanımla donatıldık. Çünkü bizlerde Allah'ın ruhu var veya vardı. Allah-u Teala insanı ruhuyla donattı. Bütün insanlar doğduğu zaman Allah onlara mutlaka ruhundan üfürür. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhundan üfürdü diyor Allah. Onun insanın içine ruhundan üfürdü. İşte o üfürülen ruh bütün insanlarda doğduğu andan itibaren vardır. Bu sebeple bütün insanlar cinlerden, meleklerden, kainattaki bütün mahluklardan üstün bir statüde var olmuştur. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatında yok olan, Allah'a ait bir ruh şu anda ruhunu Allah'a ulaştırmayan hepinizde mevcut, ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmayan kim varsa herkeste o ruh mevcuttur. Ve insan fizik vücudu, nefsi ve ruhu olmak üzere üç vücuttan oluşur. Üç vücuttan oluşan başka bir mahluk mevcut değildir. Cinler nefslerden ve fizik vücutlardan oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, öyle bir masariyettir ki bunun en üst noktasında insan vardır. Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri bize abd olsunlar diye yarattık diyor. Abid olsunlar diye, ibadet etsinler diye yarattık demiyor. Ama birçok müfessir böyle yazmış. Biz insanları bize ibadet etsinler diye yarattık. Birbirinden son derece farklı iki tane kavram. Abd olmak, kul olmak, abid olmak, ibadet edenlerden olmak. Sevgili kardeşlerim, bir misal zannediyorum bunu en derin çizgileriyle açıklayacaktır. İşte İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı olarak değerlendirilir. Ve de derler ki bunları yaptın mı doğru posta cennete gidersin. Hayır, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Madde 1. Namaz kılmak farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek parası olanlar için farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama ilaveleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır.
6. Allah'a teslim olmak farzdır. Bu 7 farzın içine zikri de koymak mecburiyetindeyiz. İbadetlerin en büyüğünü İslam'ın 5 şartında yerleştirmemişiz yerli yerine. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'la bugün yaşanmakta olan İslam tatbikatını karşılaştırdığımız zaman derin bir hayal kırıklığına uğramamak hiçbir zaman mümkün değildir. Allah Teala insanı en üstün mahluk olarak yaratıyor. Çünkü ona ruh vermiş. Yani ruhundan üfürmüş. İnsandan başka hiçbir mahlukunda bu mazhariyet yok. Öyleyse bu en üstün mahlukunun, Allah'ın en sevgilisi olan mahlukunun bir şeylerle donanması lazım ki üstün olduğu ortaya çıksın. İşte bu donanan şey Allah-u Teala'nın ona üfürdüğü ruhtur. Allah-u Teala insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan alemlere üstün kılındı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki seni alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Bütün alemlere rahmet olmak üzere yaratılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son nevi, son peygamber, Hatem'in nebiyin. Diyor ki Allah-u Teala Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir. Nebilerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği sisteme baktığımız zaman burada tekliğin hakim olduğunu görürüz. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayasınız diye ve dini ayakta tutasınız diye, kaim kılasınız diye. Ebediyete kadar din kaim olacaktır. Kainatın yok olacağı devreye kadar din hep var olmakta devam edecektir. Din ezelidir ve ebedidir. Allah Teala Rum 30'da diyor ki Habibim Hanif olarak içini ve içini yani zatını dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları o fıtratla, Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din ezelli ve ebedi dindir. Ve Allah-u Teala'nın ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmaktan vazgeçmesi ne de dinini Hanif dininin dışında başka bir dine değiştirmesi mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Din de Hanif dini de ezeli ve ebedidir. İnsanlar da insanlık tarihi boyunca yaşamışlardır. Bundan sonra da kıyamete kadar yaşayacaklardır. O yaşamları boyunca sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olarak doğacaklardır hepsi. Hanif olarak doğacaklardır.
Hanif olarak öleceklerdir. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle doğacaklardır. Bu özellikle yaşayacaklardır. Bu özellikle hayatları sona erecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Hristiyanlık diyoruz, bu bir dindir. Musevilik diyoruz, bu bir dindir. Birincinin kitabı İncil'dir, ikincinin kitabı Tevrat'tır. İslam diyoruz, bu bir dindir. Onun da kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Üç peygambere üç ayrı din indirilmiştir. Doğru mu? Bütünüyle yanlış. Ne zaman emin olduk? Ne zaman ki Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'deki 7 Safa ve 4 Teslim'i öğretti. Ne zaman ki İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu tespit ettik. Ne zaman ki Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu tespit ettik. Konunun esasına önemli ölçüde girdik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Son adım çok daha ilgi çekiciydi ve Hazreti Musa'ya indirilen dinin Hanif dini olduğunu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tespit ettik. Hazreti İsa'ya indirilen dinin de Hanif dini olduğunu gene Tevrat'ta, gene İncil'de, gene Kur'an-ı Kerim'de tespit ettik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen dinin Hanif dini olduğunu gene Tevrat'ta, gene İncil'de, gene Kur'an-ı Kerim'de tespit ettik. Peki bu yeter mi? Hayır, gene yetmez. Üç kitabın üçünde de bu dinin, Hanif dininin 7 Safa ve 4 tane teslimden oluştuğunu gördük. 1. Allah'a mülaki olmayı dilemek. 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. Muhlis olmak. Yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe etmek. Ve 7. iradeyi de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmak. Bu 7 tane safa demin gördüğünüz gibi 4 tane teslim içeriyor. 1. 14. basamakta yola çıkarak 22. basamakta ruhu Allah'a teslim etmek. 22. basamak ruhun Allah'a teslimi 1. teslim. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi 2. teslim. 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi 3. teslim. Sekizinci basamakta iradenin Allah'a teslimi. 4. teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a
teslimi. Allah Teala bize bunları öğretene kadar bunlar dinde kimsenin bilmediği konulardı. Bir bütün haline getirilişi Allah'ın bize öğrettiği 7 safa 4 teslimle gerçekleşti. 28 basamaklık bir İslam merdiveni, bir din merdiveni İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. İslam deyince Allah'a teslimi kastediyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminden oluşan 7 safa ve 4 tane teslim içeren kainatın tek dini. Hazreti Adem zamanında da aynı din söz konusuydu. Kıyamet gününe kadar da aynı din söz konusu olacak. Din neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam adını almış? Çünkü İslam teslim demek. Din teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Eğer Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz din, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz din, Hazreti Musa'ya verdiğimiz din, Hazreti İsa'ya verdiğimiz din ve senin dinin aynı dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. İşte bir tek şey vardır, sadece tek bir şey. Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ancak böyle bir dizayn içerisinde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Mutluluk bir bütündür. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, iç dünyanızda sulh ve sükun, dış dünyanızda başka insanlarla sizin arasındaki kavganın bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinizde, nefsinizle ruhunuzun arasındaki kavganın bitmesi. Öyleyse Allah ile ilişkileriniz mi mutluluğunuzun sembolüdür? Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinin en güzele döndüğü yer, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Orada bütün kavgalar bitmiştir. Orada artık sulh ve sükun içinde bir ömür geçirilecektir. Allah için yaşanacaktır. Başka insanlara Allah'ın öğretisi öğretilecektir. İradenin teslimi öyle bir boyuttur ki orada Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle insanı irşat makamına tayin eder. O seviyeye ulaşmamış bir insan Allah Teala tarafından tayin edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi ne kadar çok sevdiğini sizlere söylemek istiyoruz. O hepinizi çok seviyor. Çok ama çok.
Aslında insanlar nerelerden neler çıkarmışlar ve de hep harp etmişler, birbirlerini öldürmüşler. Şimdi bir sual. Eğer Hristiyanlık diye başka bir din, Müslümanlık diye başka bir din, Musevilik diye başka bir din yoksa, sadece bir tek din varsa, o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini ise, yani Allah'a teslim olma dini ise, bunca asırlar boyunca bunca milyon insanın öldürülmesi, din uğruna öldürülmesi, başka bir inancı sahibi diye diğerlerin onları çekememesi, hep şeytanın o korkunç tuzağı değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlık tarihi boyunca hep harpler görüyoruz. Harpler ve insanların birbirine şeytan tarafından düşman kılınması, o Hristiyan, sen Müslümansın, o Yahudi, sen Hristiyansın, birbirinizden farklı gruplarsınız, onlar sizin düşmanınızdır diye şeytan insanlık tarihi boyunca hep insanları birbirine düşman kılmış ve bunu en üst boyutta başarabilmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar büyük bir aldanma değil mi? Milyonlarca insanın değersiz birer mahluk gibi karşı taraf tarafından öldürüldüğü, bütün din için yapılan savaşlarda hep aynı şeyi görüyoruz. Aslında din için olmadığı zanneden savaşlarda da din gene önemli bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Hala İslam alemiyle diğer dinler arasında savaşlar devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala savaşların bitmesini istiyor. Dünyanın sulh ve sükûna ulaşmasını istiyor. İşte bu büyük olay yakın bir gelecekte mutlaka gerçekleşecektir. Her dinin sahipleri kendi kitaplarında,

Kimin Hanif dininin yaşandığını tespit edeceklerdir. Artık bu bir gün meselesidir. Bu muhteva bütün dinlerin sahiplerine ulaştırılmıştır. Öyleyse inceleyenler bunun bizim tarafımızdan ortaya konmadığını, kendi kitaplarında bunun var olduğunu görecektir. Biz sadece kitaplarda var olanı onlara ulaştırmış durumdayız. Öyleyse bir yeni güneş doğuyor. Mihir güneşi. Bütün dünyaya sulh ve sükunu getirecektir. Elbette menfaatleri bu konuda bu konuyu istismar ettikleri için azalacak olan insanlar olacaktır. Onlar da bizi sevmeyeceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygundur. Bizim sevgilimiz Allah'tır. Allah'ın bizi sevmesi, şeytanın bizden nefret etmesine engel olmuyor. Şu dünyada iblisin en çok nefret ettiği kişi o biziz. Çünkü onun bütün tuzaklarını bir bir ortaya çıkardık. Ve insanlar yeni bir devirde birbiriyle dost olarak el ele, kol kola bir dünya mutluluğunu yaşayacaklardır. O günlere ulaştık. O günlerin arkasında da hep bu temel faktör vardır. Bütün dinler bir tek dindir. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Öyleyse bütün dinler aynı dinin yeniden yaşanmasını sağlayan birer basamaktır. Bir süre sonra mutlaka şeytan devreye giriyor ve dini onun muhtevası olan sistemlerin dışına çıkartıyor ve insanların o dini yaşayarak mutlu olmalarını engelliyor. Nerede başaramadı? 400 yıl Osmanlı'da başaramadı. Nerede başaramadı? Hazreti İsa zamanında başaramadı. Hazreti Musa zamanında başaramadı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başaramadı. Hep asr-ı saadetler yaşandı. Ve 400 yılda Osmanlı İmparatorluğu'nda asr-ı saadet yaşandı. Şu anda yeni bir asr-ı saadetin girişindeyiz. İnsanlar onlara yaptığımız tebliğleri lazım gelen boyutta yerlerine oturtacaklardır. İncelemek gereğini duyacaklardır. Ve o zaman bakacaklardır ki Hristiyanlık diye, Musevilik diye, İslam diye ayrı ayrı dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in 7 safa ve 4 tane teslimden oluşan Hanif dini vardır. O din Hazreti Musa'nın da dinidir, Hazreti İsa'nın da dinidir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de dinidir. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de dinidir. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. En evvel Hazreti Adem'in dini.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Aslında bugün de dünya üzerinde hala anlaşmazlıklar her tarafta mevcut. Hala insanlar, ülkeler işgal ediyorlar. Hala kan dökülüyor. Arkasında sadece şeytan var. Ve de insanlar kendi dinlerinin diğer dinlerden temel esaslarda bir farklılık taşımadığını, bütün dinlerin aynı din olduğunu öğrenecekler. O zaman o söylediğimiz günlere ulaşacağız. Herkesin birbirine kucak açtığı, bütün dünya insanının el ele gönül gönüle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşadığı bir güzel dünyada olacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o ilmi o bize öğretti. Bütün dünyayı bir araya getirecek olan din de o kainatın tek dinidir. Tevrat'ta yazılı olan, İncil'de yazılı olan, Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan, kainatın tek dini. Zebur'da da aynı din var. Kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, dünya sulh ve sükuna şeytan istemese de onunla birlikte olan kötü niyetli insanların hepsi istemese de mutlaka sulh ve sükun dünya üzerinde kurulacaktır. Bu sulh ve sükunun kurucusu olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Ne söylerse mutlaka gerçekleşir. İşte bizim ağzımızdan söylediği şey de odur ki dünya bir sulh ve sükun devresine yaklaşıyor. Bütün dünya biz neden savaşıyoruz sualini soracaktır kendisine. Ve o zaman bir takım insanlar tarafından aldatıldıklarını fark edecektir insanlar. Konumuz aldatanların cezalandırılması değil. O tarafı Allah-u Teala ile o aldatan kişiler arasındaki bir ilişkidir. Bizim dışımızda. Ama biz bu büyük kitlelerin birbirine dost oldukları günkü o güzelliği yaşayacak olanlarız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın güzelliğini birlikte yaşamayı
Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlar ve sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın bütün insanların istediği en önemli şey onların mutlu olmasıdır. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında Allah'ın yarattığı mahlukattan en çok sevdiği insandır. İnsanı en çok seven Allah-u Teala, o en çok sevdiğinin mutlak olarak saadete ulaşmasını ister. Bu gözle Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in kesin bir mutluluk davetiyesi bir. Aynı zamanda bir mutluluk reçetesi iki. Ve de mutluluğu bütün insanların yaşamasını emreden bir emir mahiyetinde görmek söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bugüne kadar 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim'i tamamlamak nasip oldu. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim, 8900 küsur sayfa. 8900 ya 34 sayfa ya da 64 sayfa. Ama 9000 sayfaya yakın bir Kur'an-ı Kerim var ortada. Bu Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar her noktasında uğraştık, didindik. Kardeşlerimiz çok büyük fedakarlıklarda bulundular bu Kur'an-ı Kerim vücuda gelene kadar. Ve de hamdolsun ki şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bu devrin imamına bize ihsan ettiği bir nimettir. Bize en'am buyurduğu bir nimettir demek, daha doğru Arapça itibariyle. Biliyorsunuz ki en'am kelimesiyle nimet kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize bütün insanlara mutluluğu anlat diye emir verdi. Bütün insanları mutlu kılmak için hayatını tahsis edeceksin emrini verdi. Henüz o noktaya ulaşamadık. Hala birçok insan bizi incelemeden, söylediklerimizi dikkate almadan, Allah'ın dostu olmayanların öğrendikleri eksik ilim sebebiyle hakkımızda söyledikleri negatif muhtevayı insanlara anlatmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara düşman olmak, dost olmaktan daha kolay geliyor galiba. Allah-u Teala bize hamdolsun ki kin tutmamayı öğretti. Nefsimizdeki kin afetini bütün afetlerle beraber aldı. Bizim hakkımızda en kötü şeyleri söyleyenler dahi bizim için onlara düşman olmamızı gerektirecek. Veya onları hırpalayacak sözler söylememizi gerektirecek
bir muhteva hiç oluşturmadı. Allah Teala bizi o tabiatla yaratmış. Hep Allah Teala'nın de insanları rencide etmek hedefini hiçbir zaman gütmeyen bir insan olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, onlar bize düşman olabilirler. Bu onların nefslerinin kurban oldukları bir noktayı gösterir. Çünkü Allah'ın şu dünya üzerindeki en yakın dostuna düşman olmak, Allah'a düşman olmanın en üst noktalarından biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olması için Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Ondan evvel gene bütün insanların mutlu olması için İncil'i indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Bugün elimizde kalan kitaplar bunlar. Ama Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini biliyoruz. Hazreti Nuh'a da,

Nebi olanlar Allah-u Teala'dan kitap almışlarsa da o kitaplar bugün mevcut değildir.

Sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutlu edecek olan formül bu mukaddes kitapların hepsinde var mıdır? Evet. Allah'ın dini, Arapça adıyla İslam dini, yani Allah'a teslim olma dini, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olan bir teslimler dini insanlık tarihi boyunca hep var olmuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman diğer kitaplarla aynı statüde olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Bir mutluluk tatbikatıdır. Ve mutluluğu insana mutlak olarak eğer tatbik edilirse ulaştıran bir rehberdir. Yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim kendisinden evvelki İncil gibi, ondan evvelki Tevrat gibi ondan evvelki diğer peygamberlere indirilen kitaplar gibi bir mutluluk bütünüdür. Allah'ın mutluluk reçetesi 7 tane kademe oluşturur. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala niçin istiyor Allah'a ulaşmayı dilememizi? Çünkü biz ulaştırmayacağız ruhumuzu Allah'a. O dilekle, eğer gerçekten kalpten bir dilekle biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilersek, Allah ulaştıracak. Ve bir hiç karşılığı, bir hibe olarak ne demek istiyoruz? Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Dalalette olanlar ne yaparlarsa yapsınlar. 2 tane kelamen katibi meleği, 2 grup melek onları takip ediyor hem düşüncelerini hem fiillerini, yaptıklarını 3 boyutlu olarak filme çekiyorlar. Hepinizin etrafında 2 grup kiramen katibi meleği var. 2 tane ikili. Ömrünüz boyunca hiçbir saniyenizi boş bırakmamak üzere bir taraftan aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, bir taraftan düşünceleriniz filme alınıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Hayatınızın her saniyesinde derecat kaybedip derecat kazanabilirsiniz. Her saniyeye derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Bir insan düşünün, ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülük etmiyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum diye düşünüyorsa bu büyük bir hatadır. Çünkü Allah Teala zikri de günün yarısından çok zikri de daimi zikri de farz kılmıştır. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz üzerimize farz kılınmıştır. Bir insan 3 halde bulunabilir.
Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emir Allah'tan. Peki ne olur zikredersek? Zikredersek çok önemli bir şey olur. Nefsimizi tezkiye ederiz. Yani nefsimizin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın %2 rahmet adı verilen ruhu nuruyla ve %49 fazla adı verilen nuruyla yarıya kadar doldururuz ve bu imkan bize karşılıksız olarak Allah'ın bir hibesidir. Yani bir tek dilek, bu hedefe şartlar ne olursa olsun ulaşmanızı mutlaka sağlar. Şimdi ilk defa dinleyenler, iyi de ben namaz kılmayı sevmiyorsam nasıl olur oraya ulaşacağım? Allah Teala bana nasıl bunu sağlayacak? Böyle bir düşüncenin sahibi olabilir. Herkes ufku kadar düşünür. Kimler hariç? Allah ile konuşmak şerefine eren Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamlarının sahipleri. Peki ondan hemen Allah'la konuşmak yetkisine sahip olanlar olabilir mi? Elbette olabilir. Allah Teala dilediğine dilediği zaman vahyeder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, onun için biz Allah'a hayran olanlardınız. Bir Allah'tan hoşlanmak vardır, bir sevmek vardır, bir aşık olmak vardır, bir de hayran olmak. İradelerini teslim edenler Allah'a hayran olanlardır. İşte Allah'ın yolunda üç tane teslim söz konusudur. Ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç, Allah'a teslim etmek. Bunlar sizi dördüncü teslime ulaştıracaktır. İradenizi de Allah'a teslim etmek. Bu, o güne kadar ulaştığınız daimi zikri zikir olmaktan çıkaracaktır, tesbih haline getirecektir. İlahi irade size zikri artık yaptırmayı üzerine aldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan düşünelim, namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'ın hiçbir ibadetini sevmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişiyle namazı, orucu, zekatı, İslam'ın beş şartını sevip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi aynı standartlarda değildir. İslam'ın beş tane şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir toplum olarak bugün İslam alemi cehenneme doğru bir yolculuk halinde. Sevgili kardeşlerim, 32 seneden beri herkese Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini anlatmaya çalışıyoruz. Dikkat ettiniz mi hiç? Bizim bütün söylediklerimiz sadece Kur'an ayetleridir. Kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz.
Kur'an ne söylüyorsa bizim hududumuz oraya kadardır. Onun için sık sık ayet kullanırız. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a yakınlaşması, Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, ondan sonra Allah'tan mürşidimizi sorup Allah'a bizi ulaştırması için o mürşide tabi olmak. Bu ikinci safhadır. 14. basamakta gerçekleşir. 14. basamağa kadar Allah o kişiye gözlerini, kulaklarını, kalbini, görme, işitme ve idrak etme hastalarını açarak o kişinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine çok seviyoruz ki Allah'a o kadar çok hamd ediyoruz, o kadar çok şükrediyoruz ki bize sevmeyi öğrettiği için. İşte o sevgi pınarından bize doya doya içiren Allah, sadece Allah'ı sevmemizi değil, insanları sevmemizi öğretti. Ve insanlar için kendimizi adadık. Allah'a bizim verebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece bir kuluz. Ruhunu teslim et buyurdu. Kendisi teslim aldı. Herkes için aynı şeydir. Teslim alan Allah'tır. İnsan sadece diler. Dikkat edin. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek biz insanlardan. Biz sadece dileyenleriz. Ama ulaştırmak Allah'tan. Kur'an hakikatlerini bilmeyen insanlar, hadi canım sen de. Sadece namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlar cennete gidecektir derler. Birinci yanlış, bu beş tane şartı yerine getiren hiç kimse cennete giremez. Çünkü bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Yoksa kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Çünkü o kişi takva sahibi olamaz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala menibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve gene böylece müşrikler namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle meşgul olurlar. Her biri kendi elindekiyle doyuma ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin müşrik olduğunu söylüyor. Ve müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennet sadece takva sahipleri için hazırlanmıştır. İşte Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayid hazamatu adune ilkülle evabin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey, vaad olunduğunuz cennet budur.
Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olanlar ruhlarını Allah'a mevabın en büyüğü olan Allah'a ulaştıranlar. Mevab sığınılacak yer demek. Allah Teala diyor ki Allah mevapların, sığınakların en üstünüdür, en büyüğüdür, en yücesidir. Vallahi indehu hüsnül mevap. Muhakkak ki onun huzuru, onun muhtevası, ona ulaşmak mevabın, sığınağın en güzelidir. Allah'a ulaşmak, Allah'ın indinde en güzel sığınağa ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, ve Allah Teala bu sığınağa bir insanı sadece bir dilekle mutlak olarak ulaştıracağını söylüyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği deyince insanların küçük bir kısmını seçer sanmayın sakın. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Sırf onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler de cehennemden kurtulsunlar diye. Ama insanlar dünya adı verilen bu gezegende hep nefslerinin hoşlandığı şeyleri yapmakla meşguller. Bunun için adam öldürmeye kadar giden bir hırs, bir nefsin afetlerinin kesin tahakkümü sadece hakimiyet değil. Bu hakimiyetin ötesinde ona yatan onu şeytanın zorla yaptırdığı işleri yapan insanlar dünyada çoğunluğu ele geçirmiş değillerdir. Ama alt tabakayı oluşturan bir kısmı da ibadetle meşgul olan insanlar, onlar çoğunluğu teşkil etmelerine rağmen hep diğerlerine boyun eğmek mecburiyetine bırakılmışlardır. İnsanlık tarihi hep bunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaşan bir kişinin, ki burası ikinci merhaledir, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra Sidretül Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Hiç kimse ruhu Allah'a gitti diye ölmez. İnsanlar zannederler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hayır. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü ölü bir vücut ne ruh için ne nefs için bir melce, bir sığınak olmak vasfını devam ettiremez. İkisi için de fizik vücut, ölü bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. Ona dokunamazlar, ona elleyemezler, onun içine girip de orasını bir sığınak edinemezler. İçinden geçebilirler ama bu hayatta olan bir insanın manyetik alanlar sebebiyle vücuda getirdiği bir muhafazayı onlara asla sağlamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, çünkü o bir ölüdür. İşte bir insan
Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala bu vetireyi, yani ruhun mürşide tabiyet anında vücuttan ayrılmasını, dergâhtaki, ana dergâhtaki Allah'a doğru yola çıkan insan ruhlarının arasına karışmasını ve bütün katları birer birer çıkarak her birinde gerekli dersleri alarak 8 aylık bir devre içinde 7 ay diyelim buna ayda bir merhale kat ettiğini düşünerek 8. kademe uzun sürer. Ona 2 ay dersek 7. kademe, 7. kat uzun sürer. Çünkü zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücreleri 1. Ümmül kitap 2. Kudret denizi 3. Makam-ı Mahmud 4. Divan-ı Salih'in 5. Zikir hücreleri 6. Ve Sittetli Müntaha dan yukarı çıkarak Allah'ın zatına ulaşmak 7. 7 safa. Bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Yalnız şimdi anlattığımız 3. safa olan ruhun Allah'a doğru olan yolculuğu 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Dünyada verilen bu gezegenden yükselerek Allah'ın zatına ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlar için hedef tayini yapmıştır. Mürşidine ulaşan, ona tabi olan kişinin ruhu derhal vücudunu terk eder. Mürşidi Allah'tan sormak gerekir. Hacet namazını kılacak kişi bu abdestini alıp Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak o kişinin görevi değildir. O kişi namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırması için 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik zikirlere adım adım ulaşması gerekir. Bunda da hiç güçlük çekmez. Kim derse ki ben zikirlerimi yapamıyorum, o zaman siz ona rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Öyleyse aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Şimdi yapman lazım gelen şey zikirlerini arttırmaya çalışmak değil. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Tam aksine Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ruhun teslimine kadar olan kesimi garanti ediyor. O 28 basamaklık bir Allah ilişkisinin 21. basamağıdır. 14. basamakta mürşidine tabi olan kişi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamakta 7 tane gök katını aşacaktır. Sittetli Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte
böyle bir konu bütün insanlar için kesindir. O, o kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Eğer bir insan ulaştığı merhalede, yani 33 bin zikirde, bazıları 37 bin zikirde ama 7-8 aylık bir süre bu konuya gerçek anlamda yeterlidir. Allah'a kim ulaşırsa bilsin ki o ulaşmamıştır. O sadece Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Ki Allah sizi sevsin. Allah'ı sevenler mutlaka Allah tarafından sevilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine sevdireceği, mutlaka sevdireceği birisidir. Allah o kişiye kendisini sevdirir. Zatını sevdirir. Allah da onu sever. Allah'ın sevgisinin artmasıyla kulun Allah'a karşı olan sevgisinin artması 7 gök katında birer birer artar, artar, artar. Ve de 8 aylık bir devre içerisinde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bütün bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişi Allah'ın bir büyük lütfuna sahip olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece onlar Allah'ı severler. Ve Allah tarafından sevilirler. Şu noktayı sakın unutmayın. Allah'ın size karşı olan sevgisiyle sizin Allah'a karşı olan sevginiz daima paraleldir. Eğer Allah Teala sizi severse sizin kalbinizde olmasa bile kendisine ulaşma dileğini size sevdirir. Siz Allah'a ulaşmayı nasıl dilediğinizi anlayamadan kendinizi yolda bulursunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, ondan evvel geçen hayatınıza acırsınız, çok acırsınız. O hayatınız size manevi hiçbir şeyi kazandırmamıştır. İslam'ın 5 şartını yerine getirmişsinizdir. O bu bir iştir. Bu noktadan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra, bu muhteşem olayı tahakkuk ettirdikten sonra Allah Teala size ya da bedavadan 3. kat cenneti ve gene bedavadan dünya mutluluğunun yarısını size teslim ettikten sonra Allah Teala şeytandan size o güne kadar muhafaza eden koruyucu kalkanı geriye alır.
O zaman şeytan size şiddetle saldıracaktır. İşte o devrede zikirlerinizi korumalısınız. Birçok insan normal zikir süresini tamamlar, ruhunu Allah'laştırır, o büyük mutluluğu yaşar. Ondan sonra bir de bakarsınız yozlaşma başlar. İşte o kişi o zikir seviyesini koruyamadığı için zorlaşmıştır hayatı ve mutsuzluk giderek onu sarar, sarar, sarar. Öyle bir gün gelir ki kişi zikri artık aklına bile getirmez. Namaz kılmak onun için çok önemli bir şey değildir. Kendini dünyaya kaptırmıştır. Şeytan onu her dünyaya açık tarafından yakalamıştır. Oysa ki eğer o kişi dileseydi, dünya mutluluğunun yarısı mutlaka onun olacaktı. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar arasında mutlak bir ilişki vardır. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman siz mutluluğun yarısını yaşarsınız. %100'e ulaştığı zaman mutluluğun tamamını yaşarsınız. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan iki kademe sonra zaten fizik vücudunuzu teslim etmişsinizdir. Nefsinizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Daim zikre ulaşmışsınızdır. Daim zikre ulaşabilirsiniz. Mutluluğunuz %100 olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ben tasavvufu yaşıyorum, mutluyum diyenlere dikkatle bakın. Bunların bir kısmı gerçekten doğruyu söylerler, davranışlarından bellidir. Onlar herkese en güzel davranışlarda bulunurlar. Herkese yardım ederler. Onlar kendilerini başkalarına yardım edilsin diye yaratan Allah'a hamd ederler, şükrederler ve bunun gereğini yaparlar. Ve bu yardımın karşılığında da devamlı mutlulukları sürgüt bir hüviyette olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Sevdikçe sevinirsiniz. Sonunda Allah'a hayran olacaksınız. İşte o zaman iradenizin de Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Zikriniz artık sizin tarafınızdan devam etmez, sizin iradenizle gerçekleşmez. İradeyi külliye, külli irade ya da ilahi irade sizin dizaynınızı oluşturur. Külli irade salah makamına ulaşan herkes için geçerlidir. Ama ilahi irade Allah'ın Resulleri içindir. Resuller de iki bölüme ayrılır. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Her iki grubu da daimi olarak Allah kelimesini tekrar ettiren hep ilahi iradedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olursanız Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Söylediğimiz gibi kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz.
Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için çalışın. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka hem siz dileyin, hem de etrafınızdaki insanlara Allah'a ulaşmalarının gerekli değil, farz olduğunu söyleyin. Ki onları eğer bu vetireyi gerçekleştirmeye ikna edebilirseniz, o zaman onlar da sizin yaşadığınız mutluluğu yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve Amin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle birlikte olmak, yarenlik etmek, Allah Teala'nın bize verdiği en güzel hediye. Biliyoruz ki şu anda kalp kalbeyiz, gönül gönüldeyiz. Allah, sizler ve biz beraberce bir üçlü teşkil ediyoruz. Biz bu üçgenin bir parçası olarak bir büyük hazzı yaşamaktayız. Ya siz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ya sizler mutlu musunuz? Allah'ın güzellikleri için var mısınız sizinle beraber bir seyahate çıkalım? Sadece Allah'tan bahsedilen bir masal ülkesinde yaşayalım sizlerle. Bir saatlik bir süre ondan başka, Allah'tan başka hiçbir şeyden bahsetmeyelim. Bir saatlik. Hı? Ne dersiniz? Daha güzeli var mı ki sevgili kardeşlerim? Ondan bahsetmek, Allah'tan bahsetmek, yarenlik etmek. Evvela şuradan başlamak istiyorum. O sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Biliyorum ki şimdi içinizden bazıları Allah mı? O bizden çoktan vazgeçti. Diyenler var. Ama bilmiyorsunuz. Siz onu tanımıyorsunuz. Vazgeçmez. Ama çok ciddi bir prensibi var. Vazgeçmesi mümkün olmayan, onun cephesinden vazgeçilmesi mümkün olmayan bir prensibi var. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda bu prensibi yer yerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Çünkü siz de, biz de sadece biraz mahlukuz. Birer mahluk. Hepsi bu kadar. Yani yaratık. O bizi yaratmış.

Kolayca anlaşılacak olan bir Allah deyimdir. Ama sizi çok sevdiğinizi, sizi en çok sevenin o olduğunu bilmenizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok seviyor. Ne demiştik? Bir prensibi var demiştik. En çok dikkat ettiği vazgeçilmez en önemli prensibi. Bu prensip sizin iradenizle alakalı, karar verebilme yeteneğinizle alakalı, seçme yeteneğinizle alakalı. Bu sizin iradeniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Muhtevaya dikkatle baktığımız zaman ne görüyoruz? O sizin iradenizi mutlaka devreye sokmanızı istiyor. Sizden bir şey işitmek istiyor iradenizin, sizin öz iradenizin, kişisel iradenizin bir mahsulünü. Bir dileğin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu yaşamınızın, insan olarak yaratılmanızın olmazsa olmaz şartıdır. Hepinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız. Aslında Allah Teala bizi neden zora koşuyor? Dilemezsek olmaz mı? Diyenleriniz var biliyorum. Sevgili kardeşlerim, ne demiştik? Olmazsa olmaz şartı. Dilemezseniz olmaz. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bu mutluluğa ulaşabilmek için bu dileğin sahibi olmak zorundasınız. Aslında buradaki zorundasınız kelimesi, mecburiyetindesiniz kelimesi, yaratıcının o olması hasebiyle onun adına bir kudret ifadesidir. O kudretin yegane sahibidir. Düşmanlarınız neyin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer o sizin kazanmanızı istiyorsa, sizin yenmenizi istiyorsa mutlaka siz yenersiniz. Diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa biz onlara yeteriz diyor. Dünyaya da bütün kainatın düşmanı olduğunu düşünün. Öyle olsaydı bile Allah onların hepsini mutlak olarak yenerdi. Öyleyse zorunda olmak, mecburiyetinde olmak ifadelerine dikkatle bakın. Niçin zorundasınız? Kendi mutluluğunuzu elde etmek için. Eğer dilemezseniz şu mutsuz haliniz ömür boyu sür git devam eder. Sadece iki türlü insan yaşar. Yarenliğin temelinde bu var. Allah'tan bahsetmenin temelinde aslında sizin mutluluğunuz yatar. Hangi taşı kaldırırsanız Kur'an-ı Kerim'de arkasından buram buram Kur'an'ın mutluluk koktuğunu yakalarsınız. Buram buram tüter Kur'an-ı Kerim. En güzel kokuların buhurdanlığında Kur'an mutluluk kokar.
sade

onun sırrıdır. Niçin sırrıdır diyoruz? Şeytan onu sır haline getirmiş. Köfte o şeytan öyle korkunç zeki bir mahluk ki Allah neyi emretmişse o sonsuz ömrü içerisinde elinden geçen zaman parçasını en güzel şekilde değerlendirerek insanlara Allah'ın hakikatlerini sadece unutturmuş. O kadar. Onların öyle şeylerle meşgul olmasını sağlamış ki insanlar Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bu söze dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Her şey herkese farklı görünür. Kim kederi, derdi, mutsuzluğu kendine mutluluk sebebi olarak birinci aşamada kabul ettirebilirse, ikinci aşamada onun bir gerçek olduğunu yakalar, üçüncü aşamada o kişi mutlu bir insandır. Hiçbir şey onun mutluluğunu kıramaz, yok edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkatle bakın olaylar dizisine. Allah Teala sizi yaratan. Ve Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. En çok seviyor. Sizi en çok seviyor. İnsanları. Bütün yüklerde, bütün arzlarda, yerlerde yani, yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldım. Bütün yüklerdeki o 2,5 milyar galaksi, her galaksideki 2,5 milyar olduğu tahmin edilen yıldız, hepsi sizin için yaratılmış. Bütün canlılar, bütün cansızlar sizin için yaratılmış. Cinler, melekler, hayvanlar, bitkiler, her şey. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kainatta Allah'ın sizlerden başka yarattığı her şey sizin için yaratılmış. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünde bir halife kılacağım. Dedim diyor. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Allah ile olan
ilişkileriniz söz konusu. Bu ilişkileri en güzele döndürmek için yaratıldınız. Bunun manası mutlu olmaktır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız için ve mutlaka cennete girmeniz için yaratıldınız. Allah'ın size izlediği şey bu. Hem dünya saadetine ulaşmanızı istiyor, hem de cennet saadetinin mutlaka sahibi olmanızı istiyor. Ve Allah sizin üzülmenizi, acı çekmenizi, huzursuz olmanızı istemez sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Hepiniz için aynı şey söz konusu. Eğer toplumun bütün fertleri Allah'a ulaşmayı dileseler, herkes dilese kitle halinde bir mutluluk müessesesi bütün insanlara ulaşacak. Ama insanlar hür iradenin sahipleri ve şeytan insanların Allah'a ulaşmasını dilemesini önlemek için bugüne kadar her şeyi yapmış. Ve büyük bir faaliyetin içerisinde hala insanları uyutmayı başarıyor. Doğruları insan adı verilen bu mahlukun gözünden kaçırmayı başarıyor. Saklamayı başarıyor. Bu arada yaptığı şey asırlardan beri devam ettirdiği sinsi bir faaliyet. İnsanlara 14 asırdır Kur'an'ı unutturmaya çalışıyor. Ve bunu şu içinde bulunduğumuz zaman parçasında başarmış durumda. Diğer toplumları zaten bozmuş. Yani ne Hristiyan kesiminde, Yahudi kesiminde ne de din veya inanış biçimi olarak kabul edilen 72 inanç standardında işlerinde Yahudi dini de var, Hristiyan dini de var. İnsanlar o inançların içinde yaşıyorlar ve kendi inançlarının başka inançlardan farklı bir inanç olduğunu zannediyorlar. İslam'ın içinde de, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de bütün inanç kalıpları içinde de o 72 tane fırkanın her birinde insanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Size mutluluk olarak anlattığım şeyi yaşamamakta kararlılar. İblisin ekmeğine yağ sürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İblisin istediği şey nedir? Sadece bir tek şey ister. Sizi mutsuz kılıp kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Ve cehennemde size şunu söyleyeceğini Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ifade buyurmuş. Diyor ki, şeytan onlara der ki diyor, benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben size teklifte bulundum. Davet ettim. Siz de daveti kabul ettiniz ve günahları işlediniz. Bana kızmayın diyor. O gün, kıyamet günü bütün insanlara bana kızmayın. Nefsinize kızın diyor. Benim diyor sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Peki neden şeytanın söylediklerini hemen insanlar kabul ediyor? Çünkü nefslerinin bütün afetleri şeytanın dizaynına göre oluşturulmuş.
Sadece iki açıdan bakabiliyoruz zaten meseleye. Üçüncü açı yok. Allah neyi emretmişse şeytan onu yasaklar. Birinci faktör. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu emreder. İkinci faktör. Üçüncüsü yok. İblisin yaptığı şey bu kadar. Allah'ın emirlerini bizlere yaptırmamak, yasak ettiği fiilleri de işletmek. Peki nasıl oluyor da bu kadar kolaylıkla iblis bütün insanlara hakim oluyor? İnsanların %90'dan fazlasını Allah'ın yolundan uzak tutmayı başarıyor. Onları Allah'ın yolunda sırat-ı müstakimi men etmeye çalışıyor ve bunu başarıyor. Nasıl oluyor bu? Son derece basit sevgili kardeşlerim. Çünkü nefsinizin afetleri de ona göre programlanmıştır. Nefsiniz afetlerle dolu %100 ve Allah neyi emrederse onu yapmamaya yönelik afetler ve Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik afetler. Öyleyse nefsinizin afetleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın yolunda Allah teçhiz etmiş durumda. O bize ne yapılması lazım geldiğini, nasıl yapılması lazım geldiğini bildiriyor. Ve öğretisi bugünün üniversitelerinde okunan din öğretisine hiç uymuyor. Onlar dinlerinin temel faktörlerini çoktan unutmuşlar. Din adamı olarak tanıdığınız herkese sorun. İslam'ın 7 safhası nedir? Buna cevap veremeyeceklerini, veremediklerini göreceksiniz. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. O ayet, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Ya Rab, affedersiniz ayeti, bugünün ayetidir. Bütün kavimlerdeki Resuller bugün bunu söylüyorlar. Benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor ve o kavimlere kendi lisanlarıyla Allah'ın kendisine öğrettiklerini söylüyor ve onlara Allah'ın öğrettiği şeyler bizim size söylediğimiz şeyler. Bu sebeple Allah-u Teala'nın Kur'an'ı asıldır. Ve insanlar 14 asır evvel yaşanan Kur'an'ı bugün unutmuş durumdalar. Böyle başı böyle tıraş. İnsanlar asırlar geçtikçe dindeki tatbikatı unutmuş durumdalar. Tatbikat bir harika sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öyle bir hüviyette Allah-u Teala tarafından indirilmiş ki 23 senede indirilen Kur'an-ı Kerim sahabenin sadece 23 yılda yaşadıklarını değil, 23 yıldan sonra yaşayacaklarını da ifade ediyor. Geleceği de ifade ediyor. Bugünü de ifade ediyor. Yarını da ifade ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bugünkü huzur namazının imanından da bahsediyor. Bütün hakikatler orada Kur'an'da yer almış durumda.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu mükemmelliğe baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. O ifadelerin gerçek anlamına ulaştığınız takdirde. Ulaşsaydınız ne görecektiniz? Kur'an'da 7 tane safha görecektiniz. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Allah'ın şat makamına ulaştırması, tabiiyet. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp hayattayken Allah'a teslim etmek. 4. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirip fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek. Nefsi faziletlere doldurup nefsin kalbini nefsi Allah'a teslim etmek. Öyleyse ne oldu? Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diledik. İkinci safhada şart makamına ulaştık. Tabiiyeti gerçekleştirdik. Üçüncü safhada fizik vücudumuzu Allah'a ulaştırdık ve teslim ettik. Dördüncü safhada nefsimizi Allah'a teslim ettik. Sonra Eşhada ulaştık. Sonra irademizi de Allah'a teslim ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, tabiiyet ikinci safa, ruhun Allah'a teslimi üçüncü safa. Fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü safa, ikinci teslim. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safa, üçüncü teslim. Eşhada ulaşmak altıncı safa, iradenin Allah'a teslimi yedinci safa, dördüncü teslim. Yedi iklim dört bucak gibi yedi safa, dört teslim. İslam bunu ifade eder. Ve bu din kainatsaldır. Tüm kainatta insana da verilen mahluklar, cinler sadece bu dini yaşamak için yaratılmışlardır. Ona göre programlanmışlardır. Öyleyse herkes hayata kör, sağır, dilsiz ve idraksiz olarak atılır. Hayata gözlerini böyle açar. Ve bu dünyadan giderken de insanların %90'dan başkası kör, sağır, dilsiz, idraksizdir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Körlükleri, sağırlıkları, dilsizlikleri, idraksizlikleri Allah-u Teala'dan onlardan alınmamıştır. Öyle kalmışlardır. Oysa ki Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Mutluluğu yaşayabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek bir zorunluluk oluyor, çıkıyor karşınıza. Zorunluluk oluyor. Neden? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ve başka bir mutluluk yolu mevcut değil.
Sadece bu 7 tane safa, 4 teslimden ibaret olan kainatın tek dinini yaşamak zorundasınız. Çünkü fizik vücudunuz da, nefsiniz de, ruhunuz da bu dini yaşamak üzere programlandı Allah-u Teala tarafından. Bütün insanlar önce sağır, kör, dilsiz, idraksizdirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların sağırlıktan, körlükten, dilsizlikten kurtulmaları ve ölürken hayata getirilmeleri söz konusu olur. Evet, yanlış duymadınız. Ölürken dedim. Çünkü Allah-u Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi almadı. Görme hastası üzerindeki kışavet adlı perdeyi almadığı insanları sadece kör olarak mütala etmiyor. Onlar diyor aynı zamanda ölüdürler diyor Allah-u Teala. Bu kör olan insanlara Allah-u Teala aynı zamanda onların ölü olduğu vakasını da ilave ediyor. Kulaklarında vakıa olan işitme hastaları mühürlü olan insanlar içinde Allah-u Teala sağırdırlar diyor. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar böyledir. Gözleri kördürler. İşit, görme hastaları görmez. Kulakları sağırdır. İşitme hastaları mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri de mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinin içinde küfür kelimesi mevcuttur. Ve insanlara dikkatle bakın. İnsanlar kör. İnsanlar sağır. İnsanlar dilsiz. İnsanlar idraksiz. Dört açıdan da bütün insanlar ölüdür. Her biri bu cephelerin her birinden yoksun oldukları için bütün insanlar ölüdürler. Doğuşlarından itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve ölüdürler.

Ve Allah Teala sen ölülere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Onların hayata gelmesini biz sağlarız diyor. Ama ölürken hayata geçecek olan bu insanları Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinliti, gözlerindeki icab-ı mestureyi alarak canlı hale getiriyor.

Öyleyse Allah ile olan ilişkimize bakıyoruz. Ne istiyor Allah Teala? İnsanları diriltmek istiyor sevgili kardeşlerim. Dirilterek mutlu kılmak istiyor. Bir defa bir insanın cennete gidebilmesi, cennet mutluluğunu yaşayabilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasını icap ettiriyor. Öyleyse kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu insanlar söz konusu. Kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazla olması gereken insanlar. Ama herkesin hayata geldiği noktada ya da reşit sayıldığı noktada, aslında reşit değildir hiçbir insan ama reşit sayarız biz onları. Akil bali olmuşsa, akil olmuşsa, normal aklı sahipse ve biliğe ermişse o kişi akil balidir. Yani reşittir deriz. Doğru bir ifade değil, reşit değildir. Reşit olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse reşit olamaz, Furkan sahibi olamaz, rüştünü ispat edemez. Öyleyse sadece o insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluş sadece onlar içindir. Onlar ölüyken diriltilenlerdir. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaştıkları zaman tabi olacaklardır. Tabi oldukları zaman başlarının üzerine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu gelip yerleşecektir. O zaman bu kişi farklı bir hüviyete sahip olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeden önce Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Kişi sağırdır, kördür, dilsizdir ve ölüdür. Rüştünü ispat ettiği anda kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Hiçbir insan bunun istisnası değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değil. Kişi zaten bu dünyada öyle olarak yaşıyor. Sağır, dilsiz ve kör. Ve öyle gidiyor ve cehennemde de kör haşrediliyor. Peki kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. Kör, sağır, dilsiz bütün insanlar istisnası yok mu? Hayır, istisnası yok. Herkes bu standartta. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o takdirde yani Allah'a yönelir, o takdirde Allah Teala o kişinin iradesine el koyar ve o kişiyi kör, sağır, dilsiz ve ölüyken gören, işiten, idrak eden, konuşan bir hayat sahibi kılar. Kör, sağır, dilsiz, idraksız
ve ölü olan kişi gören, işiten, konuşan ve irşat makamının söylediklerini idrak edebilen bir hüviyete sokulur. İşte böyle bir dizaynda kişi ölürken hayata gelir. Ve hayata geldikten sonra da çok kısa bir zamanda hayata getirir Allah Teala. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Devrinin onun ruhu başının üzerine gelir. O noktada bütün günahları sevaba çevrilir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için söz konusu olan şey hani fıtratıyla yaratılmış olmaktır. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratıldılar. Sonrası onlar Allah'a ulaşmayı dedikleri zaman Allah derhal müdahale eder. Onları gören, işiten, bilen, konuşan, idrak sahibi olan insanlar haline getirir. Bunu yaparken de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın müdahalesi söz konusudur. Derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli üzerine o kişinin gözlerindeki perde alınır. Görme hastasının üzerindeki işaret alınır. Kulaklarındaki vakıra alınır. İşitme hastasının mührü açılır. Kalbinin mührü açılır. Kalbinin içindeki ekinet alınır. Küfür kelimesi alınır. Ve kalbinin içine ihbat koyar Allah-u Teala. 5-6 dakikalık bir zaman parçasında gerçekleştirdiği bu işlerin her birini yaparken de 7 safhada, 7 ayrı kuruda kişiye yardım ediyor Allah Teala. Gözlerdeki hicab-ı mesulünün alınması, işitme hastasındaki, görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması, kulaklardaki işitme hastasındaki mührün alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalbin mührünün açılması, kalpteki küfür kelimesinin alınması, kalpteki ekinetin alınması, küfür kelimesiyle beraber alınır. Ve kalbe ihbat konması. Bu ameliyeleri 7 safhada gerçekleştiren Allah Teala her bir safhada, yani gözler için, kulaklar için, kalp için yaptığı, görme, işitme, idrak etme hastaları için yaptığı ve küfür kelimesinin almasıyla noktalanan bu dizaynda Allah Teala o kişiye her işlemi için derece kazandırır. Öyle ki 7. defa bu işi tamamladığında, ki birkaç dakikalık bir zaman parçası geçmiştir, o devre içinde o kişinin Allah'ın verdiği derecelerle mutlaka sevapları günahlardan öteye geçmiştir. Ve Allah Teala cennete gideceklerin sevapları günahlarından fazla olanlar olduğunu, cehenneme gideceklerin günahları sevaplarından fazla olduğunu söylüyor. Müminin 102 ve 103'te. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sevapları günahlarından fazladır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizayn içerisinde Allah'ın kurtuluş reçetesine baktığınız zaman muhteşem bir dizayn görüyorsunuz. O Allah'tır. Ve sizin sadece kurtulmanızı ister. Sadece mutluluğunuzu ister. Cennet saadeti bir insanın düşünemeyeceği kadar kolay bir olaydır. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala mutlaka onların derecelerini her bir işlemi gerçekleştirirken arttırır. Ve o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşar. Burası size anlatmaya çalıştığımız Allah'ın mutluluk dizaynının başlangıcıdır. Kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Allah Teala ona dua ettiği insanların ötesinde yeniden insanlar verecektir. Kalbinin mührünü açmak, oradan kalbe ulaşmak, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmek, o kişiyi huşu sahibi kılmak, o kişiye mürşidini göstermek, Allah'ın her bir safhada kişiye yaptığı yardımlardır. Ve bu süreç içerisinde o kişiye namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren, Allah'ın bütün ibadetlerinden zevk almanızı, almasını sağlayan Allah'tır. Öyleyse hiç kimse yoktur ki Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah bu işlemleri yaptıktan sonra ölsün ama cennete girmesin. Bu mümkün değildir. Kişi sadece bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırma niyetinin sahibi olur ve İslam'da bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine gireceği için niyet amelden üstündür prensibi hakimdir. Üstün olan niyettir. Niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse mutlaka Allah'ın cennetine sahip olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse demek oluyor ki inanamayacağınız kadar kolay bir sebeple, bir tek niyetle Allah cehenneme gidecek olan bir kişiyi cennetine ulaştırıyor. Bu kişinin günahları nedenli büyük olursa olsun Allah'a göre netice değişmiyor. Çünkü onların bütün günahlarını örtecek. Örttüğü anda o kişi cennetin sahibi olmuştur. Yani bir insanın cennete sahip olması için mutlaka bir mürşide gidip ulaşması lazım iddiasında bulunanlar, hayır, lazım değil. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama onlar da mürşitlerine ulaşacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyenler elbette. Ama dikkat edin ki onlara mürşitlerini gösterip mürşidini sevdiren Allah-u Teala o kişi mürşide ulaşana kadar 12 tane ihsanda bulunuyor. Sadece ihsanla tabi olanlar kurtuluşa ulaşabilirler. Yusuf suresinin, affedersiniz, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabeye, yani ensar ve muhacirine tabi olan tabiinin ihsanla tabi olduğunu açıklıyor. Sahabenin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabiyeti ihsanla bir tabiyettir. Ama
Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gidip herhangi bir mürşide tabi olsa onun kurtulması mümkün değildir. Devrin imamına da tabi olsa mümkün değildir. Çünkü o bir tabiyet değildir. Tabi olmamıştır. Tabi olduğunu zannetmektedir. Öyleyse kuru tabiyet, yani ihsanla olmayan bir tabiyet, Allah'ın 12 tane ihsanını almadan tabiyete ulaşan bir kişisi, kişi için tabiyet söz konusu değildir. O kişi hala ölüdür. Allah'ın söylediklerini idrak edecek yapının sahibi değildir. Ve o kişiye Allah Teala mürşidini sevdirmek için kalbinin mührünü açmak, küfür kelimesini almak ve kalbindeki ekinleti alıp ihbat koymak söz konusu olduğu için böyle bir dizaynda muhteva ona göre oluşmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz üzerine siz cehennemlikken sizleri cennetlik hale getirir. Bir defa daha tekrar ederim. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar ne yazık ki kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve günahları mutlaka sevaplarından fazladır. İstisna yok. Herkesin durumu aynı. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onda hiçbir değişiklik olmaz. O kişi hangi mürşide giderse gitsin, tabi olduğunu zannetsin, gerekli formaliteleri yerine getirip aslında tabi olmamıştır. Tabiyeti kabul edilmez. Ve sevapları günahlarının öteye geçirilmez. Hiçbir işlem yapılmaz üzerinde. O kişinin nefs tezkiyesi yapması da, ruhunu alalaştırması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yeni dostlarım, ne dersiniz? Sizinle ara sıra böyle yarenlik edelim mi? Size mutlaka kurtuluşunuzun var olduğunu, hiçbir zorluğa uğramadan bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka gidebileceğinizi acaba anlatabildik mi? Ey benim yarenlik ettiğim kardeşlerim, beni anlayabildiniz mi? Bu Kur'an'ı anlamak demektir. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve kurtulmak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbim'den dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır.
ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Rahim maliki ve medeni. Yâke nâvzu. Esrâti el müstakîm. Sırâti el ezzine el abdâlihim. Alet dâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha size mutluluktan bahsetmenin o müstesna zevkini yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki varız hepimiz, hayattayız. Her şeyin en güzeli için bir aradayız. Allah'ın yardımı bizlerle birlikte. Şunu bilmenizi istiyorum. Mutlu olmanız için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için mutluluk ulaşılması mümkün olmayan bir hedef gibi görünür. Ulaşılamaz bir hedef. Kişi hayatı boyunca o mutluluğa ulaşmaya çalışacaktır ama hiç ulaşamayacaktır. İnsanların büyük kısmı böyle zanneder. Oysa ki mutluluk elinizle tutabileceğiniz kadar yakında. Hemen uzatın elinizi, mutluluğu yakalayın. Mutluluk denilen müessese cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu diye ikiye ayrılır. Dünya mutluluğu dünyadayken yaşanır ve adım adım kazanılır. Cennet mutluluğu ise bir dilekle hemen kazanılır ama bu dünyada yaşanamaz. Kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuz uzunluktaki bir zaman parçasında ihtiyarlamayan, yaşlanmayan vücutlarla, enerji bedenlerle yaşanacak olan bir muhteşem cennet saadeti. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepimiz ama hepimiz sadece kuluz. Allah Teala'nın yarattığı birer mahlukuz. Aslında hepimiz kuluz diyoruz ama aslında kulluk da ikiye ayrılıyor. Bir, genel kulluk. Allah Teala herkesi bir kul olarak yaratmıştır. Ama bu yaratışı Allah'ın kulluğuyla kıyaslamayın. Allah'a kul olmak başka şey, bir kul olarak yaratılmak başka şey. Hatta bunu devreden çıkartalım, hiç karıştırmayalım. Kulluk kazanılır. İnsanlar Allah'ın kulu olarak dünyaya gelmezler. İnsanların çoğu kul olmayı, bir yaratık olmak olarak değerlendirdiği için deminki açıklamayı yapmak mecburiyetinde kaldık.

Aslında hiç kimse yaratıldığı anda Allah'ın kulu değildir. Allah'ın mahlukudur. Allah Teala Halık'tır, yaratandır. Biz hepimiz gelmiş geçmiş ve gelecek ne kadar insan varsa olmuşsa ve olacaksa şu dünya üzerinde ve kainattaki diğer gezegenlerde hepsi birer mahluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yarattığı mahluklar. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şey yaratamaz. Sadece Allah'ın yarattıkları üzerinde çalışır insanlar. Herhangi bir makineyi vücuda getiren kişi bir şey yaratmamıştır. O makinenin parçaları hangi madenlerden ve maddelerden yapılıyorsa onlar vardır, mevcuttur. Onları bir akıl düzeni içerisinde dizayn eden kişi bir makine vücuda getirir. O vücuda getirmek, yaratmak demek değildir. Yaratmak, yoktan var etmektir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. Allah Teala'nın yaratma stratejisi içerisinde yaratmayı dilemesi halinde ol demesi, o olması lazım gelen şey her neyse onun olması için yeterlidir. Yaratıcının talebi, hak talep mutlaka mahluku oluşturur. İşte netice sevgili kardeşlerim bu kadar basit. Hepimiz Allah Teala'nın indinde birer mahlukuz. Yaratık. O ise Halık yani yaratıcı. Ne mutlu Halık'a dost olmayı Allah'ın yardımıyla başaranlar. Çok zor bir şeyden bahsettiğim zannediliyor. Allah'a dost olmak. Allah'ın evliyası olmak. Kolay mı yani? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kolay mı? Size bir sır vereyim mi? Çok kolay. Kainattaki en kolay şey Allah'ın dostu olmak. Şimdi aklıma şu karamsarlar geliyor hemen. Allah'ın dostları, Allah'ın cennetine gidenler. Sahabenin bile 10 tanesi cennete layık görülmüş. Hiç biz Allah'ın kulu olabilir miyiz? Allah'ın dostu olabilir miyiz? Evvela şu hakikaten bahsedelim. Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak aynı anda gerçekleşir. Allah'ın dostu olduğunuz an Allah'ın kulusunuz. Allah'ın kulu olduğunuz an Allah'ın dostusunuz. Ama başlangıçta Allah'ın dostluğunu elde etmeden doğmuş olursunuz. Allah'ın kulu olarak da değil, sadece bir yaratık olarak doğarsınız. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak sahiden herkese nasip olur mu? Evet. Herkese nasip olur. Yeter ki onlar Allah Teala'nın emrini yerine getirsinler. Çok mu zor bir emirden bahsedeceğiz zannediyorsunuz? Hayır sevgili kardeşlerim. Sadece Allah Teala'nın dizaynı bir kişinin Allah'ın dostu olabilmesi, bir kişinin Allah'ın kulu olabilmesi bir tek talebe bağlıdır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Üç kelime de ifade edilir. Mutluluk, Allah'a dost olmakla başlar. Allah'ın kulu olmakla başlar. Şimdi hepimiz aklımızda şu Zariyat suresinin
meşhur 56. ayet-i kerimesini getirelim aklımıza. وَمَا حَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Kul olmak, Allah'a kul olmak, bu aynı zamanda Allah'a dost olmak. Mutlu olmak istemiyor muydunuz? İşte başlangıç noktası bu. Mutlu olmanın olmazsa olmaz şartı, o olmadan hiç kimsenin mutlu olamayacağı bir şartı var Allah-u Teala'nın. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelimeyle ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın birinci davetidir. Allah'a ulaşmak da ikinci daveti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Yani birinci davete icabet edilmedikçe ikinci davete kimse icabet edemez. Ama her kim birinci davete icabet etmişse ikinci davete de hemen arkasından icabet etmiştir. Yani o kişinin bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmıştır. Bu birinci kat cenneti o kişinin mutlak olarak kazandığını ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ertesi gün değil, dilediği andan itibaren Allah'ın cenneti artık onundur. Bu kişi hiç ibadet yapmadan ölse bile gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Evvela o karamsar kardeşlerimize şunu hatırlatırız ki, sahabenin sadece 10 tanesi cennet ehli olmadı. Hepsi cennet ehliydi. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kimdir sahabe sevgili kardeşlerim? Kim size derse ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir, bunun arkasında bir oyun var. Tabiyeti gizlemek isteyenler, bunu bir tekebbür meselesi yapanlar, gurur meselesi yapanlar, gururları sebebiyle tabiyeti asla gerçekleştirmeyecek olanların bir tuzağı bu. Diyorlar ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. İyi de onu putperestler de gördüler. Onu ateşe tapanlar da gördüler. Onu şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler. Yahudiler de gördüler. Dinsizler de gördüler. Ama hiçbiri sahabe değildi. Bu görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. Bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Habibim, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözlerimizle Allah'ı görerek, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Sıratımızda kimdir? Bu
bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların, ifade aynen böyle. Bu sahabenin tarifidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Görenler değil. Tabiyeti gizlemek isteyen bir takım akla evveller böyle bir tabiri kullanmışlar asırlardan beri ve yerleştirmişler. Yanlış. İslam'a giren bidatlardan bir tanesi de budur. Öyleyse doğru için bir delil daha verelim. Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, yani şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kimmiş, kimmiş onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bana tabi olanlar dediği kişiler. Sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamışlar, veçlerini de fizik vücutlarında teslim etmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar 14 asır evvel. Yükselme devresinde Osmanlı mutluluğu yaşadı. Osmanlı'nın yükseliş devresinde insanların küçük bir azınlığı değil, büyük kısmı Allah'ın dostuydu. Sahabenin tamamı Allah'ın dostuydu. Ama Mekke adı verilen şehirde yaşayanların sahabe başlangıçta hiçbir zaman %10'una ulaşamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız, bizi dinlemek size bir şey kazandırmaz. Ama böyle bir insanın varlığına da pek ihtimal vermek söz konusu olmasa gerek. Hiçbir insan düşünemiyorum mutlu olmak istemesin. Normal aklın sahibi olan herkes sadece bir hedef için yaşar, mutluluk. Bilmezler ki kendilerinin mutluluğu başkasının değil, kendilerinin elindedir. Mutluluk Allah ile sizin aranızdaki bir vetiredir. Bir ilişkiden kaynaklanır. Hepiniz için bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki size bunları buradan ulaştırabiliyoruz. Bilgisayardan ya da uydudan. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah'la dost olduğunuz zaman her şey öylesine güzel ki mutluluk dört başı mamur olarak
sizi kucaklayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada sadece konunun başlangıcındasınız. Dünya saadetiyle hiç alakanız yok. Sadece cennetin birinci katının sahibi oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluğunuz Allah'ın emirlerine itaattan geçiyor. Emirlere itaat edersiniz ya da etmezsiniz. Burada tercih tamamen sizin tercihiniz. Allah-u Teala'nın dizaynı

sizin mutlu olmanıza mutlak olarak zemin hazırlayan bir dizayndır. O sizi mutlu görmek istiyor. Çünkü kainattaki en kıymetli mahluku sizlersiniz. Çünkü sizler insan olarak yaratıldınız. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet 13. ayet kerimesinde diyor ki: Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Sizlerin emrine hasrettim. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Her şey Allah'ın kainattaki en çok sevdiği mahluk olan insan için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insana dikkatle bakın. İnsan, sizler insan olarak yaratıldınız. Ve her şey sizin için yaratıldı. Siz Allah için yaratıldınız. İnsan Allah için, insandan başka her şeyse insan için yaratıldı diyor Allah Teala. Yarattığımız her şeyi sizin emrinize amade kıldık diyor. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Biz niçin yaratılmışız? Allah için yaratılmışız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet saadeti bir insanın bir tek dileğiyle elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmıştır. Ama Allah'ın ilmini bilmediği için neden mutsuz olduğunu bir türlü anlayamaz. Şu cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı sadece bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an birinci kat cenneti elde ettiniz.

Elise. Mutluluğu istemeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse cehennemi seçmiş olurlar. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet kelimelerinde اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا اَرَّادُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Bir, cehenneme gidecekler. Kimlerin gideceği çok açık bir şekilde konuluyor ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları yok, gidecekleri yer cehennem. Peki ya Allah'a ulaşmayı dileyenler? Onlar mutlaka Allah'ın cennetine gidecekler. İşte eğer sevgili kardeşlerim talebiniz Allah'ın cenneti ise bir dileğiniz bu konuda sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah yeştevi ileyhi men yeşayı Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ama mutlak ulaştırmanın mevcut olduğunu görüyoruz ifadede. Mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştırıyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Hemen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhi leat. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi ne giriyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk adı verilen şey, eğer cennet mutluluğuysa söz konusu olan sonsuz bir ömrü, milyarlarca senelik bir ömrü cennete geçirmek söz konusuysa, yaşlanmayan bir enerji bedenle cennet hayatını yaşamaksa, o zaman herkes için son derece kolay bir sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka Allah'ın cennetine girmek. Acaba Allah Teala nasıl alıyor insanları cennetine? Çünkü Allah'ın kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennem.
Günahların sevaplarından fazla olanlarsa yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki o kadar günahkar insanın bir Allah'a ulaşmayı diliyor diye nasıl oluyor da günahları örtülüyor? Bu sebeple sevapları günahlarından fazla oluyor ve gideceği yer cennet oluyor. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlar getirilir. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla ise onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın bir kurtuluş reçetesi var. Bir dilek ve mutlak olarak Allah'ın cenneti. Peki ama cennete gitmek için sevapların günahlarından fazla olması lazım. Nasıl sağlıyor Allah Teala bunu? Çok basit bir yöntemi var Allah Teala'nın. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine veriyor reçeteyi. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz ve onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Yani günahının mahiyeti ve derecesi ne olursa olsun kişinin Allah Teala ona 7 tane Furkan veriyor. Gözlerinin üzerindeki gözlüğü, hicab-ı mestureyi Allah Teala alıyor. Görme hassasının üzerindeki basiret hassasının üzerindeki basar hassasının üzerindeki gışaveti alıyor, perdeyi alıyor Allah Teala. Hem uzuv görmeye başlıyor hem de hassa. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. Görme hassasının, işitme hassasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor Allah Teala. Kalbin üzerindeki mührü alıyor. Ve bir de ifat koyuyor kişinin kalbine. Böylece 7 ayrı cepheden Allah'ın rahim esması tecellisini tamamlıyor. Her biri içinde Allah Teala öyle dereceler veriyor ki onun amel defterinin pozitif tarafına, zahit tarafına, o kişinin günahlarının hepsini örtüyor. Ne yapıyor sonra da? O kişinin günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla oluyor. İşte Allah Teala'nın insanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennete alma metodu son derece basit. Mutlaka insanlar Allah'ın cennetine giriyorlar. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin bilincine varmalısınız. Onu görüyoruz ki Allah-u Teala hepinizi en güzele ulaştırmak üzere sizden bir şeyler istiyor. İstediği şey de son derece açık Allah-u Teala'nın. Sizden istediği şey sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin neticesinde Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla başlaması sizi bir defa mutlaka cennetin birinci katına ulaştıracak. Birçok insan zanneder ki bir insan mürşide ulaşamazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Yanlış bir kanaat ve Kur'an'a hiç uymuyor. Kurtuluş noktası tabiyet noktası değildir. Kurtuluş noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Dileyen Allah'ın cennetine mutlaka girer. Bu cennet birinci kat cennettir. Öyleyse bu cennet müessesesine dikkatle bakın. 7 kat cennet,
Yedi kat cehennem, yedi kat yerler, yedi kat gökler. Öyleyse daha sonra ne yapıyor Allah Teala mutluluğunuzun devamı için? 12 tane ihsanla sizleri mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman ne olacak? Tabi olacaksınız. 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda 12 tane ihsanla tabi olduysanız Allah Teala'dan 7 tane de nimet alacaksınız. Bu nimetlerden birincisi Allah Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesidir. İkinci nimet kalbinizin içine iman yazılması ve böylece imanı artan bir mümin olmanız. 14. basamakta tabiiyet var. 14. basamakta bunlar oluşuyor. Sonra mı? Sonra da devrin imamının ruhu sizin ruhunuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve ruhunuz vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere yola çıkıyor ve ana dergaha ulaşıyor. Ana dergâhta Tarık-ı Müstakim'in altın kapısı var. Sonra mı? Sonra ruhunuz oradan itibaren yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Zikriniz arttıkça kalbinize ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarının nefsinizin kalbinde toparlanarak şeytanın hakimiyetini giderek azaltması, 7 tane gök katını ruhunuzun aşmasına sebebiyet veriyor. Ruhunuz 7 gök katını aşıyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu Allah'ın zatına ulaşma noktasında 3. kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz 1. kat cennet ve nefs tezkiyesine başladınız 14. kademede 2. kat cennet. Nefsinizin kalbinde her %7 fazıl isimli nurun birikmesinde ruhunuz Allah'a doğru bir gök katı yükseliyor. Ve 7 defa tekrar ettiği zaman nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimleri 7 tane gök katını da aşmış oluyorsunuz. 7. gök katının 7 tane alemini geçmeniz gerekiyor. Soldan sağa doğru bu alemleri geçiyorsunuz. Sedretül Münteha'ya ulaşıyorsunuz. Ve oradan da Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar olan tatbikatın hepsi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu o kişiye mutlaka sağlıyor. O kişinin ruhunu mutlaka o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırıyor. Peki ya o kişinin nefsinin durumu nasıl? İrşad makamına ulaşıp da tabiiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefsinizin kalbine Allah iman kelimesini yazıyor. Bu kelime bir çekim gücünün sahibi, bir manyetik alan. Ve bu manyetik alan fazılları çekiyor kendisine sadece. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından aşağı inen rahmetle faz,
rahmet ve salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah-u Teala'nın göğsünüzü yararak kalbinize ulaştırdığı yolu takip etmek suretiyle kalbinize geliyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ve bunlardan fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlıyor. Bu nurlar nefsinizin kalbini işgal ettikçe oraya karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmuyor. Her %7 nur birikimi ruhunuzun bir gök katı yükselmesine sebebiyet veriyor. 7. kata ulaşan ruhunuz 7. katta 7 tane alemi geçip Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Nefsinizin kalbinde başlangıçta %2 rahmet birikmişti. Ondan sonra da 7 defa %7 fazıl birikimiyle %49 artı 2 eder %51 nur. Nefsinizin kalbi %100 nursuzken sadece karanlıklardan, zulmetten ibaretken şimdi nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken, afetlerle doluyken, afetlerin genel davranış biçimi mutlak olarak Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmektir. Yasak etifileri ise işlemektir. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir edebilir. Çünkü şeytanın emirleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynı. Şeytan da Allah'ın emirlerini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Şeytan da Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasaklarını işlemeyi ister. Öyleyse şeytanın nefsinizin kalbindeki afetler dolayısıyla nefsinize söz geçirmesi gerekmiyor. Teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleriyle şeytanın talebi aynı paralelde. İkisi de aynı hedefe yönelik durumda başlangıçta. O zaman ne oluyor? O zaman şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi. İşte nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı giderek daralıyor, daralıyor, daralıyor. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49 fazl olmak üzere nurlar %51'i buluyor. Yani eskiden sıfır olan nurlar şimdi nefsinizin kalbine hakim durumda. İşte bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmiş olması mutlak olarak gerçekleşir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Ruhunuzu kendi zatına ulaştırmıştır. Emanetini geri almıştır. Sözünü yerine getirmiştir. Ve siz üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesini tamamlayıp da nefsinizin kalbine %50'den fazla nur yerleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Ve hidayete eriyorsunuz. Bu birinci hidayete eriştir. Ruhunuzun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Fizik vücudunuz hidayete eriyor. 27. basamakta nefsinizi hidayete erdiriyorsunuz. Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 5. kademesinde de
İradeniz Allah'a teslim oluyor. Böylece siz o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oluyorsunuz. Öyleyse Allah'ın garantisi nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar. Öyleyse başlangıçta mutsuz olan insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman dünya saadetinin yarısını otomatik olarak elde ediyorlar. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşüyor. Öyleyse şimdi başa dönelim. Bir dilek demiştik. Bir dilek size mutluluk sağlar demiştik. Neyi sağladı? Bir Allah'a ulaşma dileğiniz dünya saadetinin yarısına ulaşmanızı sağladı. Cennet saadetinin ise üçüncü katına. Üçüncü kat cennete sahip oldunuz. Dünyada da yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Davranış biçimlerinizin %50'den fazlası düzgün bir davranış biçimi hüviyetine dönüşüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala garanti ediyor mu cennet mutluluğunuzu? Üçüncü kata kadar garanti ediyor. Dünya saadetinizin yarısını garanti ediyor mu? Dünya saadetinizin yarısını da garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Geri kalan her şeyi O yapıyor sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Mutlu olmanız için Allah-u Teala bütün formülleri hazırlamış. Ortaya koyduğu dizayn açık ve kesin olarak sizi mutlaka o mutluluğa ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. İşte o mutluluk cennet saadetinin üçüncü katı, dünya saadetinin yarısı, karşılığı mı sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Buyurun, mutluluk sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve gerisini Allah'a bırakın. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar. Daha ötede fizik vücudunuzun teslimi size bağlı. Nefsinizin teslimi size bağlı. İrşada ulaşmanız size bağlı. İradenizi Allah'a teslim etmeniz size bağlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a tevekkül ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Sizi şeytana dost olmaktan ve kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. İşte dostluk sevginin temelidir. Sevgi varsa dost olunur. Sevgi yoksa dost olamazsınız. Dostluk sevgiyle sulanır. Sevgiyle artar. Öyleyse Allah'ın yolunda mutlu olmanız için görüyorsunuz ki sadece bir tek dileğiniz bu işe kafi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gerisini de Allah'a bırakıyorsunuz. Allah sizin adınıza harekete geçiyor.
ve sizi mutlak bir saadete ulaştırıyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bir dileğinize bağlı. Dünya saadetine gelince, dünya saadetinin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. Dünya saadeti bir sulh ve sükun halidir. Birinci özelliği bu. Saadet, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bitmesi halidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sadece mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz şunu düşüneceksiniz. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman biliyordum ki Allah Teala söz vermiş. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilediğim için Allah benim ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ve bu bilinciniz ve imanınız sebebiyle Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Öyleyse düşünmelisiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'a hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem Allah Teala onu da gerçekleştirecektir. Gerçekten de öyle sevgili kardeşlerim. Çünkü siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz anda fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması konusundaki tevekkülün sahibi oldunuz. Allah'ı gene vekil ettiniz. Daha üst seviyede bir vekalet. Fizik vücudunuzu teslim alır Allah-u Teala 25. basamakta. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinizin Allah'a teslim olması konusunda bir kesin kararın sahibi olabilirseniz, o zaman fizik vücudunuz da Allah-u Teala teslim aldığı gibi nefsinizi de teslim alır. Daimi zikre sahip olursunuz, sizi hikmet sahibi yapar ve nefsinizi teslim alır. Önce yerlerin melekutunu gösterir, sonra da göklerin. Neticede iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bütün teslimler tamamlanmıştır. Mutluluğunuzsa dünya saadetinin bütünü olmuştur. Neden? Nefsinizdeki afetler kalmadığı an artık nefsinizle ruhunuzla paralel hareket edecek demektir. Yani Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz de yerine getirmek isteyecek. Allah'ın yasaklarına nefsiniz de karşı çıkacak. Yasak ettiği bir şeyi gerçekleştirmeyecek. O zaman nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Ne oldu? İç dünyanızda sulh ve sükun oldu. Çünkü nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga bitti. Mutluluk neydi? Bir sulh ve sükun haliydi. İşte iç dünyanızda buna ulaştınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle. Dış dünyanızda da bitmesi lazım. Orada da bitti. Neden bitti? Çünkü nefsinizin kalbinde afet olmadığı için artık başka insanlara tahakküm etmiyorsunuz. Başka insanlara kötülük etmiyorsunuz. Başka insanları kıskanmıyorsunuz. Onlara haset etmiyorsunuz. Onlara zarar vermiyorsunuz hiçbir şekilde. Ve artık başkalarıyla çok iyi bir geçinme standartının içine girdiniz. Hiç kimseyle kavganız kalmadı. Öyleyse dış dünyanızda da sülh ve sükûna ulaştınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkiler gelir sonra. Allah ile olan ilişkiler emirler cephesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak vesaire, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Başkalarına yardımcı olmak, hizmet etmek, onları mutlu etmeye çalışmak. Nehiler cephesinde ise, yasaklar cephesinde ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek. Bu kadar basit.
Nefsinizde afetler kalmadığı için bunları yapmanız da hiç zor bir şey değil. Bunları da gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzelini oluşturmak sizin elinizde olan bir şey. Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde neticeye ulaştınız. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz. Başka insanlarla savaşınız bittiği için. Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Emirlerin hepsini yerine getiriyorsunuz, yasakları işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın hepinize ulaşın dediği mutluluk, bu mutluluk, dünya mutluluğu. Aynı zamanda diğer mutluluk, cennet mutluluğu. Gördüğünüz ki cennet mutluluğunu elde etmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinizin de yarısına ulaştınız zaten. Ondan sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için Allah'a tevekkül edeceksiniz, Allah'a vekil edeceksiniz kendinize. Bunu yaptığınız zaman sonuca kadar yürürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir yeni dersinde üniversitemizin tasavvuf ve Kur'an kavramlarından ehli zikre sormak konusu. Kod numarası 3.2.3.64.

Denizlikler'e sorma müessesesi. Acaba kimdir Ehl-i Zikir? Ehl-i Zikir, zikrin sahibi demek. Nasıl bir hüviyette zikrin sahibi? Daimi zikir hüviyetinde zikrin sahibi. Öyleyse Ehl-i Zikir dediğimiz zaman ehil sahibi demek. Ehl-i Zikir, zikrin sahibi. Öyleyse zikirden girelim konuya. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ediyor. Zikir farz. İşte Mezemmil 8 Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sadece ara sıra zikretmek değil, çok zikir de farz. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki

Nisa suresi 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Namazınızı kıldıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Öyleyse daimi zikir üzerimize farz kılınmış. Öyleyse kimdir zikir ehli? Zikir ehli daimi zikrin sahipleri. 22. basamakta, 21. basamakta ilmel yakin sona erer. Kişi bir ilimle mücehiz olur. Ama henüz bu kişi ilmel yakini bitirmiştir. Ruhunu Allah'a teslim edecektir. 22. basamak. Allah ona altın bir taht ihsan edecektir indi ilahide. 23. basamak. Bu kişi günün yarısından daha fazla zikre ulaştığında çok zikrin sahibi olacaktır. Dünyaya değil,

Allah'a daha çok değer verecektir. Bunu da her gün Allah'a o günün yarısından daha fazla 12 saatten fazla zikretmekle Allah'a ispat edecektir. Bu kişi zahit olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zühd makamının sahibi zahit. Daha sonra bu kişinin zikri daimi zikre yaklaşacak. Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Henüz daimi zikre varmamıştır. Ama daimi zikirdekiler gibi hareket etmektedir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu ne ifade ediyor? Buradaki muhteva Allah Teala'nın bir dizaynını içeriyor. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Mutludur. Ama ilmel yakinden aynel yakine geçememiştir. Daimi zikrin sahibi olamamıştır. Ulul albab olamamıştır. Belki bu kademede Allah-u Teala onun kalp gözünü açabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir gün kişi daimi zikrin sahibi olur. Bu daimi zikre ulaştığı noktada kişi zikir ehli olmuştur. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ve Allah Teala herkese hitap ediyor, bilmiyorsanız

zikir ehlinden sor. Fes'elû ehli zikri in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehli vasıf itibariyle kimdir? Zikir ehli 7 tane vasfın sahibidir. 1. Daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olduğu için zümani kapı hiç açılmayacaktır nefsinin kalbinde. Bu sebeple kalbinin içine tekrar karanlıkların girmesi mümkün değildir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik, nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, yerlerini %98 fazılların alması, %2 rahmet nuru oluşması nefsinin kalbinde ve böylece bu kişinin bir hedefe ulaşması söz konusu. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması. Nefsin kalbinin %100 nurlardan oluşması ve bu kişinin üçüncü özelliği, Allah Teala onun kalp gözünü mutlaka açmıştır. Dördüncü özelliği, Allah Teala onun kalp kulağını açmıştır. Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı birisi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda demek ki 4 özelliği var bu kişinin. Kalp gözü de açık, kalp kulağı da açık. Yani gözleriyle, kalp gözüyle Allah'ın gösterdiklerini görüyor. Kalp kulağıyla Allah'ın o gösterdikleri hakkındaki söylediklerini işitiyor. Ve her konuda söylediklerini işitebiliyor. İşte bu kişi, daimi zikrin sahibi olan bu kişi, bu 4 unsurun sahibidir. Daimi zikrin sahibi olmasının tabii neticesi olarak. Bu 4 tane özellik, 3 tane vasıf şartı oluşturuyor kişide. Kişi ehli tezekkürdür, kişi ehli hayırdır, kişi ehli hükümdür, ehli hikmettir, hikmet sahibidir. Ne demek ehli tezekkür? Konumuz bu. Ehli tezekkür, Allah ile konuları müzakere eden kişidir. Bu kişi zikir ehlidir. Zikir ehli, ehli tezekkürdür. Her konuyu Allah-u Teala'dan sorar ve Allah-u Teala ile onu müzakere eder. Bu tezekkürdür. Aynı zamanda kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır.
Ama devamlı derece kazanması sebebiyle kişi ehli hayırdır. Hayır bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Ece bu kişi neden ehli hayırdır? Her saniye daimi zikirde olması sebebiyle her saniye derecat kaybetmesi, her saniye derecat kazanması, yani her saniye hayır üzere olmasıdır kişinin. Bu sebeple hayır sahibidir diyor, ehli hayırdır diyor Allah Teala onlar için. Ve bu kişi hikmet sahibidir. Kur'an hakkında hangi ayetin Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine tekabül ettiğini, hangi seviyede bir ayet olduğunu, hangi seviyeye işaret ettiğini ayet-i kerimeyi okuyunca derhal şekillendirebilen bir görüş açısına, düşünce açısına kişinin sahip olması halidir. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece zikir ehlinin muhtevasını öğrendik. Zikri ehli olmak vahyin başladığı noktadan itibaren geçerlidir. Allah Teala o kişiyle konuşur. İşte bu konuşma dizaynı içerisinde Allah Teala'nın o kişiyle olan ilişkisinde her zaman Allah'ın o kişiye bilgi vermesi söz konusudur. Allah'ın dilediği istikamette bilgilendirmesi söz konusudur. Eğer kişi Allah'tan bir şey soruyorsa, Allah'ın mutlaka ona cevap vermesi söz konusudur. Öyleyse kişi ehli tezekkürdür. İşte buna zikir ehli diyor Kur'an-ı Kerim. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Zikir ehlinin başka bir adı var mı? Evet var. Ulul Elbab. Ulul Elbab, lüblerin sahipleri. Yani beş duyumuzla alamadığımız bir algılama kapasitesinin sahibi olmak. Bu gözlerimizde göremediğimiz, bu kulaklarımızda duyamadığımız, bu ellerimizde hissedemediğimiz daha ötede şeylerin, gayba ait olan şeylerin öğrenilmesi. Bu fiziğin ötesine çıkmak, fiziğin ötesine ulaşmak anlamını tezahür ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ehli zikir fiziğin ötesine Allah'ın kapı açtığı kişidir. İkinci defa Allah Teala tarafından hayata getirilmiş kişidir. Ne zaman birinci defa hayata getirilmiştir? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır.
O kişi görmeye ve işitmeye varmıştır. Reşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah-u Teala onlara dirilttiği insanlar diyor, hayat verdiği insanlar diyor. Bunlar olmadan evvel Allah-u Teala o insanları ölüler olarak kabul ediyordu. Herkes doğuştan itibaren gözlerinde hicab-ı mestureyle vardır, kulaklarında vakrayla vardır, kalbinde ekinlikle vardır. Bu şartlarla hayata atılır. Herkes için bu şartlar mutlak olarak geçerlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu şartlardan kurtulduğumuz yer üçüncü basamaktır. Birkaç dakika içinde Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ekinleti alır ve kalbimize ifat koyar. Gözlerimiz artık irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Kulaklarımız onun irşada mütalik şeylerini işitmeye, yani onların manasını varmaya başlar. Manasına varmaya başlar ve sonrasında da Allah'ın dizaynı söz konusudur. Yani en güzel statü içerisinde o kişi irşat makamıyla iyi ilişkileri kurar. Bu dünyaya, bu dünyadaki yaşamın manevi alanına gözleri açılmıştır, kulakları açılmıştır, kalbi açılmıştır. Ama fiziğin ötesini görmeye ehil değildir. Gözleri sadece bu dünyadaki muhtevayı görebilir. Kulakları bu dünyadaki sesi işitebilir, duyabilir. Kalbi bu dünyada kendisine verilen, fiziğin ötesine taşmayan ibretlerle idrak eder. Burası 4, 5, 6, 7. basamaklardır. Bu basamaklardan sonra kişi 27. basamağa kadar, 26. basamağa kadar bu minimalizme gider. Yani 25-26. basamaktan bir evvelki basamak olan fizik vücudun teslimini bu şartlarda yaşar. Ne zaman ki daimi zikre ulaşmıştır, 27. basamağa ulaşmıştır, o noktadan itibaren o söylediğimiz 7 tane vasfın sahibi olur. O, Allah'ın kendisine verdiği kalp gözüyle bu fizik aleme değil, fizik alemin artık ötesini görmeye başlayacaktır. Allah'ın kendisine verdiği kalp kulağıyla Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye başlayacaktır. Ve Allah ile tezekkür edecektir, konuşacaktır, Allah-u Teala'dan cevap alacaktır. Vahiy başlamıştır. Ulul elbab, ehli zikirdir. Bütün ehli zikirler ulul elbab'tır. Ve bu babta bir bütünlük kazanırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerde bu muhtevaya dikkatle bakın. Ehli zikir, Allah'ın söylediklerini işitebilen insanları muhtevasına alır. Onlar ehli zikirdir.
Ehli zikir kademesi 3 basamağı ihata eder. Ulyelbak basamağı 26. basamak, İhlas basamağı 27. basamak, Salah basamağı 28. ve son basamak. Hepsi daimi zikrin sahibidir. Hepsi bu 7 vasfın mutlak olarak sahibidir. Ama aynel yakin ihlas makamında devam ederken kişi bu 7 vasıf sebebiyle kalbi 7 defa müzeyyen olmuş birisidir. Sonra Allah Teala ona gök katlarını göstermeye başlar. Gök katları boyunca her gök katını görüşte bir yeni müzeyyen olma olayı daha tahakkuk eder. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında muhteva genişler. Kişi 7 defa daha müzeyyen olmuştur nefsinin kalbi. Bunlar hayırlarda yarışanlardır. Sabikundur. Müsabıklar. Nerede yarışırlar? Hangi konuda? Hayırlarda yarışırlar. Sonra bu kişi 7. gök katının tamamını Allah-u Teala'nı gösterdikten sonra Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Tövbe-i Nasuh Salah makamına geçişi müjdeler. Salah makamındadır kişi. Yine ehli zikirdir. Salah makamının birinci kademesi. Sonra onun günahlarını örter Allah-u Teala ikinci kademesi. Ona salah nurunu bir nimet olarak verir Allah-u Teala üçüncü kademesi. Ve onun günahlarını öptüğü günahları sevaba çevirir. Salah makamının dördüncü kademesi. Bu kademeye ulaşan kişi irşada ulaşmıştır. İhlas makamında 5. katiyetin sahibi olan kişi Salah makamında irşada ulaştığı zaman 6. katiyetin sahibi olur. Teslim edeceği bir iradi yapısı söz konusudur. Ve Allah'ın teslim emrini yerine getirir. İradesini de Allah'a teslim eder. Öyleyse ehli zikre sormak söz konusu olan şey. Ehli zikre sormak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehli zikir ihlas makamındadır. Ehli zikir daha evvel ulyelbap makamındadır. Ehli zikir en sonra salah makamındadır. Ve salah makamının 5. kademesinde kişi irşat makamının sahibi olur. İradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Ama ulyelbap makamına ulaştığı andan itibaren bu kişi ehli zikirdir. Ehli zikrin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın neyi kastettiğini anlamalıyız. Ehli zikir ulul elbap adını alır. Ehli zikrin daimi zikir sahibi olduğunu biliyoruz. Ulu'l-elbab için Allah-u Teala diyor ki li ulu'l-elbab yeskürullâhe kıyamet kuvuden ve alâ cümleyim. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Buyuruyor Allah-u Teala. Hep Allah'ı zikretmek.
Öyleyse bu zikir müessesesine bakıyoruz. Daimi zikir. Aynel yakinin temel vasfı. Daimi zikir. Hikmetin temel vasfı. Zikir ehli olmanın temel vasfı. Ehli zikrin ulaştığı yer, onun irşat makamının sahibi olduğu nokta ise bu kişi artık başkalarının mutluluğu için büyük gayretler sarf eden bir insan olacaktır. İrşat makamı onu bu hedefe ulaştırır. Kendi iradesiyle bir şey, kendi dileğiyle kendi iradesini bir veli istikamete sevk edemez. Hakkı hiyarı, seçim hakkı yoktur. İradesini Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın iradesi ona devamlı emirler verir. Kişi de bu emirleri ard arda yerine getirir. Böylece ehli zikir şekillenir. Zikir ehli olmak bilinmeyenlerin bilinmesi anlamına gelir. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: Sana kitabı indiren O'dur, Allah'tır. Onda müteşabih ayetler de vardır, muhkem ayetler de vardır. Muhkem ayet, Allah'ın açıkça ifade ettiği, herkesin de rahat rahat anlayabildiği bir dizaynı ifade eder. Öyleyse bir insanın bu noktadan yola çıkarak bir şeyler yapması söz konusu. İşte Maide Suresinin 7. ayet kelimesi bunu anlatıyor. O ayette Allah Teala buyuruyor ki kitapta Allah'ın sana indirdiği kitapta yani Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Yani herkesin açıkça kolayca idrak edeceği bir statü sevgili kardeşlerim. Allah'ın şeriat emirleri. Ama diyor ki Allah Teala müteşabih ayetler de vardır. Ama müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri dilediği gibi yorumlayarak insanların arasına fitne sokmak isterler.

Bilimde kökleşmiş olanlarsa derler ki Ya Rabbi biz inandık, emin olduk ki bütün bu ayetler müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab diyor. Tezekkürün ulul elbab tarafından gerçekleşmesi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in yorumunu yapar insanlar hep. Tefsirler yazarlar. Kur'an-ı Kerim tefsirleri. Ama bu tefsirler hep kendilerinden evvel yaşamış insanların yazmış oldukları kitapların öğrenilmesi ve onların anlatılması şeklinde tecelli eder. Ve de neticeler hep yanlış çıkar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in tefsiri o ehli zikrin görevidir. Allah Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki savaş hoşunuza gitmese de kerih görseniz de sizden evvelkileri olduğu gibi sizin üzerinize de yazıldı. Öyle şeyler vardır ki siz ondan hoşlanmazsınız ama o hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz ondan hoşlanırsınız ama o şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar olayları sevdiğimiz, hoşumuza gidenler olarak ve sevmediğimiz, hoşumuza gitmeyenler olarak değerlendiririz. Genel olarak insanlara göre birincisi hayırdır. Hoşumuza gidenler hayırdır. Hoşumuza gitmeyenler şerdir. Bu neden ehli zikre sormak lazım geldiği konusunun cevabını hazırlayan kesin ayetlerden bir tanesidir. Hoşumuza giden ama bize derecat kazandıran bir şey bizim için hayır değil, şerdir. Hoşumuza gitmeyen ama bize derecat kazandıracak olan başka bir husus da bizim için hayırdır. Öyleyse basit bir misal verelim. Bir hırsız birinin bir malını çalıyor. Çalıyor, onu satacak, ondan para kazanacak, o parayı harcayacak ve bundan memnuniyet duyuyor. Ama aslında derecat kaybetmiştir. Şerre ulaşmıştır. Öbür taraftan malı çalınan kişi üzgün. Ben bunu helal parayla kazanmıştım diyor. Bu hırsız geldi benim malımı aldı. Bundan üzüntü duyuyorum diyor. Peki hırsız onun malını alınca ne oldu? Hırsızın kaybettiği dereceler mal sahibinin yani mazlumun amel defterinin artı hanesine, zayid hanesine, pozitif hanesine yazıldı. Malı çalınan kişi malı çalındığı için derecat kazandı. Yani hayra ulaştı. Üzülüyor, hayra üzülüyor. Öyleyse olaylar karşısında muhtevaya dikkatle bakın. Muhtevanın ne olduğunu, olayın hayır mı, şer mi olduğunu Allah Teala diyor ki siz bilmezsiniz. Allah bilir. Öyleyse insanlar bilmedikleri şeyleri mutlaka zikir ehline sormalıdırlar ki zikir ehli Allah'tan sorsun, onun cevabını alsın ve doğru tayin etsin. Tespit edilsin, insanlar için değerli bir doğru çıksın ortaya. Allah'a sonsuz hamd ve şükreder etmek lazım ki
her devirde mutlaka ehli zikir vardır. Allah ile tezekkür etmek yetkisinde olan insanlar. Bunların en üst noktasında devrin imamı vardır. Öyleyse başlangıçta söylediğimiz gibi insanların yaptığı Kur'an tefsirlerinin Allah'a sorularak değil, sadece daha evvel yazılan kitaplara dayalı olarak hala yapılmakta olduğunu görüyoruz. Ve insanlar Kur'an'ı Arapça bilseler de, Arapçanın gramerini bilseler de, Kur'an'ın ruhunu bilemedikleri için yanlışlar yapıyorlar. Ve yapılması lazım gelen şey, bir ayette bir anlaşmazlık söz konusu olduğu zaman onu Allah'tan sormak. Allah'tan sorabilecek olan kişi ise zikir ehlidir. Sorduğu zaman konu çözümlenmiştir. Ne diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an hakkında sevgili kardeşlerim? Onu diyor sonra açıklamak o bizim işimizdir diyor. Bize ait bir iştir diyor. Sonra yani senden sonraki nesillere bu Kur'an'ı açıklamak bizim işimizdir diyor Allah Teala. Biz açıklayacağız diyor. Yani sana açıkladığımız gibi senden sonrakilere de sana indirdiğimiz bu kitabı açıklayacağız diyor Allah Teala. Öyleyse açıkladığı kişi her şeyden evvel kimdir? Devrin imamıdır. Ondan sonra ehli zikrin hepsi. Zikir ehli her an Allah Teala'dan derece derece sorarak cevap almak imkanının sahibidir. Bu cevapların en geniş kapsamlısı devrin imamına verilir. Her devirde devrin imamı için 7 kat gökler ve Allah'ın zatı da dahil olmak üzere Allah ile onun arasında sır kalmamıştır. Allah onun ıttılağına verdiği her şeyin onun ve insanların faydasına olduğunu en iyi bilendir. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kur'an'ın tefsiri Allah'a aittir. Kur'an lafızdan ve ruhtan oluşur. Bütün o asırlar boyunca yapılan, yazılan kitaplar ve bugün bütün üniversitelerde okunan müfredat programlarına ait ders kitapları hep asırlar boyunca yazılan o kitaplardan alınan bir muhteva taşır. Ve Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını içerir, yetmez. Şeytanın izin verdiği kadar açıklama gelmiştir. Böyle olduğundan kesinlikle emin olmamız lazım. Çünkü 14 asır evvel yaşanan İslam, insanları hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştıracak olan İslam bugün yaşanmıyor. İslam'ın 7 safhasından hiçbiri yaşanmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. Fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek. 4. Nefsi ahsen kılarak, muhlis kılarak Allah'a teslim etmek. 5. İrşada ulaşmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7.
Bundan 14 asır evvel İslam'ın bu 7 safhası da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşandı. Bugün hepsi unutulmuş, büyük kitleler tarafından hiçbiri yaşanmıyor durumda. Nasıl olabilir bu? Sadece bir tek şekilde olabilir. Eğer bütün üniversitelerde bugün bunların hiçbiri verilmiyorsa, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşamışsa ve Kur'an bunların hepsinin sahabe tarafından yaşandığını ispat ediyorsa, yaşanmadığına göre bugünkü büyük eksiklik ehl-i zikre sorulmamasıdır. Ehl-i zikir yerine başkaları devreye girmiştir. Allah'ın ilmini, Allah'ın emrettiği ilmi değil, İslam'ın 7 safhasını 4 teslimi değil, insanların öğrendiği, insanlardan öğrendikleri ilmi ulaştıranlar, ehl-i zikri devreye hiç katmadan, zikir ehline sormak gereğini duymadan, hüküm verenler, bu müessese sebebiyle Allah-u Teala dilediğine her zaman parçasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını yapmasına rağmen o açıklamayı yapmakta olan kişiden değil, asırlardan beri yazılan kitaplardan ilmi alanlar, bütün üniversitelerde sadece onu öğrettikleri için İslam alemi İslam'ı unutmuştur. Oysa ki Allah sözünü tutmuştur. Her devirde onu mutlaka, Kur'an'ı mutlaka açıklamıştır. Bu açıklamayı Allah-u Teala'nın lütuf buyurup da verdiği kişilerden öğrenmedikçe, öğrenmeyen insanlar İslam'ın 7 safhasından hiçbirini yaşayamazlar. Yetmez. Bunlar kendilerine söylendiği zaman İslam'da böyle bir şey yok dahi diyebilirler. Ancak ayetler kendilerine birer birer açıldıkça öğrendikleri bilgilerin kendini kurtaracak, kendilerini kurtaracak bilgiler olmadığının farkına vardılar. O zaman dikkat edin ki bu tarz öğreti insanları kitle halinde Allah'ın cennetine değil, Allah'ın cehennemine götüren bir ilim hüviyeti gösteriyor. O zaman Allah'ın ilmiyle amel etmeyenler derece derece sorumluluk altına giriyorlar, omuzlarında vebal oluşuyor. Onları o vebalden kurtaracak olan kişi ehli zikirdir. Ehli zikrin en üst noktasında her devirde devrin imamı bulunur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zikir ehline sormak asıldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamıydı ve nebiydi. Yani peygamberdi. Her devirde devrin imamı vardır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra devrin imamının artık nebi olması mümkün değildir. Hiçbir devirde Allah-u Teala'nın indinde kılınan namaz aksamamıştır. Allah'ın tayin ettiği bir imam, mutlaka hayatta olanlardan bir imam, orada mutlak olarak görev almıştır. Dikkat edin ki bu imam mutlaka hayatta olanlardan biridir. Ve Allah-u Teala sırları tasarruf rızasına ulaşması itibariyle ona
anlatır. Ne diyor Allah Teala? Allah gaybı bilir. Sadece o bilir. Kimseye anlatmaz, sizlere anlatmaz. Sadece rızasına ulaşan resullerden rızasına ulaşan müstesna. Resulullah da Allah'ın rızasına ulaşmamış olabilir mi? Aminullah rızasına, mümin rızasına, vuslat rızasına, muhsinler rızasına, muhlisler rızasına, inşaada ulaşanlar rızasına ve yedinci rıza olan iradesini Allah'a teslim edenlerin rızasına, bir hakkın rızaya ulaşanlar Resullerdir. Onun da ötesindedir Resullerin durumu. Bu rızaların hepsine ulaşmışlardır. Öyleyse Resullerin ulaştığı bu rızanın ötesinde bir rızanın olması lazım. İşte o sadece devrin imamına ait olan tasarruf rızasıdır. O rızaya ulaşabilense sadece o devrin imamıdır. Ve kendisine Allah Teala sırlarını dilerse açıklar. Öyleyse eğer bugünkü din ilmi, üniversitelerde öğretilen din ilmi bu yedi safhanın hiçbirini sağlayamıyorsa, hiçbir yerde artık bu yedi safhadan bahsedilmiyorsa, o zaman burada büyük bir eksiklik yok mu? Ehli zikre sormamanın eksikliği, ehli zikrin yerini başkaları almış. Allah'tan sorarak insanlara Allah'ın emrini bildirenler değil. Allah Teala buyuruyor ki aranızda niza etmeyin. Nizayı Allah'a veya Resul'e, Allah'a ve Resul'e götürün diyor. Her devirde, bütün kavimlerde Resul vardır. Küllü kavmin min Resul buyuruyor Allah Teala. Maide suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz diyor. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin. Ehli zikre mutlaka sormak Allah-u Teala'nın Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir farz emridir. Bilmiyorsanız ehli zikre sorun diyor Allah-u Teala. Her devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan Resuller, devrin imamları hep Allah-u Teala'ya aynı şeyi söylediler bugüne kadar. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Bugün de devrin imamı aynı şeyi söylüyor. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Öyleyse Allah-u Teala her devirde Kur'an'ı açıklıyor mu? Her devirde açıklıyor. Sonra da diyor, senden sonra da Kur'an'ı açıklamak o bizim vazifemizdir diyor. O bizim üzerimizedir diyor. Elbette açıklayacak. Allah-u Teala'nın muradı insanları cehenneme atmak değil. İnsanları cehennemden kurtarmak. Ve insanlar Allah-u Teala'dan direkt ilmi alamıyorlarsa, ilmi alandan Allah'ın söylediklerinin neticesini alacaklardır. Böyle bir dizaynsa ancak Allah'ın sevgililerinden, Allah'ın açıklama yaptıklarından alınabilir. Devrin imamı ise bunların en üst noktasında bulunan kişidir. O
Onun için bilinmeyen şeyleri zikir ehlinden sormak asıldır. Demin size İslam'ın yedi safhasından bahsettik. Artık zamanımızda bilinmiyor bu. Öyleyse bunların mahiyetlerini sormak, doğru olup olmadıklarını Kur'an'dan tahkik etmek gerekir. Eğer din adamları bu görevlerini yapmıyorlarsa, o zaman omuzlarında vebal oluşur. Bu sebeple ehli zikre sormak Allah-u Teala'nın hak emridir. Mutlaka sorulmalıdır. Biz bu konuşmamızla bir büyük tehlikeyi haber verdik sizlere. İnsanlar 14 asır sonra dinlerini unutmuşlar, İslam'ı unutmuşlar. Kainatın tek dini olan İslam'ı unutmuşlar. Dikkat edin ki Hazreti Adem de İslam'ı yaşadı. Kur'an'daki esasları yaşadı sadece. Hazreti Nuh da, Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sadece o esasları yaşadılar. Bugün o esasları Allah-u Teala'nın farz kılmasına rağmen, bütün sahabenin yaşamasına rağmen yedi safa dört teslimi, bugün insanların bunlardan haberleri bile yoksa, o zaman Allah'ın öğrettiği kişiye kulak vermek gerekmez mi? En azından tahkik etmek gerekmez mi? Allah Teala'nın söylediğine dikkatle bakın. Diyor ki sonra biz öğreteceğiz. Açıklamak bizim işimiz diyor. Yani ilmin kaynağı Allah'tır. Ve sadece almaya yetkili kıldığı kişilere ilmini verir. Bu ilmin üst boyutları ise, en üst boyutları ise sadece devrin imamına aittir. Öyleyse her tarafta öğretilen bir ilim var. Bütün üniversiteler bu ilmi öğretiyorlar. Ama öğrettikleri ilimle kimsenin kurtulması mümkün değilse, o zaman bir vebal oluşur insanların üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sebeple mutlaka, mutlaka, mutlaka ehli zikre sormak söz konusudur. Nizaları, anlaşmazlıkları ona ulaştırmak söz konusudur. Allah-u Teala'nın emri gereğince aranızda nizaa oluşturmayın diyor. Anlaşmazlığa düşerseniz hemen Resul'e ulaşın diyor. Her devirde ve bütün kavimlerde şu anda olduğu gibi Resuller hep var olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde en iyisi için var olun. Allah'ın söylediklerini sahabe nasıl yerine getirmişse, siz de onlar gibi yerine getirmek üzere var olun. O zaman kendinize düşeni yapmış olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين. عليهم قال المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere Allah'ın bir zikir sohbetinde bir olmak, beraber olmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, yaşamların muhakkak ki en güzeli, güzeller güzeli. Allah için var olmak, her şeyiyle Allah için olmak. Allah Teala bizleri yaratmış. Rahim esmasıyla ve Rahman esmasıyla bizlerde tecelli edecek. Allah'ın Rahman esması herkes içindir. Herkesin Rahman esmasının oluşturduğu dünya rızkı Allah'la kendi arasında şekillenmiştir. Rızık müessesesi. Yiyeceğiniz her şey, hayvansal veya bitkisel, hangi standartlarda olursa olsun, gıdanızı oluşturan her şey Allah'ın size ihsan ettiği rızıktır. Tarlanıza mahsulü ekersiniz, tohumu ekersiniz. O tohumun sünnetullah tarafından bitkiye dönüşmesi tahakkuk ettirilir. Ve oradaki buğday tohumundan bir buğday ekini husule gelir. Yükselir, güçlenir, sonra da başak çıkarmaya başlar. İşte bir buğday tanesi birçok buğdayı beraberinde getirir. Onu o mayadan oluşturan sistemin adı sünnetullah'tır. Allah'ın kainattaki her zerreyi kontrol etmek üzere yarattığı kainatın kompütürü. Kainat kompütürü. Her zerreyle ayrı ayrı meşgul olur. İşte onun toprakta oluşturduğu o buğdaylar tarlanın sahibi için Allah-u Teala'nın ona

hepsi Allah'ın size ihsan veya nimet buyurduğu rızıklardır. Bunlar fizik rızıklardır. Rızık müessesesi kul ile Allah arasındaki ilişkide kullanılan bir ismi ifade eder. Onun adı rızıktır. Ne zaman ki siz o rızkı başka birisine verirsiniz, o zaman o kişiyi siz rızıklandırmış olmazsınız. Onu infak etmiş olursunuz. Nafakalandırmış olursunuz. Bunun manası Allah'ın kişiye verdiği rızkın o kişi tarafından başkasına ulaştırılması, ikram edilmesidir. Bu olay rızkı verenle onu alan arasındaki ilişkide artık rızık değildir. Onun adı nafakadır. İnfak edilen şeydir, infak edilen rızıktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, evvela rızkın birinci muhtevasında maddi rızıklar ortadadır. Gıdanızı teşkil eden ne varsa dünya üzerinde hepsi Allah'ın sizlere ihsan buyurduğu rızıklardır. Denizlerdeki balıklar, her türlü deniz mahsulü, göklerdeki kuşlardan yenecek olanlar, hayvanlardan yenecek olanlar, bitkilerden yiyeceğinizi temin eden, oluşturan kesim, hepsi Allah'ın sizlere rızıklarıdır. Ama siz o rızkı alıp da başka birine verdiğiniz zaman, sizin o diğer kişiye verdiğiniz şey rızık değildir. Sizin Allah'ın rızkından infak ettiğiniz kesimdir. Siz onu nafakalandırdınız, infak ettiniz. O kişi de sizden, sizin tarafınızdan infak edildi, nafakalandırıldı. Ama nafakalandırdığınız kişiyle Allah arasındaki ilişkiyi düşünelim. O kişi için, yani sizin tarafınızdan nafakalandırılan kişi için de Allah'ın rızkı Allah'la onun arasındaki ilişki açısından gene rızıktır. O da Allah'ın rızkını sizden alıyor ama o kişi için Allah'ı düşündüğünde, Allah ile olan ilişkilerinde bu nesnenin adı rızıktır. Sizinle onun arasındaki ilişkide o bir rızık değil, nafakadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığımız maddi rızıklar sizin beslenmenize, hayatta kalmanıza medar olacak maddi rızıklar. Bir koyundan aldığınız süt, ondan yaptığınız yoğurt, koyunun eti, yiyebildiğiniz size gıda olacak olan her şeyi rızıktır. Ama koyunun yünü de var, yün rızık değildir. Gıdayla alakası olmayan bir müessesedir. O Allah'ın bulunduğunuz seviyeye göre ihsanıdır ya da nimetidir. Bu maddi rızıkların ötesinde Allah'ın manevi rızıkları var. Aslında bu rızıklar sizin fizik vücudunuzu

beslemez. Ama nefsinizin gıdasıdır. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, Allah'ın katından gelen fazl, Allah'ın katından gelen salavat, nefsinizin kalbini besleyen rızıklardır. Ama bu rızık fizik vücudunuza gelir. Fizik vücudunuzda Allah ile arasındaki ilişkide bu rahmet, faz ve salavat nurları rızıktır. Ama sizin göğsünüzdeki yolu takip ederek kalbinize ulaştığı zaman rahmet, faz ve salavat, bu nefsinizin sizin fizik vücudunuz tarafından infak edilmesidir. Öyleyse infak edilme müessesesi geçerli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir muhtevada infakı oluşturan faktör rızıktır. Ne yaparsınız? Zikir yaparsınız. Ne zaman? Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizde Allah Teala size 12 tane ihsan verdi ve 12. ihsanla mürşidinize ulaştırdı. Siz de o mürşidinizin önünde tövbe ettiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'ın yoluna girdi. Ehli tarik oldunuz. Ehli hidayet oldunuz. Hidayet üzere oldunuz. Allah'a ulaşmak üzere ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. İşte bu noktadan itibaren ruhunuzun Allah'a ulaşması vücudunuzdaki emanete bağlı olduğu için o emaneti Allah'ın manevi rızkıyla beslemek mecburiyetindesiniz. Allah'ın sizin gayretinizle gönderdiği rahmeti, fazlı ve salavatı kalbinizdeki nurdan, kalbinizdeki Allah'ın açmış olduğu kalbinizi göğsünüzü şerh etmiştir. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. Yarmış ve bir nur yolu açmıştır. İşte o açtığı nur yolundan içeriye Allah'tan gelen rahmeti, fazlı ve rahmeti ve salavatı gönderirsiniz. Gönderdiğiniz zaman nefsinizi Allah'ın sizin fizik vücudunuz zikir yaptığı için fizik vücudunuza gönderdiği ama nefsinizi infak etmek için gönderdiği rızıkla, rahmet, faz ve salavat isimli rızıklarla nefsinizi rızıklandırırsınız. Aslında onunla, nefsinizle Allah arasındaki ilişkide o bir rızıktır. Ama sizinle nefsiniz arasındaki ilişkide bu bir rızık değildir. Bir infak etme müessesesidir, nafakadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de muhteva olarak çeşitli rızık müesseseleri var. Rızıkların adına Allah-u Teala çeşitli isimler vermiş. Şimdi gelin Kur'an-ı Kerim'den rızıklara beraberce bakalım. Rızkan hasenen diyor Allah-u Teala. Ahsen rızık. Hud suresi
88. ayet-i kerime Kâle Ya kavmi ereytüm in kuntu ala beyyinetin min Rabbim ve zekâni minhu rızkan hasenâ. Şu ayet dedi ki eğer ben Rabbimden bir delil üzerindeysem, bir beyine üzerindeysem ve o Rabbim beni kendinden bir ahsen rızıkla rızıklandırdıysa, hasen olan rızıkla rızıklandırdıysa, görüşünüz bu mu? Hazreti Şuayb bir peygamber. Allah-u Teala'nın peygamberlere verdiği rızkın ahsen rızık olduğunu görüyoruz. Yani Allah'ın ona verdiği nübüvvet müessesesi onun bir rızkıdır. Ama aslında burada söz konusu olan daimi zikirde olan Şuayb peygambere Allah-u Teala'nın devamlı rızık vermesi ve o rızkı nefsini ulaştırarak rahmet fazla salavatı nefsini kesintisiz bir infak etme müessesesine tabi tutması. Nahl suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir üzümden, şekerden güzel rızık edinirsiniz diyor. Gene güzel bir rızıktan bahsediyor Allah-u Teala. Bu herkes için fizik bir rızık. Hac suresinin 22. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ سُمَّ كُتُلُوا اَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا. Allah yolunda kim hicret ederse, öldürürse veya Allah yolundaki kıtalde öldürülürse veya ölürse kişi, Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandırır diyor. Rızıklandırır diyor Allah-u Teala. Burada da neden ahsen rızık oluyor, güzel rızık oluyor? Çünkü kişi Allah yolunda öldürülmüşse şehit olacaktır. Hasen bir rızık. Rızken hasenen diyor Allah-u Teala. Bu da rızkın üstünlüğünü ifade ediyor. Ve bir başka ayette ahsen rızıktan bahsediyor Allah-u Teala. Resulen yetlu aleyküm ayetullahi mübeyyinatin li yuhricellezine aminu ve aminu salihati. Size Allah'ın ayetlerini okuyan Resul. Okuyan hem yetme okularmış hem de mübeyyinat diyor. Okuyan ve açıklayan, beyan eden, teferruatını anlatan Resul. Aminu olan ve amin-i salihat-ı nefsi ıslah edici amel işleyenleri zulmetten nura çıkarır diyor. Ve men yu'min billahi, kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve yâmen salihan ve salih ameller işlerse nefsi ıslah edici amel işlerse yetkinhu cennetin tecrimin tantihel enharı, o altından ırmaklar akan cennetlere ithal edilir, sokulur.
halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalır. Kat ahsenallahi lehu rizka, Allah ona andolsun ki ahsen rızık vermiştir. Burada yamel salihen, salihan diyor. Salih olarak amel işlerse, yani salah makamına ulaşmışsa onun da rızkı ahsendir diyor Allah Teala. Rızkan bir gayri hesap, bundan bahsediyor Allah Teala. Bakara Suresi'nin 212. ayet-i kerimesi. Züyine lillezine keferul hayatı dünya ve yesharune minellezine amenu. O kafirlere dünya hayatı müzeyyen kılındı. Ve amin olanlarından bir kısmıyla alay ediyorlar. Onları küçümsüyorlar. وَالَّذ۪ي نَتَّكَا فَفْقَهُمْ يَوْمَلْ قِيَافَتْ. Oysa ki o, onlar takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Onların üzerinde bir derecenin sahibidirler. وَاللّٰهِ يَرْزُكُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Burada onların cennetteki rızıklarından bahsediyor Allah Teala. Âl-i İmran 27'de de Allah Teala ve terzuku men yeşavi bi gayri hisab, dilediğin kişiyi hesapsız rızıklandırırsın diyor Allah Teala. Bu Allah Teala'nın rızıklandırma müessesesi. Âl-i İmran 37'de Allah Teala Hazreti Meryem'den bahsediyor. Hazreti Zekeriya ne zaman Meryem'in yanına gitse, Meryem'in yanında bir rızık bulurdu diyor. Allah'ın oradan, Allah'ın katından gönderdiği rızıklar bulurdu. Bu sana nereden geldi deyince de o da bu Allah katındandır derdi. Şüphesiz ki Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Burada da bir gayri hesap geçmiş. Öyleyse bir gayri hesap rızıklandırma kişilerin seviyesine göre değil, Allah-u Teala cenneti aldığı herkesi hesapsız olarak rızıklandırıyor. Ve kişilerin cennete girmeleri söz konusu. Oradaki rızıklandırma hesapsız bir rızıklandırma. Allah Teala başka bir rızıklandırmadan bahsediyor. Razaknahum sırren ve alemniyeten. Rad 22. Vellezine sabir ittigaye ve çirabihim ve kamus salate ve enfeku mimma razaknahum sırran ve alaniyeten. Ve yedrevune bil haseneti seyyate ulaike lehum ukbeddar. Onlar sabırla Rablerinin veçini, zatını iptiga ederler, isterler, dilerler. Ve namaz kılarlar ve Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeyden sırren ve alemniyeten infak ederler. Ve kötülüğü iyilikle savarlar. Seyyiati hasenatla karşılarlar. Onların akıbeti güzeldir. Burada Allah-u Teala'nın sırren ve aleniyeten rızıklandırmaktan bahsi, söz konusu olan şey şudur. Kişi tarlasına Allah-u Teala'nın verdiği mahsulü
başkasına veriyor, onları infak ediyor. Bu aleniyeten, açık bir şekilde infaktır. Gene aynı mahsulü bir başkasına, başkalarına göstermeden veriyor. Bu da sırren infaktır. Ama her ikisi de fizik standartlardaki bir infaktır. Manevi standartlardaki infak aleni bir infak olamaz. Hiç kimse birisinin kalbine ulaşan Allah'ın rahmetini, fazlını ve selavatını göremez. Göremeyeceği için bu infak sırren bir infaktır. Yani fizik vücut zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve rahmet ve selavat kişinin göğsüne gelir. Oradan Allah'ın yardığı yolu takip eden rahmet, fazl ve selavat kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu da infaktır. O fizik vücut rızkı rahmet, fazl ve salavatı hak etmiştir. Ama bunu nefsi beslemek için kullanıyor. Nefsin Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere, ruhunun Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere kullanıyor. Öyleyse burada bir başkalarının göremeyeceği bir rızıklandırma söz konusu. Baş gözleriyle görünmeyen bir rahmet, faz ve salavat akışı. Bu infak fizik vücutla nefs arasındaki işlemin adıdır. Gizli bir infaktır. Sırren bir infaktır. Aleni bir infak değildir. Ama fizik vücut Allah'ın kendisine verdiği nimet olarak enam buyurduğu rızkı nefsine ulaştırıyor. O rızıkla nefsini infak ediyor. Fizik vücut rızıklanmıştır. Rızkını nefse infak etmiştir. Bu sadece sırren vücuda gelebilen bir infaktır. Fatır 29. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, ekamü salât ve namazı kılanlar ve enfekû mimmâ rezeknâhum sırren ve aleniyeten. Allah'ın rızıklandırdıklarından sırran ve sır olarak gizlice ve aleniyeten aleni olarak infak ederler. Onlar kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti isteyenlerdir diyor Allah Teala. Bu ne nasıl bir ticaret? Kişinin nefsine Allah'ın nurları doldukça nefs müzeyyen olacaktır, aydınlanacaktır. Kişinin bir defa mutlaka cennet saadetini hak etmesi söz konusudur. Sonra da cennet saadetinin kademeleri değişecektir. Ve kişi 3-4 aylık, bilemediğiniz 5-6 aylık bir zaman parçasında dünya saadetinin yarısına, cennet saadetinin ise 3. katına kadar yükselecektir. Bunu gerçekleştiren ise Allah'tır. Öyleyse bu bir ticarettir. Kişinin mutluluğunu elde ettiği bir ticaret. Allah Teala böyle bir ticarette bu kişinin yaptığı rızıklandırma, bu kişinin yaptığı infak etme müessesesi sırren bir infaktır. Allah Teala bir rızıktan bahsediyor. Rızkun kerim. İkram edilmiş bir rızık.
Enfal suresinin 4. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki İlâike hümül müminûne hakka. Onlar bir hakkın müminlerdir. Lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiretun ve rızkın kerim. Onlar için mağfiret, yani günahların sevabı çevirmesi ve kerim bir rızık vardır diyor. Öyleyse hangi seviyeye hitap ediyor Allah Teala? 14. basamakta kişi 12 tane insanla mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş ve o noktadan itibaren Allah Teala o kişiye rahmetle fazl gönderirken başka bir ikramda daha bulunmuş. Rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da göndermeye başlamış ve günahlarını sevaba çevirmiş. İşte bu gönderdiği rahmet fazlın ötesindeki rahmetle salavat sebebiyle Allah Teala bu rızka rızkın kerim diyor. İkram edilmiş bir rızık öteki rızka ilaveten, rahmet ve fazla ilaveten Allah'ın yeni bir ikramı var. Rahmetle salavat. Enfal suresi 74. ayet-i kerime vellezine amenu ve haceru ve cahedu fi sebilillahi vellezine aver ve nesru ulaike humul müminune hakka. Burada amin olanlar, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, ve barındıran, himaye eden kimseler ve nesru ve yardım eden kimseler ilâke humül müminûne hakka. Onlar bir hakkın müminlerdir. Burada hicret edenler sadece fizik vücutlarıyla hicret edenler değil, fizik ruhları da vücutlarından Allah'a doğru hicret etmişler ve kişi nefsiyle cihad ediyor. Allah'ın yolunda ve nefsiyle cihad ediyor. Bunların üst seviyesi hakka mümin olmaktır. Yani iradelerin de Allah'a teslim ettiği yer. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Buradaki kerim rızık, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki hicret Allah'a ulaşmaktan sonraki müessese ise o zaman buradaki mağfiret salah makamındaki günahların sevaba çevrilmesi oluyor. Ve rızık da oradaki kerim rızık. Allah Teala hakka kelimesini kullandığı için böyle bir sorun çıkarıyoruz. Ama ayet-i kerimenin Enfal 74'ün gerçek çehresine baktığımız zaman ruhu vücudundan ayrılmış olan Allah yolunda nefsiyle savaş veren kişiler, bunlar için mümin olma standartlarında tabiyet anında ruhları Allah'a doğru yola çıkmış oluyor, hicret etmiş oluyor Allah'a. Burada gene 14. basamaktaki rızıktan bahsediyor Allah Teala. İşte
Hac suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şeyi görüyoruz. Fellezine aminu ve aminu salihati lehum mağfiretun ve rızkın kerim. Kim amin olur da nefsi ıslah edici ameller işlerse, 14. basamağa ulaşırsa onlar için mağfiret vardır. Günahların sevabı çevrilmesi ve rızkın kerim, kerim rızık. Demek ki kerim rızık 12. basamakta Allah-u Teala'nın affedersin 14. basamakta mürşidin ulaşıp da tabi olan kişiye Allah'ın verdiği rahmetle faz, rahmetle salavat, kerim rızkı ifade ediyor.

Burada Allah Teala ve men yaknut min kunne lillahi ve resulihi, kim Allah'a ve Resulüne gönülden itaat ederse, ettamel salihan, salih amel işlerse, nefsi ıslah eden amel işlerse, yani buradaki gönülden itaat etme, artık ruhunu Allah'a doğru yola çıkaran bir kişinin durumu. Ona nütiha ecaha mereteyni, ona ecrini iki kat veririz. Ne demek istiyor? Ondan evvel o kişi zikir yapıyordu, sadece rahmetle faz geliyordu Allah-u Teala'nın katından. Şimdi yine zikir yapıyor ama rahmetle fazlın yanında rahmetle salavat da geliyor. Yetmez. Burada iki kat vermenin bir başka ifadesi de var. Bu noktada tabiyet gerçekleşmiş, kişinin günahları sevaba çevrilmiştir. Günahların affedilmesi birinci ecir. Affedilen günahların bir defa daha affedilerek sevaba çevrilmesi ikinci ecri ifade eder. Ve onlara Allah-u Teala bu sebeple kerim rızık vermiştir. Sadece rahmet ve fazl değil, rahmetle salavat da vermiştir. Kişi ikrama ulaşmıştır. Gene 14. basamaktan bahsediyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala tayyip rızıktan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara Suresinin 57. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zallelna aleykumül gamame. Bulutu üstünüze gölgeledik. Ve enzelna aleykumül menne, ve size kudret helvası ve serva ve bıldırcın indirdik. Min tayyibati, ma rızıknahum ve ma zalim. Sizi rızıklandırdığımız yekûlu yiyin min tayyibati ma rızıknahum. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ve ma zalimuna velakin kânu enfüsehum yazlimûn. Ama onlar bize değil, kendi nefslerine zulmedenler oldular. Burada Allah-u Teala'nın verdiği ve mesel var. Kudret helvası ve bıldırcın. Allah-u Teala'nın rızıklandırması. Burada Allah'tan geldiği için tayyip kelimesini kullanmış Allah-u Teala. Tayyibat rızka, temiz rızık. Tayyip rızık. Bakara 172 gene yiyecek olan rızıktan bahsediyor. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin diyor Allah Teala. Ya eyyühellezine amene kulü min tayyibati ma rezeknakum. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Araf 32 kul men harreme zinetallahi illeti ahrece li ibadihi ve tayyibati minel rızk. De ki kulları için çıkardığı Allah'ın ziynetini ve rızıktan tayyip olan mını kim haram etti? Yani bunları ben helal kıldım diyor Allah-u Teala. Burada da bir insanların fizik standartları beslenmeleri için bir rızıktan bahsediliyor.

Allah Teala burada bu konudaki ayetlerin hepsinde insanlara verdiği temiz rızıklardan bahsediyor. Bunlar hep fizik vücudun rızıklandırılması konusundaki ayetler. Nerede? Tayyip Rezakakum minet tayyibat diyor Nas Suresi'nin 72. ayet-i kerimesinde. Sizi tayyip yani helal temiz rızıklarla rızıklandırdığı olarak kullanıyor. Tayyip rızık fizik vücudumuzun gıdalanması için, hayatını idame ettirebilmesi için Allah'ın verdiği rızıklar. Bu tayyip rızıklardan helalleri de Allah Teala iki ayette şekillendirmiş. Allah Teala tayyip olarak indirmişse kişi onu hak ettiği zaman helal rızık yemiş olur. Kulu yiyin diyor. Mimma rezekakumullahi halalen tayyiben. Allah'ın helal ve tayyip olarak rızıklandırdığı şeylerden yiyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun, iman ettiniz Allah'a karşı. Nâhl Suresi 114. ayet-i kerimesinde Fekûlû mimmâ rezâkukumullâhi halâlen tayyiben. Ve Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip olan şeylerden yiyin. Hadise Allah Teala rızık konusunda çeşitli ifadeler kullanmış. Mesela rızkan malum ifadesi kullanıyor Saffat Suresi'nin 41. ayet-i kerimesinde. Ülâike lehum rızkın malum. İşte onlar için bilinen bir rızık vardır. Allah Teala tarafından bilinen, kullarına da bildirdiği için kullarının bildiği ve Allah Teala şehitleri de rızıklandırdığını söylüyor. Vela tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi emvata. Allah yolunda katledilenleri, öldürülenleri ölüler sanmayın. Bel ahyaun inde rabbihim yurzekun. Hayır onlar diridirler. Ve Rableri katında rızıklandırılırlar. Göklerin ordusuna katılmışlardır. Artık göklerdedirler. Ve orada Allah'ın rızkıyla rızıklanırlar. Rabbinin indinde Allah-u Teala'nın katında rızıklanma olayı.

Allah'ın yolundaki rızkı arayın diyor Allah Teala Ankebut suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Febtegu indallahil rızka. Allah'ın katındaki rızkı isteyin. Ve va'buduhu, ona kul olun. Veşkürü lehu, ve ona şükredin. İleyhi turcaun, ona döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rızık Allah'la kul arasındaki özel bir ilişkiyi sergiler. Allah Teala'nın verdiği rızık ve bu rızkın başka insanlara ulaştırılması hali infak. Öyleyse Allah'ın yoluna girmeyen bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye çok zikir yapıyor. Ne olur? Hiçbir şey olmaz sevgili kardeşlerim. Bu kişi Allah'ın rızkından nasiplenemez. Ona fizik vücudu zikir yapıyor. Allah'tan fizik vücuda rızık geliyor. Nefs için geliyor ama kişinin Allah'a ulaşmayı dilemediği için göğsünden kalbine nur yolu açılmamış. Rahmetle faz geliyor göğsüne kadar. Geliyor mu? Bir gelmediği devre var rızkın. Bir de geldiği devre var. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemiyorsa o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği için Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmez. Tecelli etmezse ne olur? Tecelli etmezse o kişinin zikir yapması halinde Allah'ın katından ne rahmet gelir, ne faz gelir, ne salavat gelir. Hiçbir şey gelmez. Allah'ın rahmetinin, rahim esmasının bir neticesi olduğunu unutmayın. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz, eğer ondan sonra zikir yaparsanız, o zaman Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir. Ama eğer Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize nur yolunu henüz açmamışsa, o zaman göğsünüze kadar gelen rahmetle faz tekrar Allah'ın katına geri dönecektir. Sizin iç dünyanızda hiçbir değişiklik vücuda getiremeyecektir. Nurlarına sağlayamayacaktır. Yani rahmeti almamış olacaksınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın rızkından, manevi rızkından faydalanması mümkün değil. O kişiye Allah'ın Rahman esması maddi rızıkları temin eder. Tarlasındaki mahsul, ağaçlarındaki meyveler, her şey insanlar içindir. Allah'ın yolunda olsalar da rızıklanacaklardır. Allah'ın yolunda olmasalar da rızıklanacaklardır. Ama bu rızık Allah'ın Rahman esmasının rızkıdır. Allah garanti etmiştir. Kulunu yaratmışsa ona gıdasını vereceği kesindir. Bu kişi dünyaya gelmişse ölünceye kadar Allah-u Teala tarafından rızıklandırılacaktır. Bu rızık maddi rızıktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'ın Rahman esmasından değil, Rahim esmasından kaynaklanan başka bir rızka
el koyacaktır. Demek ki rızık Allah'ın Rahman esmasından kaynaklanan, fizik vücudun yaşaması için gerekli olan her türlü gıda maddesinin adıdır. Ama rızık aynı zamanda nefsin faydalanması için Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın adıdır. Yetmez. Sekinetin adıdır. Yetmez. Feyzin adıdır. Her biri Allah'ın rızkıdır. Allah'ın katından gönderdiği rızıklardır. Bunlar Allah'ın Rahim esmasının rızıklarıdır. Allah'ın Rahim esmasının rızıkları manevi rızıklardır. Ve fizik vücut kanalıyla onun yaptığı zikirle gelir ve fizik vücudun göğsünden göğsü yarılarak açılan yoldan geçerek nefsin kalbine ulaşır. Rahmette, fazla, salavatta. Fizik vücut Allah'tan gelen rızkı almıştır ve Allah'tan gelen rızkı alan fizik vücut bu rızkı infak etmiştir. Bu rızıkla nefsi infak etmiştir. Nefsi nafakalandırmıştır. Nefsin kalbine ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbini Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi zulmetten nura çıkaracaktır. Diyor ki Allah-u Teala Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amenu olanların dostudur. Yani rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği insanların dostudur. Onları, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tağutun dostlarıdır. Onların da kalpleri tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülür. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'ın nurlarını, rahmeti, fazlı ve rahmeti, salavatı, rahim esmasıyla alacak olan kişidir. Ve nefsinin kalbinde bu nurların birikimi 7 defa %7 ile %51'i bulduğu zaman bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah onu ermişlerinden birisi yapar, velilerinden birisi yapar. Kişinin nefsinin kalbinde %2'si rahmet, %49'u fazl olmak üzere %51 nur birikimi oluşur. Bu kişiyi Allah-u Teala kalbini, nefsinin kalbini zulmetten nura çıkarmıştır. Bu tezkiyedir. Nefsin kalbindeki %1 aydınlanmadır. Kişi Allah'ı kendisine vekil tayin edebilirse, yoluna devam ederse, o zaman nefsini Allah'a teslim ettiği, %100 nefsinin kalbinde afetlerin yok olduğu bir noktaya ulaşacaktır. O noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, farklı bir olay var. Kişinin nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Kişi hikmet sahibi olmuştur. Öyleyse böyle bir dizaynda olay ne? Kişinin nefsinin kalbinin
zulmetten nura ulaşması. Ulaştı, kişinin ruhu Allah'a ulaştı, nefsinin kalbinde %50 bir nur birikimi gerçekleşti. Allah'ın koruyucu perdesi kişinin üzerinden kalktı. Şeytanla karşı karşıya kişi, insan ve cin şeytanlara tağutla, eğer tağut başarırsa o kişiye tesir etmeyi, kişi başlangıçtaki küfre tekrar geri döner. O kişinin kalbindeki açılmış olan mühür tekrar kalbine konacaktır. Ama kalbindeki iman kelimesi alınarak ve yerine küfür kelimesi yeniden koyularak, küfür kelimesi o kalbe konulduğu anda, iman kelimesi alındığı anda, nefsin kalbindeki fazılları, kalpte tutabilecek olan çekim gücü yok olduğu cihetle kalp tekrar kararacaktır. İşte bu kararma işlemi sebebiyle Allah Teala onların kalplerinin tağut tarafından nurdan tekrar zulmete dönüştüğünü ifade ediyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Öyleyse kalpteki bu nuru oluşturan kalbin fazılları Allah'ın rızkıdırlar. Fizik vücut için rızktır. Nefs için fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide nafakadır. Ama nefs içinde, fizik vücut içinde Allah ile nefs, Allah ile fizik vücut ilişkilerinde her ikisinde de rızıktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinize derecesiz olarak sonsuz bir ikramla göndereceği, nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurma meyli, sizin Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok zikretmeniz de size beklediğiniz güzellikleri sağlayabilir. Allah Teala fizik vücudunuza rızık vererek nefsinizi infak eder. Allah'ın evliyası olursunuz. Sonra da daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbi müzeyyen olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Belirtmek için Allah Teala bir kıssa olarak Hızır Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadarki bir zaman aralığında getirdiğinden bahsediyor. İnşallah bize fizik, vücut, ruh ve nefis tayi mekanlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki biz bizi bir defa daha Allah-u Teala'nın zikri safhasında Yüce Rabbimize nefret ederiz. Tayyip mekan, mekanın tay edilmesi, ortadan kaldırılması, aşılması, biliyoruz ki Allah-u Teala zamanı sıfırlayınca mahlukatından hiç birisi bu yetkinin sahibi değil. Allah-u Teala öyle bir hızlı sahibi ki böyle zamanı sıfırlıyor. Böyle olunca Allah-u Teala zamandan münezzeh oluyor. Ama zamandan münezzeh olmak aynı zamanda mekandan münezzeh olmayı da sağlar. Eğer Allah-u Teala yapacağı her şeyi sıfır zaman aralığında yapıyorsa, kainatın her noktasında aynı anda sıfır zaman aralığında bulunabiliyor. Öyleyse bu Allah-u Teala'ya has bir özellik. Yalnız yaratıcının böyle bir özelliği var. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuzluğun sahibi olmak. İnsanlar da sonsuzluğun sahibi mi? Elbette. İnsanlar da sonsuzluğun sahibi. Ama bir küçücük farkla hiç kimse zamanı sıfırlayamaz. Allah'tan başka hiçbir varlığın, hiçbir mahlukun böyle bir yetkisi mevcut değil. Öyleyse insanın boyutlarına baktığımız zaman üç boyuttan ibaretten ederiz hep. Yükseklik, genişlik ve derinlik olmak üzere. Oysa ki bütün insanlar beş boyutludur. Dördüncü boyut zaman, beşinci boyut hız. Bu dördüncü ve beşinci boyutlar ters orantılıdır birbirine. Ve zamanın kısalması hızın sonsuz derece yükselmesine bağlı. İşte zaman dediğimiz müessese bildiğiniz gibi Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği bir standartla başlıyor. Diyor ki Allah Teala evvelce gökler ve yer bir idi. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, dağıttık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmez mi diyor Allah Teala. Öyleyse bir tek noktada toplanmış olan, kainat kadar ağır bir tek noktada toplanmış olan, bütün uzaylara çıkarılmış olan bir sistem. Uzaylar çıkarıldığı zaman nokta oluşuyor. Sonra uzayları katıyor Allah Teala ve her partikülü bir belli gezegeni vücuda getirmek üzere oraya gönderiyor. Kinetik enerji vererek gönderiyor, itiş hızıyla gönderiyor ve sonsuz hıza yakın bir hızla ama aslında ışık hızının ötesine geçemeden bütün partiküller ait olduğu alemlere gidip orada ait olduğu gezegenleri gerçekleştiriyorlar. Ve kainat hala büyüyor. O bir tek noktadan ayrılan ve kainatın her noktasına dağılan bütün partiküller bir noktadan ayrılıp devam ettikleri sürece yola geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman parçasında yaşarız. Sonra ne olur? Kıyamet günü Allah'ın verdiği kinetik enerji sona erer. Artık itiş enerjisi yoktur. Büyüme duracaktır. Arkadan gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütlelerin, küçük kütleleri çekebilme gücü ve kainat küçülmeye başlayacaktır. İşte bu büyümenin ve küçülmenin dizaynı zamanla alakalı olduğu için bunları bu akşam söylüyoruz. Büyüme bittiği anda zaman duruyor. Gravitasyon başladığı anda zaman tersine dönüyor. Çünkü artık uzayların yok edilme sistemine geçiyor Allah Teala ve bütün gezegenler koptukları parçalarıyla tekrar birleşiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala dünyanın güneşle birleşmesinden, dünyanın ayla birleşmesinden, sonra her ikisinin güneşle birleşmesinden bahsediyor. Öyleyse nasıl dünya güneşten koptuysa, ay da dünyadan koptuysa akkor halindeyken, kıyamette bunların tekrar evvela güneşin, evvela dünyanın ayla birleşmesi, sonra her ikisinin birden güneşle birleşmesi söz konusu oluyor. İşte böylece geçmişten geleceğe doğru devam eden zaman orada duruyor ve tekrar geçmişe geri dönüyor. Bu zamanın çeşitli standartları Kur'an'da açık açık anlatılmıştır. Allah Teala katına kadar olan yolun 50 bin yıllık bir yol olduğunu söylüyor. Işık hızıyla gidildiği takdirde. Sonsuz hızla gidildiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi belki birkaç dakikada oraya varmak söz konusu. Öyleyse 50 bin yıllık bir zaman

lütfen Allah'ın katına birkaç dakikada ulaşması söz konusuydu. Neden öyle? Çünkü ruhu vücuduna örtü olmuştu. Allah Teala mecazi olarak bir takım vasıflardan bahsediyor Miraç olayında. Bunların hepsi bu neticeyi sağlamaya vasıta olacak olan manevi işaretler. İşte tayyi mekan dediğimiz zaman bunun üst seviye bir dizaynı var. Ve yapar zamanı sıfıra doğru yaklaştıran bir özelliği var. Sonra bu sebeple maddenin oluştuğu sistemin tayin edilmesi söz konusu. Yani bir nevi ortadan kalkması veya kısaltılması, iki noktanın birbirine yaklaştırılması. Öyleyse tayin mekan dediğimiz zaman bir noktadan yola çıkan birisinin inanılmayacak bir hızla, sonsuz hızla bir başka noktaya ulaştığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın hız kanunlarını dikkatle incelediğimiz zaman üç ayrı hızdan bahsedildiğini görürüz. Işık hızı diğer ikisinin arasındaki bir köprüdür. Işık hızı saniyede 300 bin kilometreden biraz daha fazla bir hızı ifade eder. Bütün fotonlar ışık ışınıdır. Ve saniyede 300 bin kilometreden biraz daha hızlı bir şekilde doğrusal olarak hareket ederler. Bu hareket bir kendilerine bir itiş enerjisi verilmesine ihtiyaç göstermez. Bildiğiniz gibi elektronlar ve karşı elektronlar bu alemdeki atomların mutevazı içindedir. Karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının yarısı kadar ve bir takım madenlerde veya gazlarda karşıt elektronların kendilerine elektrik enerjisi verildiğinde daha hızlı bir şekilde devir sayısını arttırdıklarını görüyoruz. Bunun manası kısacık bir zaman parçasının sonunda karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısına artmasına rağmen karşı elektronların devir sayısı daha çok arttığı için birbirine eşit olmasını sağlar. Ne zaman elektron ve karşı elektron devir sayısı birbirine eşitse, o bulunduğu o noktayı baz teşkil eden bütün fotonlar bulundukları yerden lineer olarak, doğrusal olarak 90 derecelik bir açıyla ayrılırlar. Bu itibarla dayandıkları baz her birinin değişik bir vasat olması hasabıyla her tarafa birden yayılma başlar. Odanın bir noktasına yakılan bir ışık doğru çizgiler halinde odanın her tarafına birden yayılır. İşte bu ışığın hızı ışık hızıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eder. Düşünebileceğiniz her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eden nedir? Zahiri alem kanadında elektronun karşıt daire alem kanadında, yani merzi alem kanadında karşıt elektronun vazife aldığı iki kanadı birbirine eşit ağırlıkta olan bir uçak bu. Işık duvarı üzerinde saniyede 300 bin küsur kilometreyle hareket halinde olan bir ışık. Bir elektron, bir karşıt elektron. İşte bu hızın altı normal standartlarda dünyamızdaki bütün hızları ifade eder. Hızların ulaşabileceği, yani itiş enerjisiyle ulaşabileceği son hız, ışık hızına çok yakın bir hızdır ama ışık hızına ulaşamaz. Işık hızına ulaşmak, kinetik enerjiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Söylediğimiz gibi mutlaka bir elektronla karşı elektronun bir araya gelmesi gerekir. Öyleyse neyi gördük? Fizik standartlarda fizik aleminin varlıkları ışık hızına kadar hıza ulaşabiliyorlar. Onun ötesine kendi alemlerinde geçemiyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada bir sırrı var. Sırrı şu, bir maddenin veya bir partikülün ışık hızını aşabilmesi mutlaka onun karşıt elektronlarının

sayısının elektron devir sayısının geçmesi lazım. Başka bir ifadeyle hiçbir madde veya partikül kendi aleminde sonsuz hızla hareket edemez. Mutlaka başka bir aleme ait olan bir varlık olması lazım. İşte bu alemin varlığını başka bir alemin varlığı haline getirebilmeniz için Allah-u Teala'nın belirlilik ilkesinin gereği olan elektron ve karşı elektron arasındaki dengenin tersine çevrilmesi lazım. Biliyorsunuz ki elektronlar karşı elektronların iki katı devir sayısına sahip. Bir saniyede bir elektron 100 defa dönüyorsa bir karşı elektron 50 defa dönebilir. Ama karşı elektronun hızını arttırdığınızı düşünelim. 50'yi 100 yaptınız, ikisi birbirine eşit oldu. 50'yi 101 yaptığınız zaman karşı elektronun devir sayısı elektron devir sayısını aşar. Bu noktada o varlığı bunun böyle bir sistemden oluşan bütün karşı elektronları elektron devir sayısını aşmış olan bir varlığı dünya üzerinde artık hiç kimse göremez. Çünkü izlenebilirlik ilkesinin gereği olan sistemde elektronlar karşıt elektronların iki katı devir sayısının sahibidir. Eğer bu devir sayısı dengesi bozulursa, asıl ifadeyi kullanalım, karşıt elektronların devir sayısı kendisinin iki katı olan elektron devir sayısını da aşarsa, bu noktadan itibaren artık bu aleme ait olan bir varlık sayılmaz o. Onu izlenebilirlik ilkesinin bütün gerekleri yok olduğu için bu alemde artık kimse göremez. Gözden kaybeder. İşte UFO'lar bu statünün sahipleridir. Birçok kainatta gezegen bizden, bu dünyamızdan çok daha uzun süre ilmi devam ettirebilmişler. Hayat bütün gezegenlerde aynı anda başlamış. Biliyorsunuz ki şu anda Kur'an sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta bilinmektedir. Tıpkı bunun gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Ve bu bilinen şey Kur'an'da açıkça ifade ediliyor. Biz diyor Allah-u Teala Kur'an'ı bütün alemlere indirdik. Yalnız dünyamızla alakalı bir konu değil. İşte böyle bir dizaynda hangi gezegen karşıt elektronların devir sayısını elektronun devir sayısının ötesine geçirmeyi başarabilmişse onlar ışık hızının ötesine geçmişlerdir. Bu hız daha ötede sonsuz bir şekilde artabilir. Öyle artar ki düşünce hızına ulaşır en sonunda. Nedir düşünce hızı? Size desem ki kendinizi şu anda kafanın önünde düşünün, düşünürsünüz. Size desem ki kendinizi ayda düşünün, onu da düşünürsünüz. Güneşte düşünün, gene düşünürsünüz. Tahayyül ettiğiniz en uzak gezegende düşünün desem, onu da düşünürsünüz. Ama mesafeleri karşılaştırdığımız zaman arada çok büyük bir farklılığın oluştuğunu görüyoruz. Nasıl bir farklılık bu? Buradan kapıya kadar olan mesafe 10 metre ise, 20 metre ise böyle bir kapının önünde oluşu bir saniyelik zaman parçasında düşünebildiğinizi varsayalım. Düşünmek mutlaka zamandan bir parçayı muhtevasını alır. Bütün mahluklar için olay budur. Kendinizi ayda düşünün dediğim zaman o ayda düşünmeniz 10 metrelik mesafe ile ayın mesafesi arasında bir sonsuzluk vardır, sonsuz kat. Ama gene bir saniyede düşündünüz. Güneşte düşünün dediğiniz zaman gene düşündünüz, gene aynı zaman parçasını kullandınız. Oysa ki o kullandığınız zaman parçası içinde düşünceniz, düşünme sisteminiz, hiçbir aleme ait olmayan düşünceniz o düşündüğünüz yere kadar ulaştı aynı anda. Öyleyse birer saniye zaman parçaları içinde buradan kapının ne kadar gidebilen düşünceniz güneşe kadar gitti. Gene aynı zaman parçası içinde bir saniye içerisinde en uzak gezegene kadar ulaştı. Öyleyse mesafeler
bu alemin dışındaki bir varlık için geçerli değil. Sonsuz hızla hareket edebilir. Bu hızın son noktası düşünce hızıdır. Ama düşünce hızı da mutlaka zamandan bir parçayı motivasyon alır. Ve böyle bir dizayn mümkün. O zamandan bir parçayı motivasyon almayan kim? Sadece Allah. Zamanı da yaratan, mekanı da yaratan ve kendisi ne kadar geriye giderseniz gidin hep var olan, ne kadar ileriye giderseniz gidin gene var olmakta devam edecek olan. Öyleyse nasıl oluyor da düşünce böylesine bizim hız sınırlarımızın ötesine geçebiliyor? Allah-u Teala'nın kanununa çok uygun. Çünkü akıl hiçbir alemin varlığı değildir. Şimdi alemleri beraber düşünün. Zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Onun karşıtı nefsimizin alemi, berzah alemi. Ruhumuz, emr aleminin varlığı, üçüncü alem. Onun karşıtı şeytanın hakimiyet kurduğu zulmani alem. Allah-u Teala'nın ruhlar alemi adını verdiği sistem zemin kattan başlar. 7 tane gökyüzü aşarak Allah'a kadar ulaşır. Sırat-ı müstakim. Ondan sıfır kutundan aşağı doğru inen 7 tane gökyüzü, 7 tane yer katını itibar eden sistem o da sırat-ı cehim. Öyleyse ister sırat-ı müstakim olsun Allah'a ulaştırsın, ister sırat-ı cehim olsun şeytana ulaştırsın, cehenneme ulaştırsın. Birisi ötekinin zıttı 4 alem oldu. Cinlerin yaşadığı gayb alemi 5. alem ve bu alemin zıttı cinlerin nefslerinin onlar öldükten sonra yandıktan sonra yaşadığı alem onların berzah alemi. Onların cinlerin nefslerine ait olan berzah alemi 6 alem oldu. 7.'si yokluk. İşte akıl var ya akıl bu alemlerin hiçbirine ait değil. Bu alemlerin tümünün dışında. Hepsinin dışında. Onun için hangi alemde olursa olsun düşünce aklın ürünü olan, aklın neticesi olan düşünce bütün alemlerde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Öyleyse bu fizik kanunları ait olduğuyla oturtunca sayı mekan kolay anlaşılır. Bir nesne olacak şimdi. Nefsimiz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde oluştuğu zaman nefsimiz fizik vücudumuzdan bu alemde dışarıya çıktığı zaman bu alemin malı olmayan bir varlık artık ortadadır. İşte bu sebeple aklımız onu bu alemin içinde sonsuz hızla hareket ettirebilir. Kendi alemine ulaşırsa o zaman Allah Teala o alemde nefsimizin sonsuzluğa hareket edebilmesi için mahiyet değişikliği yapıyor onda. Kendi alemine, berza alemine ulaşan nefs eğer hareket halindeyse yani akıl onu bir yere götürecekse o zaman bu nefsin yapısı berza aleminin yapısının dışına çıkartılıyor Allah Teala tarafından. Sonsuzluğa devam ediyor. O alemden geriye dönerken gene kendi aleminde yani berza aleminde nefsin yapısı değiştiriliyor ve o alemin dışına çıktığı anda asli yapısına kavuşuyor. Zaten o zaman zahiri alemde hareket halinde olduğu için sonsuz hareketine hiçbir şey engel olamıyor. Öyleyse demek oluyor ki nefsimizin bu alemde hareket haline geçişi ışık hızının ötesinde bir hızı otomatik olarak geliştiriyor. Bu sebeple nefs sayı mekanı yapanlar bu gezegenden başka bir gezegene gidebilirler. Birkaç dakikanın içinde oraya varırlar. Varmaları nefslerinin zahiri alem içinde hareket ettiği için sonsuz hızla hareket etmek imkanına sahip olmasından kaynaklanır. Ruh içinde durum aynıdır. Fizik vücut içinde durum aynıdır. Öyleyse her biri
kendi aleminin dışında olmamasını kazandıkları anda derhal sonsuzluğa geçmek imkanının sahibidirler. Ruh için zaten bir problem yok. Çünkü Allah Teala ruhu bütün alemlerde hem fizik hem de fiziğin ötesinde bir konuma ulaşmak üzere programlamış. Öyleyse ruh dilediği an vücudumuzdan ayrılır. Berzah aleminin varlığı olabilir, zahiri aleminin varlığı olabilir, emr aleminin varlığı olabilir, bütün alemlerin varlığı olabilir ve bütün alemlerde oranın varlığının dışına da çıkabilir. Öyleyse ruh nevi şahsını nasır bir özellik taşıyor. Zaten fizik vücudumuz da nefsimiz de dört enerji küresinden oluştuğu halde ruhumuz altı enerji küresinden oluşur. Ruhumuzun her atomu altı enerji küresinden oluşur. Öyleyse farklı bir ortamda farklı bir dizayn söz konusu. Nedir sayı mekan? Zamanın yok edilmesi, mekanın pay edilmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde bir neticeye ulaşıyoruz. Burada dizaynı Allah-u Teala'nın standartlarında dikkat edilmek lazım. Üç ayrı tayyi mekan, üç ayrı uygulamayı gerektirir. Nefs tayyi mekanı en kolay ve en yaygın tayyi mekan şeklidir. Nefs tayyi mekanını zaten herkes yaşar. Fakat bunu yaşadığının farkında değildir. Yani her kim rüyasında uçmuşsa o nefs tayyi mekanını yaşamış birisidir. Ama kontrol altında değil. Ne zaman bir insan farkına varırsa ki o anda rüyadadır. Bunun şuuruna erdiği andan itibaren duruma hakimdir. Tayyi mekanı gerçekleştirir. Artık o dilediği yere sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Neden sonsuz hızla? Nefs tayyi mekanının standartlarına beraberce baktığımız zaman hemen bu bilmeceyi çözeceğiz. Ne zaman fizik vücudumuz gerçek uykuya ulaşırsa, uykuda gezenler hariç olmak üzere herkesin nefsi vücuttan ayrılmaya hazırlanır. Neticede de ayrılır. Nasıl ayrılır? Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar ayrılabilmesi için eşitlik olması lazım. İşte gerçek uykuya ulaştığımız zaman parçasının belki bir tek saniyelik bir bölümünde nefsin elektron devir sayısı artar, fizik gücün elektron devir sayısı azalır ve ikisinin dengeye geldiği anda nefs vücuttan seriyeden kıl çeker gibi ayrılır. Bu neye benzer? Bir kamyon düşünün, bir de özel araba düşünün. Özel arabanın sürati 200 kilometre olsun, kamyonun 100 kilometre. Eğer kamyonun hızını 150 kilometreye çıkartırsanız, öteki arabanın da hızını 150 kilometreye indirirseniz, ikisi yan yana giderken birisinin, herhangi bir insanın birinin ötekine geçmesi sokak diriyormuş gibi bir kolaylık arz eder. Çünkü iki araba aynı hızla ve yan yana gidiyor. Birinin ötekine geçmek hiçbir problem göstermez. Ne demek istiyorum? Kim nefsel mekanı yaparsa, kim uykuya varırsa, uykuya vardığı anda onun vücudundan nefsi derhal ayrılır. İşte tayyi mekanı yaşayanlar bu ayrılığı uyanık olarak gerçekleştirenlerdir. Yani o kişinin aklı nefsine kumanda etmeye başlar ve nefs fizik vücuttan ayrıldığı zaman tamamen nefsi kontrol altında bulundurur akıl. Artık akıl fizik vücuda kumanda etmemektedir. Fizik vücudun elektron devir sayısı nefs kendisinin ayrıldığı an tekrar eski haline döner.
Nefsin elektron devir sayısı da fizik vücuttan ayrıldığı an derhal kendi elektron sayısına döner. Ve böylece nefs başka bir alem olan zahiri alemde, kendisine ait olmayan bir alemde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibi olur. İşte böyle bir dizaynı gerçekleştirmemiz hepimiz için mümkündür. Her gece insanlar rüya görür. Bir kısım insanlar da rüyalarında uçarlar. Uçanlar aslında uykularında tayyi mekanı yaşayanlardır. Ama onlar hiçbir zaman tayyi mekan yaptıklarının farkına varamazlar. Sadece rüyasında uçtuğunu, bir hayal aleminde uçtuğunu düşünür. Oysa ki rüyamızın çok az bir bölümü hariç aşağı yukarı bütünü gerçektir. Bu alemde cereyan etmeyen, başka alemlerde cereyan eden bir güzel yolculuğu her seferinde yaşarız. İşte söz konusu olan şey bunun bilincinde olmaktır. Ne zaman bilincinde olursak o zaman yaşadığımız şey artık rüya değildir, tayyi mekandır. İster insanlar uyumadan evvel tayyi mekan standartlarına girmeyi denesinler, nefs vücuttan ayrıldığı an fizik vücut derhal uykuya dalar. Akıl artık fizik vücuda kumanda etmemektedir, nefse kumanda etmektedir. Fizik vücudu idare edendir, otomatik kontrol sistemleri, midemizi, bağırsaklarımızı, kalbimizi, akciğerlerimizi, bütün organlarımızı çalıştıran otomatik kontrol mekanizmaları artık onları kontrolünü almışlardır. Bu sistemlerin her biri sünnetullahın bir bağlantısını ifade eder. Sünnetullah, bütün sistemleri kontrol altında tutan Allah'ın sonsuz kompütürüdür. Ve vücuttaki kumanda merkezleri o sonsuz kompütüre bağlı olarak devamlı kontrol altında tutulur. Öyleyse vücudumuzda bütün bu sistemleri uygulayan gıddeler var. Bunlar otomatik kontrol sistemleri. Akciğerlerimizi çalıştıran, kalbi çalıştıran, midemizi çalıştıran, böbreklerimizi çalıştıran otomatik kontrol sistemleri var olduğu sürece fizik vücudumuzun biz uykudayken aklımıza ihtiyacı yoktur. Ama o dönemde nefsimizin aklımıza ihtiyacı vardır. Ve aklımız nefsimizi kullanır. Gene o aklımız Allah'ın bize verdiği en büyük akıl, ihsan olan aklımız sonsuz hızla nefsi hareket haline geçirir. Hangi gezegene gidecekse oraya gider. Bu dünyada kendine bir gezi düşünmüşse dilediği yeri düşünmesi yeterlidir. Düşündüğü anda düşünce hızıyla oraya ulaşmıştır. Ve akıl kendisinin ulaştığı, sonsuz hızla ulaştığı oraya, o yere ait olduğu bu olayın yaşandığı alemin dışındaki bir herhangi bir nesneyi aynı hızla ulaştırmak imkanının sahibidir. Bu sebeple nefsimiz bir anda ait olduğu yerden gitmek istediği yere ulaşır. Bu sonsuz yıldızlara baktığınız zaman her birinin bir dünya gibi bir gezegen olduğunu düşünün. Kimisinde hayat var, kimisinde yok. Düşünün ki sadece bizim galaksimizde 250 milyon güneş sisteminin varlığından bahsediyor. Yani böyle bir dizaynda artık ötesini düşünmeye gerek bile yok. Allah'ın sonsuzluğu bütün alemleri kaplamış. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte sonsuz ilim sahibi olan Allah Teala bu iliminden bir parçayı insanlara da vermiş. Ve insanlar nefs tayyi mekanı yapıyor ve insanlar ruh tayyi mekanı yapıyor ve insanlar fizik vücut tayyi mekanı yapıyor. Öyleyse nefs tayyi mekanında vücuttan ayrılan nefs bir aleme, başka bir aleme gider. Fizik vücutla nefsin arasında başlarını birbirine bağlayan bir kordon vardır. Allah-u Teala'nın yarattığı bu kordon nasıl bir kordon sistemi ise
nereye kadar giderse gitsin, ne kadar sonsuzluklara giderse gitsin, bu kordon hiç kopmaz. Allah her şeye kadirdir. Ve başka insanların kordonları benimle karşılaşsa, biri ötekine hiç dokunmadan birbirinin içinden geçerler. Ve bir gün başımızın önündeki kordondan nefsimize bağlandığını göreceksiniz. İşte nefs daimi kendi yaptıklarını iddia eden Budistler diyorlar ki bu kordonlar göbekten birbirine bağlıdır. Bunun kirleyen yalan olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Başka bir şey yaşıyorlarsa biz onu bilmeyiz. Ama bildiğimiz, yaşadığımız nefs tay mekanı başımızdan, fizik vücudumuzun başından nefsimizin başına bir kordonun uzatıldığını gösteriyor. Bu kordon sonsuza kadar uzayabilen bir nesnedir ki hiçbir nefsi başka bir vücuda ulaştırmaz. Başka bir vücudun bir nefsi kendisine mal etmesi veya buna benzer bir olay hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin dilediğimiz yere, düşündüğümüz yere birkaç saniyede ulaştığını görüyoruz. Ve gittiğiniz yerlerde eğer insanlar sizi görmüyorlarsa bilin ki nefs halindesiniz. O yaşadığınızda zahir alemdir. Zahir alemden hiç kimse normal standartları nefsi görmezler. İnsanların arasında gizersiniz ama sizi kimse görmez. Dünyadasınız. Ama sizin uyuduğunuz esnada gündüzü yaşıyorsunuz. O zaman dünyanın öbür tarafındasınız. Diğer yarım küresindesiniz. Ve güneşin olduğu taraf gecenin olduğu taraftan daima farklı ve dünya döndüğü için devamlı şekil değiştiriyor. Öyleyse nerede şartlar fizik değilse orada bilin ki nefsiniz bu alemde. Ama bir de şartların fizik olduğu bir aleme gideceksiniz. Sizden evvel ölmüş olanların yaşadığı berzah alemi. O zaman şu bardağı nasıl elimde tutabiliyorsam, nasıl içindekini içebiliyorsam, işte eğer o alemde böyleyseniz, bardağı tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız, o zaman oradasınız, berzah alemindesiniz. Sizden evvel ölmüş olan kişilerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacağı yerdesiniz. Berzah alemi nefslerimize göre fizik olarak yaratılmıştır. Ve bütün insanların nefsleri öldükten sonra mutlaka oraya giderler. Orada yaşantılarını devam ettirirler. Ta kıyamet gününe kadar orada yaşamakta devam ederler. İşte nefsleriniz o gittikleri yerde sonsuz hızını devam ettirebilmek için Allah Teala nefslere küçücük bir değişiklik yaptırır. Nefslerin yapılarında o yaptığı değişiklikle nefsimizin karşıt elektronların devir sayısını elektron devir sayısının ötesine geçirir. O zaman berzah aleminde de sonsuz hızla hareket edebilen nefsler bu aleme ulaştıkları zaman tekrar yapı değişikliğine uğrarlar. Işık duvarı üzerinden geçerken iki alem arasındaki ve bizim alemimizde normal bir nefsin standartlarında gelirler. Bir gün inşallah hepinize tayyi mekan nasip olacak. Tayyi mekanı yaptığınız zaman şunu unutmayın. Sakın şu vücudunuzu düşünmeyin. Neden düşünmeyin? Çünkü düşünürseniz soluğu vücudunuzda alırsınız. Tekrar dönmeniz de o gece bir hayli güç bir şey. Öyleyse inşallah yaşarsınız. Yaşadığınız zaman göreceksiniz ki aslında uçaklara falan fazla para vermenize gerek yok. Allah'ın yardımıyla her şey çok güzel gerçekleşebilir. İşte nefs tay mekanı bu standartlar altında gerçekleşebilen bir olgudur. Söylediğim gibi herkes tay mekanı kim bilir kaç defa yaşamıştır. Ama rüyada yaşadığı için, bunun bilincinde olmadığı için bir hayal yaşadığını zannetmektedir. Oysa ki mutlaka bir kez geri gitmiştir.
Eğer bunun bir ötesine geçmek söz konusuysa bunun adı ruh tayyi mekanıdır. Ruhumuz kendine ait olan elektron devir sayısını dilediği an dilediği standartları değiştirmek imkanının sahibidir. Ruhumuz 6 grup enerji küresinden oluşur. Ve emr aleminde, zahiri aleminde, berzah aleminde bütün özelliklerini bir ruh dilediği an kazanabilir veya yok edebilir. Zahiri alemde bir ruh, zahiri alemin bir parçası olur derse, dilerse zahiri alemin parçası olur, hemen dışına çıkar. Berzah aleminde bir ruh, berzah aleminin varlığı olur. Herkes onu nefsen eder veya dilerse bir anda Müslümanların dışına çıkabilir. Aynı ruh, gayb aleminin standartlarına girer veya dışına çıkabilir. Öyleyse Allah-u Teala ruha farklı bir özellik vermiş. O dilediğini dilediği standartlarda yapmak imkanının sahibidir. Kim ruh dahi mekanı yapabilir? Salaha ulaşan kişinin başının üzerine Allah-u Teala bir hediye olarak kendi ruhunu gönderir o kişinin. Bu onun nefs-i mekanını yapması için Allah'ın bir hediyesidir. Ruh tay mekanı yapması için. Onun başının üzerinde taşıdığı bu ruh, aklının her zaman komando edebileceği bir nevi uçak gibidir. Ve o ruha komando eden akıl, o ruhu dilediği yere bir anda ulaştırabilir. Nefs-i mekanından ruh-i mekanının farkı, ruhun gittiği yerde fizik hüviyete derhal bürünebilme imkanıdır. Ama orada o bunu yaparken eğer fizik vücut uykuda değilse o kişinin fizik vücudunu aklı kumanda etmektedir. O zaman ruha Allah kumanda eder. Öyleyse farklı bir sayı mekan boyutuna girdik. Ruh sayı mekanı. Sadece salaha ulaşıp da başının üzerine Allah'ın ruh dahi mekanını yapmak üzere böyle bir ruhu hediye ettiği insanlar bunu gerçekleştirebilir. Bu konuda çok şeyler okumuşsunuzdur. Birçok hikayeler anlatılır. Hikaye diyorum ama aslında hepsi hangi evliya bunu gerçekleştirmişse bildiğiniz ki hakikattir. Allah'ın kanunları fizik kanunlardır. Fiziğin ötesi ise o ait olduğu alemin fiziğidir. Gene aynı şeydir. Her alemde geçerlidir. Alem farklılıkları sonsuzluğun varlığına sebeptir. Öyleyse bir kişi fizik vücuduyla burada herhangi bir şehirde görünürken onun ruhu başka bir yerde mesela haçta aynı anda aynı gün görünebilir. Eğer akıl o kişinin fizik vücudu uykudaysa o sırada akıl ruha kumanda eder. Kişi uyanıksa, fizik vücudunun içindeyse, fizik vücudunu aklı kumanda ediyorsa o zaman ruha kumanda eden Allah'ın sünnetullahıdır. Ve bu tayyi mekanın sahibi olan kişi aslında bu tayyi mekanı yaşayan değildir. Öyleyse birçok evliya için anlatılan çok şeyler duymuşsunuzdur. Aynı günde hem Konya'da görülmüştür Mevlana Celaleddin Rumi, hem Haç'ta görülmüştür. Ve normal standartlarda fizik olarak görülmüştür. Bu da insanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü söylediğimiz gibi ruh dilediği alemde fizik olabilir. Dilediği alemde fiziğin de ötesine geçebilir. Bu ikinci sayı mekan çeşidinde de ruhun hareket halinde olması, söylediğimiz gibi fizik vücudun uyku haline girmesiyle gerçekleşirse eğer, kişinin aklı ruhu kontrol altında tuttuğu için bütün olanlardan Allah-u Teala'nın ve evliyası her zaman haberdardır. Ama Allah-u Teala bunu dilerse ruhu bir başka varlığa, bir başka şeyi ispat etmek için o kişinin ruhunu Allah'ın sünnetullah'a kumanda ederek başka bir yere her zaman gönderebilir. Ve bunun da neticeleri çok görülmüştür dünya üzerinde.
Öyleyse bir başka tayin mekan çeşidi var mı? Evet var. Fizik vücut tayin mekanı. Zannetmeyin ki fizik vücut kendi kendine fizik vücut tayin mekanı yapabilir. Hayır, fizik vücut daima bir varsadır. Öyleyse sonuca bakarsak ne görüyoruz? Fizik vücutla nefs arasındaki ilişkinin çok iyi bilinmesi lazım fizik vücut tayin mekanını yerli yerine oturtabilmek için. Fizik vücudumuz içindeki nefs, elektron devir sayısı itibariyle fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Öyleyse bu sebeple fizik vücudumuzun içinde esirdir. Fizik vücut bayılmadıkça, fizik vücut ölmedikçe, fizik vücut uykuya dalmadıkça nefs fizik vücudumuzdan ayrılamaz. Demek ki bir insanın nefs sayı mekanını yaşayabilmesi 3 standartta gerçekleşir. Fizik vücudun uyku haline girmesi, birinci standart bayılması, ikinci standart ölmesi, üçüncü standart ölürse artık o kişinin nefs sayı mekanı zaten 40 günlük bölümü mezarda geçen, geri kalanı da berzah aleminde geçen, kıyamete kadar devam edecek olan bir tayin mekan olayıdır. Fizik vücut tayin mekanına gelince bu söylediğimiz kanunla çok yakından alakalıdır. Hangi kanunla? Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde esirdir. Neden esirdir? Çünkü nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzunkinin yarısı kadardır. İşte öyle bir an düşünün ki ruh fizik vücudun üzerine geliyor, yerleşiyor yerine ama ruhun elektron devir sayısı fizik vücudumuzun iki katı kadar. Ne demek bu? Şu demek. Ruh fizik vücudumuzu esir olur. Ve fizik vücudumuz ruhumuzun her zerresine kumanda etmesi sebebiyle görünmez olur. Hiç kimse fizik vücudu göremez. Neden göremez? Çünkü ruhu göremezler. Ruh da fizik vücudumuzun her zerresine sahip olduğu için, her zerresini kapladığı için hiç kimse fizik vücudumuzu göremez. İşte böylece fizik vücudumuzun ruhumuzla birlikte sonsuz hızla hareket edebildiğini görüyoruz. Bir kişi ruh sayı mekanı yaptığı zaman ruhu yalnız gider oraya. Sonsuz hızla gider. Orada şekil değiştirir. Normal bir insan hüviyetine girer. Kimse onun ruh mu, gerçek bir fizik beden mi olduğunu anlayamaz. Sonra da tekrar sonsuz hızla ait olduğu yere geri dönecektir. Fizik vücudun üzerindeki yerini tekrar alacaktır. Ama fizik vücut tayin mekanında fizik yere ulaşıldığı zaman ruh kontrol müessesesini bıraktığı anda fizik vücut orada serbesttir. Orada dilediği gibi hareket edebilir. Ama geri dönerken, kendi alemine bulunduğu yere geri dönerken o zaman tekrar fizik vücudu ruhun kontrol altına alması gerekir. Ve tekrar ruh iki kat devir sayısıyla fizik vücudun üzerine gelip onu tamamen kaplar. Bu geri dönüş için mutlaka gereklidir. Geriye ulaşıldığında, ait olduğu yere geri dönüldüğünde ruh tekrar fizik vücudu terk eder ve başın üzerindeki yerini alır. Fizik vücutta orada sanki bir uykudan uyanmış gibi normal standartlarına ulaşır. Öyleyse fizik vücut standartları, ruh standartları, nefs standartları 3 ayrı tip tayin mekanı sergiler. İşte Hazreti Süleyman'ın Belkıs tahtını getirmeden evvel bana hanginiz onun tahtını getirebileceksiniz dediği zaman İfrit adlı cin diyor ki siz daha yerinizden kalkana kadar ben onu size getirebilirim. Kitaptan bir bilme sahip olan adamsa dedi ki diyor Allah-u Teala siz gözünüzü açıp kapatıncaya kadar ben onu size getiririm. Ve Hazreti Süleyman
o kişiden yüzünü döşemeye çevirdiği zaman döşemenin üzerinde tahtı gördü diyor Allah-u Teala. Öyleyse olay gerçekleşmiş. Allah-u Teala Hazreti Süleyman'a verdiği hızları 3 ayrı bölümde dizayn etmiş ve fark ediliyor ki Hazreti Süleyman devamlı olarak tayin mekan yaşamış. Sonsuz hızın sahibiydi. Öyleyse bu statüde Allah-u Teala'nın zamanı geriye çalıştırması veya sonsuz hızı tarif eden birçok ayete girmesinin var olduğunu görüyoruz. Mesela 7 uyuyanlar için Allah-u Teala zamanı durdurmuş. Zaman diğer insanlar için devam ediyor ama onlar için tutuyor. O mağaradaki hayatta onlar mağaraya alındıklarında diyorlar ki Allah-u Teala ya Rabbi bize katından bir mürşit gönder. Bizi mutluluğuna ulaştır. Allah-u Teala diyor ki bunları sağdan sola, soldan sağa hep döndürdük. Ve çıktıkları zaman uyandırdık onları. Ne kadar uyandıklarını sordular birbirlerine. Birkaç saat dediler diyor. Ama diyor fırına ekmek almaya gittiklerinde bunun ellerindeki paraların 200-300 yıl evveline ait olduğu anlaşıldı. Ve böylece 7 uyuyanlar o dizayn içerisinde zamanın kendilerine çalışmadığı bir ortamın sergilendiğini anladılar. Allah-u Teala'nın ihsan ettiği hız müesseseleri bütün sistemlerde Allah'ın emrettiği biçimi boyuta geçerlidir. Mesela 50 bin yıllık yol dediği Allah-u Teala dünya ile kendi arasındaki mesafe için meleklerin oraya bir günde çıktığını söylüyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birkaç dakikada çıktığını görüyoruz. Öyleyse farklı sistemler söz konusu. Bu dünyadan Allah'ın katına kadar gidip, fizik vücuduyla gidip, oradan dönebilen sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir o güne kadar. Hazreti İdris'in de, Hazreti İsa'nın da Allah'ın katında olduğu söyleniyor. Fizik vücutlar olarak oradalar. Ve tekrar Hazreti İsa'nın geri döneceği konusunda Allah-u Teala'nın kesin bir teminatı var. Ama Hazreti İdris'in ne olacağı hakkında bir işaret Kur'an-ı Kerim'de görülmüyor. Öyleyse bu da bir sayı mekandır. Hazreti İdris'in cennete alınması olayı bir sayı mekan olayıdır. Hazreti İdris Allah-u Teala diyor ki mutlaka görmek istiyorum diyor cennetini. Allah-u Teala sonunda dayanamıyor, onu cennetine götürüyor. İyice dolaştıktan sonra çık tekrar seni dünyaya indireceğim diyor. Hazreti İdris diyor çıkmaz. Allah-u Teala diyor ama ben bana diyor söz verdin çıkacağım diye. Tamam diyor verdim ama diyor şimdi çıkmak istemiyorum. Sen diyor benim Rabbimsin, beni affedersin. Allah-u Teala diyor ki kabul ettin. Hadi kal diyor burada. Yani naz makamı da Allah-u Teala'ya bazen böyle onun önceden bildiği ama bilmez göründüğü şeyleri yaptırır. Allah-u Teala muhakkak her şeye kadirdir. Ve Hazreti İsa'nın göğe alınışına beraberce bakalım. O 12. havari Romalılara haber veriyor ve geliyor salona. Allah-u Teala diyor ki o geldiği zaman diyor biz onun yüzüyle Hazreti İsa'nın yüzünü değiştirdik diyor. Onu diyor götürdüler diyor çarmıha geldiler. Biz de diyor Hazreti İsa'yı katımıza kaldırdık diyor. Nasıl kaldırmış? Yine tayin mekan olayı. Hem Hazreti İsa'nın hem de Hazreti İsa'nın olayı tayin mekan olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın katına çıkması miraç olayı. Yine tayin mekan. Üçünün de fizik vücut tayin mekanı. Unutmayın hepsinin fizik vücutlarının üzerine ruhları örtü olmuş. O standartlar içinde Allah'ın göklerine yükselmişler. Allah'ın katına kadar yükselmişler. Ve iki tanesi orada kalmış. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e has bir olay yaşanmış. O tekrar geri dönmüş.
Öyleyse ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır Allah-u Teala'ya ki o bizim peygamberimiz. Allah-u Teala Kur'an'ı ona indirmiş ve bütün alemlerde mutlaka tanınan bir peygamber. Allah-u Teala onun için diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Kur'an-ı Kerim'i gene Allah-u Teala öyle söylüyor. Alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman sadece bizim şu dünyamızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen, sadece bu dünyada tanınan bir din kitabı değil, Allah'ın bütün alemlere indirdiği bir kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kitap kendisini ilen kişi olarak bütün alemlerde tanınıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracına dikkatle baktığımız zaman onun da bir fizik vücutta mekanı olduğunu görüyoruz. Ne yapmış Allah Teala? Gelecek nesillere ibret olsun diye ve Mekkelilere ibret olsun diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i doğrudan doğruya katına almamış. Oradan bilmem kaç hafta mesafede olan bir kervana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e evvel ulaştırmış. Orada durmuş. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervan sahipleriyle konuşmuş. Oradan bir iki dakikalık konuşmadan sonra ayrılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç dakika içinde ikinci kervana ulaşmış. İkinci kervan birinciden bir hafta sonra gelecek Mekke'ye. Ve onlarla da konuşmuş. Özellikle zaman ölçüsünü onlara tayin ettirmiş. Ve ondan sonra da Allah-u Teala onu Mescid-i Aksa'ya ulaştırmış. Mescid-i Aksa'yı da tavaf ettikten sonra oradan yükselmiş Allah-u Teala'nın katına. Ve Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e şöyle yazıyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yani ruhunun gözleriyle görüyor. O zaman Allah-u Teala'nın katına ulaştığı zaman gördüğü şeyi ruhunun baş gözleriyle görüyor. Ama ondan evvel gördüklerini Allah-u Teala bize de gösterdiği gibi, bütün kalp gözü açık olanları gösterdiği gibi kalp gözüyle göstermiş. Ve Allah-u Teala bu sebebe dayalı olarak kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Biliyorsunuz ki Hazreti Musa da Allah-u Teala'yı görmek istedi. Baş gözleriyle görmekte ısrar etti. Allah-u Teala da buyurdu ki sen buna dayanamazsın. Biz baş gözlerini bizi görebilecek olan vasıfta yaratmadık. Onun için sen peygamber de olsan buna dayanamazsın. Bundan vazgeç dedi. O da vazgeçmem dedi. Allah-u Teala öyleyse dedi şimdi bu karşıdaki daha dedi tecelli edeceğim. O beni kendi gözleriyle görecek. Dağın kendisine has olan görme özelliğiyle görecek. Sonucun ne olduğuna bak. Ondan sonra ısrar ediyorsan o zaman düşünelim. Ve Allah-u Teala daha tecelli ettiği dağın kendisine ait olan görme hasasıyla Allah-u Teala'nın görmesi, Allah-u Teala'yı görmesini sağladı. Ama dağ buna dayanamadı. Ve merhaba oldu. Ve Hazreti Musa da o anda dağın görme hasasını yakaladı. Ve o da bayıldı. Bu görüşten sonra Hazreti Musa'nın artık Allah-u Teala'yı baş gözüyle görme talebinden vazgeçtiğini görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın huzuruna vardığı zaman baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görmedi fizik vücudunun. Ruhunun baş gözüyle gördü. Ki ruhu zaten emr aleminin varlığıdır. Allah'ın katındaki varlıkların gözleriyle gördü. Unutmayın, huzur namazının imamının fizik vücudu orada değildir. Ruhu oradadır. Bütün o namaz kılanların, orada namaz kılanların fizik vücutları değil, ruhları o namazları kılmaktadır. Öyleyse hepsi her an Allah-u Teala'yı görebilmektedirler. Ve sadece fizik vücudumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmeyi tahmin edemez. Nefsimizin gözleri Allah-u Teala'yı görmeye tahmin edemez. Ama ruhumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmenin yeterli vasıflarına sahiptir. Bir de nefsimizin kalbindeki kalp gözü Allah'ı görmenin standartlarına sahiptir. Öyleyse
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giderken Cebrail aleyhisselam'ı gördü. Onunla karşılaştılar, konuştular. Oradan Allah-u Teala'nın mikatine ulaştı. Geriye döndüğünde ispat vasıtaları birer birer geliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki, falanca yerde kervanla karşılaştım. Tabi hiç kimse inanmamıştı. Ama kervan geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştıklarını, konuştuklarını anlattılar. Onlardan bir hafta sonra gelen ikinci kervan da aynı şeyleri söyledi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mescid-i Aksa hakkında sual sordukları zaman derhal gözünün önüne Mescid-i Aksa'nın bütün camları, pencereleri, her şeyi geldi ve bütün cevapları bir defa daha görerek net olarak verdi. Öyleyse Miraç olayı da tam bir tayin mekan olayıdır. Fizik vücut tayin mekanı olayıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz gibi birçok fizik vücut tayin mekanından bahsedildiğini görüyoruz. Öyleyse tayin mekan dediğimiz zaman fevkalade güzel bir olayın yaşanması söz konusudur. Bilet parası falan ödemeden bir yerden bir yere her zaman gitmek mümkündür. Allah-u Teala bunu dileyen bütün yoldaki insanlara bir gün onların layık olduğu gün mutlaka o insanda bulunacaktır. Hepinizin Allah'ın tayin mekan müessesesinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet. Oh, you didn't...

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Konumuz mu? Konumuz tasavvuf ve Kur'an kavramlarından emanet ve rehine. Kod numarası 3.2.3.58. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hepiniz bir emanetsiniz. Kime? Bize. Biz de emanetiz Allah'a. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Allah hepimizin sahibidir. Bizleri yaratandır. Emrin gerçek sahibidir. Allah'ın katından inen, bir görev yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen her şey emri oluşturur. Öyleyse nötrino bir emirdir. Rahmet bir emirdir. Fazl bir emirdir. Salavat bir emirdir.

Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman emanetlerden de rehinelerden de bahsedildiğini görürüz Kur'an-ı Kerim'de. Müddessir suresinin 39, 40, 41, 42. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ya yemin sahipleri yemin sahipleri hariç diyor Allah Teala. Onlar cennette olacaklar. Onlar cennette olacaklardır diyor. Öyleyse Allah Teala ismini koymuş küllü nefsin bir bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Nerede rehinedirler? Fizik vücudun içinde rehinedirler. Peki bu rehinelikten kurtulmuş olanlar, onlar cennette olanlardır. Peki emanet ne? Nefsimizin bir rehini olduğunu gördük. Peki emanet ne? Emanet ise ruhumuz. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Emaneti yüklenmediler. Sonra diyor Allah Teala insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir, nankördür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın burada zalim ve nankör ifadelerini kullanması bir maksat için, yoksa insanı küçültmek istikametinde değil. Çünkü Allah Teala diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda ne yaratırsak, yarattıysak hepsini insanın emrine musahhar kıldık diyor. Bütün göklerde yaratılanları, bütün arzlarda yaratılanları hepsini diyor. İnsanın emrine musahhar kıldık. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynı içerisinde bakmamız lazım olaylara. Neden Allah-u Teala insan zalim ve cahildir veya nankördür ifadesini kullanıyor? Emanetin ne olduğunu kesinleştirmek için. Biliyorsunuz ki biz insanlar üç vücuttan oluşuruz. Ruhumuz var, veçimiz var, nefsimiz var. Ruhumuz emr alemine ait, veçimiz, fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait, nefsimiz ise zahiri alemin berzahına ait, berzah alemine ait. Üç vücut. Üçü de başka başka alemlere ait. Sadece bu söylediğimiz ayet bile nefsle ruhun ayrı ayrı şeyler olduğunu ispata kafidir. Allah Teala nefse ait iki tane nefsin biliyorsunuz ki başlangıç noktası baştan aşağı afetlerdir. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olarak hayata geliriz.

Can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki emaneti yüklenen yalnız fizik vücudumuz değil, fizik vücudumuzla beraber nefsimiz. Zalim, ister zalim ve cahil olsun, ister zalim ve nankör olsun, ikisi de neticeyi değiştirmez. Allah Teala burada aslında vasıf vermiş olmuyor. Sadece emaneti yüklenen iki varlıktan birden bahsetmek istediği için oraya koymuş onu. Nefsimiz ve fizik vücudumuz emaneti beraberce yükleniyorlar. Öyleyse bu emanete dikkatle bakın. Allah Teala emanetin yüklenicisi olan fizik vücuttan ve nefsten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Fizik vücudun bir mekan olduğunu biliyoruz. Ruhumuzun da nefsimizin de mekanı fizik vücuttur. Fizik vücut bu alemi, zahiri alemi hissedebilmemiz için, bu alemde yaşayabilmemiz için bize verilen bir varlıktır. Bu alemin varlığıdır. Fizik vücudumuzla bu alemde yaşarız, bu alemi algılarız. Nefsimizle hem bu alemi algılayabiliriz ama dokunamayız, hem de berzah alemini algılayabiliriz. Aynı zamanda da berzah alemi bizim için nefs olduğumuz zaman fiziktir. Ne demek fizik? Yani şu anda biz fizik alemde buradayız. Bu fincanı tuttuğum zaman bu fizik bir nesnedir. İçindeki çaydan bir yudum aldığım zaman içindeki çay da fiziktir. Bu fizik vücudumun muhtevası içerisinde geçerlidir. Bu çayı içen mekan hüviyetindeki fizik vücudumuz. Peki şimdi burası berzah alemi olsaydı ve ben nefs olarak, fizik vücut olarak burada olsaydım, hiçbir şeye dokunamazdım. Bardağı elimi uzattığım zaman elim bardağın içinden geçer, öbür tarafa çıkardı. Bardağa veya masaya hiçbir şeye dokunamazdım. Hiçbir şey benim için fizik değildi. Öyleyse her aleme göre Allah Teala farklılaşmalar vücuda getirmiş. Zahiri alem mekan olan fizik vücudumuzun alemidir. Berzah alemi fizik vücudumuzun içindeki rehinenin alemidir. Emr alemi ise 7 tane gök katı ise 7. katta dahil emanetin alemidir. Allah Teala nefs için diyor ki biz insanı, yani nefsi, bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Ahsen-i takvim, bir takvim içerisinde ahsen olabilecek bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içerisinde ahsen olabilecek bir özellikle yarattık. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bir yaratığı var. Adı nefs. Ya ahsen olmak yolunda bir gayretin sahibi olacak, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra mürşide ulaşıp tabi olacak kişi, ruhu vücudundan ayrılıp 21. basamakta Allah'a ulaşacak. Ruhu teslim edecek Allah Teala'ya, 25. basamakta fizik vücudu teslim edecek. 27. basamakta nefsi teslim edecek ve 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecek ve böylece 4 teslimini de gerçekleştirecek. Ne olacak o zaman? Ahsen olacak. Belli bir takvim içerisinde senelerce süren bir gayretin sonunda ahsene ulaştı. Nefsimiz ahsene ulaştı.

irademizin de Allah'a teslimiyle ahsen hüviyeti bütünlendi, tamamlandı. Olmasaydı ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, o zaman esfeli safiline kadar 7 kat cehennemden herhangi birisine mutlaka girecekti. Eğer şeytanın ilimleriyle meşgulse mutlaka gayya kadar, gayya kuyusuna kadar, gay kuyusuna kadar inecekti. Yani esfeli safiline kadar inecekti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki bir nefsimiz var, rehine. Bir ruhumuz var, emanet. Bir fizik vücudumuz var, mekan. Ama Allah Teala bazen fizik vücut yerine nefs diyor. Bazen nefs yerine insan diyor. Dikkat edin. İnsan kelimesi nefsi de içerir, fizik vücudu da içerir. Ama Adem oğulları dediği zaman nefsimiz de ruhumuz da bunun dışındadır. Sadece fizik vücutlarımızdan bahsediyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen fizik vücutlarımızdır. Sadece onlar bu dünyanın standartlarında babadan oğula intikal eden bir mirası içerir. Öyleyse dikkat edin ki bir mekana, bir rehineye, bir de emanete sahipsiniz. Öyleyse bunların arasındaki ilişkiler süresince muhtevaya bakalım. Allah Teala acaba emanet hakkında ne söylüyor? Emanet kelimesini tekil kullanmamış. Emanet kullanıyor. Nisa 58. İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Öyleyse emanetler var. Sadece bir emanet değil. Acaba Allah Teala niçin böyle söylüyor? Çünkü ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsiniz emanet olmakta devam ediyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamana kadar nefsiniz hala rehinedir. Emanet olan ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Bu süreç içerisinde nefsiniz fizik vücudunuz içinde rehine. Ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu teslim edene kadar geçen süreç içerisinde de nefsiniz sizin içinizde rehine. Ama ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz o zaman nefsiniz de emanet oluyor. Öyleyse sürece bir defa daha bakalım. Fizik vücudunuz, mekan, nefsiniz, rehine, ruhunuz, emanet. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, emanet yola çıktı. 21. basamakta 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaştı. İçinizde ne var? Mekanın içinde ne var? Rehine var. Nefsiniz bir rehine. Peki birin emanet olan ruh Allah'a ulaştı. Rehine de fizik vücudunuzun içinde, fizik vücudunuzu terk edemiyor. Peki sonra nefsiniz rehine olmakta devam edecektir. Ne zamana kadar? Nefsiniz rehin olmakta devam edecektir. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğiniz zamana kadar. Fizik vücudunuz bir mekandır. Mekanı Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman mekan kalmadığı için nefsin rehineliği sona eriyor. Mekan artık ona ait değil. O noktadan itibaren nefsiniz bir emanet olur.
fizik vücudunuz Allah'a teslim ettiği noktadan itibaren nefsiniz bir emanet olur. Ve nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman üç teslimi de gerçekleştirmiş olursunuz. Mekanı da, rehineyi de, emaneti de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Başka ne kadar? Nefslerinizle evvelce, nefsinizin afetleriyle evvelce mücadele eden iradeniz. Daha sonraki kademede, irşada ulaşıp da arkasından iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim ederseniz, bir sonuca ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzun arkasından da nefsinizin tesliminden sonra bir tek emanetiniz kalıyor, iradeniz. İradeniz, nefsinizin Allah'a tesliminden sonra rehine olur. Affedersiniz, emanet olur. Zaten hep emanet hüviyetindedir. Öyleyse bu muhteva statüsü içerisinde konuların bütününe beraberce göz gezdirelim. Bir mekan var, fizik vücudunuz. İçerisinde bir emanet, bir de rehine barındırıyor. 21. basamakta, 22. basamakta emanet sahibi olan Allah'a teslim edilir. Ama rehine gene fizik vücudunuzun içindedir. O bir rehinedir. Ne zaman ki fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar 25. basamakta, o zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. Nasıl tarif ediyor Allah Teala bu teslimi? Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki Nisa 125 ve Çin'i Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Muhsin ve ahsen tabirleri fizik vücut içinde, nefs içinde kullanılıyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasakları asla işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Ama mekan hüviyetini kaybetmemiştir. Hala nefsinizin mekanıdır. İradenizin de. İradeniz bir vücut hüviyetinde değildir. Ama netice itibariyle fizik vücudumuzun bağlı bir ünitesidir. Bir varlığıdır. Nefsin afetleriyle iç dünyanızda mücadele edecek olan gücün adıdır. Öyleyse nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Nefsinizin teslimi. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra o teslime kadar rehine olmak niteliğinde olan nefsiniz o noktadan sonra fizik vücudunuzun tesliminden sonra emanet hüviyetine giriyor. Sıra ona gelmiştir teslim sırası. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin teslimi için şartlar hazırdır. Aynel yakinin sahibisiniz, hikmet sahibisiniz. Nefsiniz de Allah'a
teslim olur. Nasıl olur? Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. Nefsinizin kalbi %100 faziletlerle donatılır. %98 fazilet, %2 rahmet nurlarıyla donanır ve Allah'a teslim olur. O zaman ne olur? O zaman her şeyin en güzeli oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda 27. basamakta göğün 7 tane katı size gösterildiği zaman nefsinizin kalbi 7 kademe müzeyyen olacak ve nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaksınız. Sonra mı ne olur? Sonra irşada ulaşırsınız. 28. basamağın 4. kademesi ve iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. 5. kademesi. Ve size Allah-u Teala tarafından verilen muhtevanın hepsi böylece onların gerçek sahibine teslim olur. İşte bu emanetlerin Allah'a teslimidir. Allah-u Teala emaneti sahibine teslim edin demiyor. Emanetleri sahibine teslim edin. Onların tek bir sahibi var. O sahibe sizdeki bütün emanetleri teslim edin diyor Allah-u Teala. Ruhunuzu da, bekçinizi de, nefsinizi de, kadenizi de. İşte böyle bir dizaynda emanet de var, emanetler de var. Ama rehineler yok. Bir tane rehine var. Nefsiniz bir rehinedir. Öyleyse nefsinizin rehinlikten kurtulması, felaha ermesi, Allah-u Teala diyor ki kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ettiyse o felaha erdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse felaha ermek rehinlikten kurtulmak demek. Felaha ermek ayrı ayrı safhalar için geçerli. Ruhunuzun felahında nefs rehinlikten kurtulmaz. Fizik vücudunuzun felahında, Allah'a kul olmasında nefsiniz artık rehine değildir, emanettir. Ve bu emaneti de onun sahibine teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Şimdi safhaları daha yakın bir perspektiften beraberce gözden geçirelim. Olayları yaşarız, olayları değerlendiririz, Allah'a ulaşmayı dileriz. 3. basamaktayız. Emanet de, rehine de, hepsi bizde. Allah rahim esmasına tecelliye başlar. 4. basamak. Gözlerimizdeki hicab-ı mistureyi alır, kulaklarımızdaki vakayı alır, kalbimizdeki ikinleti alır, yerine ifat koyar. Kalbimize ulaşır, kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürür. Göğsümüzü yarar, göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar. Zikir yaparız, nefsimizin kalbinde %2 rahmet toplanır. Ve huşuya ulaşırız. Allah-u Teala bize mürşidimizi gösterir. 14. basamakta Allah'ın bize verdiği bu saydığımız 10 tane ihsanla mürşidimize ulaşırız. Tabi oluruz. Tabiyetten sonra 10 tane de nimet alırız. Emanet, emanet olarak durmaktadır fizik vücudumuzun içinde.
nefsimizde rehine olarak durmaktadır. Hem mekan duruyor, hem emanetler. Emanet ve rehine. Öyleyse bütün emanetlerin emanet olma vasfı devam ettiği süreç içerisinde mutlaka fizik vücudumuzun bünyesindedirler. Sahiplerine iade edildikleri, teslim edildikleri güne kadar. Zaten Allah-u Teala teslim kullanmamış, tevdi kullanmış. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ اِعَادَ اَعَدَّ اِعَادَ الْاَمَانَاتِ emanetleri ila ehliha sahipler, onların sahibine.

Ve 10 emanetten sonra 10 tane de nimet alıyorsunuz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor. Bunun üzerine Allah Teala kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Kalbinizin içine imanı yazıyor. Ve artık kalbinizin mührü açık. Günahlarınızı sevaba çeviriyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Ne oldu? Emanet yola çıktı. Allah Teala Nemes suresinin 38. ayet-i kerimesindeki mürşidin de yapılan tövbe olayını anlattıktan sonra 39. ayet-i kerimesinde diyor ki Zalikel yevmül hakkı hemen şa ittaza ila rabbihim eaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine hakka ulaşan sırat-ı müstakimi yolu yol edinir. Rabbine giden, Rabbine ulaşan yolu sırat-ı müstakimi yol edinir. Yol itaat eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs teskiyeye başlıyor. Fizik vücut nefs teskiyesine paralel bir şekilde her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde Allah'a doğru bir gök katı yükseliyor. Taviyetle beraber emanet yola çıkmıştır. Rehine fizik vücudun mekanın içindedir. Fizik vücudunuz bir mekandır sevgili kardeşlerim. Onu temiz tutun. Ve nefs tezkiyesi başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor ve kalbinizin hareketli hale gelen mühür açıldığı için hareketli hale gelen mühürün üzerine rahmetle faz ve rahmetle salavat baskı yapıyor. Bu baskı neticesinde mühür kalbinizin en alt noktasına iniyor ve oradaki zulmani kapıyı kapatıyor. Bu bir mühürlenme olayıdır. Zikir devam ettiği sürece mühürün üzerine rahmetle faz ve rahmetle salavat devamlı enerjetik bir baskı yapacağı için oradan ayrılamaz. Orada kalır. Orada kaldığı sürece nefsinizin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Ama buna karşılık Rabbani kapıdan mühür ayrıldığı için Rabbani kapı açılmıştır. Kalbinizde göğsünüzden açılan, kalbinize açılan, göğsünüz yarılarak açılan yoldan gelen rahmetle rahmetle salavat kalbinizin nur kapısına ulaşırlar. Kapı açıktır. Ona göre programlandıkları için o açık kapıdan içeriye dalarlar. İman kelimesinin bulunduğu yere ulaşırlar. Ve fazılların manyetik alanı, elektromanyetik alanı, iman kelimesinin elektromanyetik alanının tersi olduğu için iki kuvvet birbirine çekerler. İman kelimesi kalbinizin duvarına yapışık olduğu için
iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu toparlanma hangi boyuttaysa ilk %7 fazilet birikiminde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nasıl ulaşır? Unutmayın ki ruhunuzun Allah'a ulaşması nefsinizin tezkiye olmasına bağlıdır. Bakınız ne diyor Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Niçin Allah Teala böyle söylüyor? Nefsin tezkiyesini kendi nefsi için tezkiye olur diyor Allah Teala. Doğru mu? Elbette doğru. Nefsin ezelde Allah'a verilmiş bir sözü var. Nefsin Allah'a verdiği bu söz tezkiye olmak, daha sonra da tasfiye olup Allah'a tamamen teslim olmak. İşte böyle bir dizaynda nefsinizin Allah'a teslimi söz konusu. Nefsinizin teslimi için önce ruhunuzun, sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması lazım. İşte nefs tezkiyesine başladığınız zaman nefsinizin kalbinde ilk %7 rahmet birikimi, %2 rahmet birikimini müteakip ilk %7 fazilet birikiminde, fazıl birikiminde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nasıl ulaşır? İçinizdeki o rehineye uzaktan kontrolle göklerin birinci katının kapısını açma yetkisi verilmiştir. Rehine bunu gerçekleştirir. Aklanarak ispat etmiştir ki Allah'a teslim olmak için ilk adımı atmıştır rehine. Rehinenin, o rehinenin sahibi olan Allah'a teslim olması gerekiyor. Teslim için rehinenin kalbinin %100 fazıllar, %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan %100 nurlarla dolması lazım. İşte böyle bir dizaynın oluşması süreci içerisinde her %7 nur birikiminde bakınız neler oluyor. Birinci %7 nur birikimi gerçekleşti. Bir rehine olan nefsiniz birinci gök katının kapısını açtı. Ve ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar diğer ruhlarla beraber yatay bir saf halinde yükselmeyle Allah'a doğru yola çıktı ama sadece ve sadece birinci kata ulaşabilir. Ötekiler daha yukarı çıkarlar ama o çıkamaz. Çıkabilmesi için nefsin kalbinde %7 daha fazilet birikimi olması lazım. Ve ancak o fazilet birikiminin gerçekleşmesi halinde nefs ikinci gök katının kapısını açabilir. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor.
Niçin açılmaz? Çünkü kibirli kişi tabi olmayacaktır. Tabi olmazsa 10 tane nimeti alması mümkün değildir. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değildir. O kibirinden Allah'a ulaşmak diye bir şeyi kabul etmez. Onun öğrendiği dinde insanlardan ona intikal eden din bilgisinde ruhun Allah'a ulaşması diye bir husus yoktur. Fizik vücudun Allah'a teslimi diye, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi diye bir şey yoktur. Oysa ki İslam kelimesi teslim demek. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Tam onun gibi sevgili kardeşlerim. İslam dini Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmenin dinidir. Kainatın tek dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Ve İslam, İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. 5 şartın 5'inde de gerekli bütün dikkat ve ihtimamı gösterseniz, namazı kılsanız, orucu tutsanız, zekatı verseniz, hacca gitseniz, kelime-i şehadet de getirseniz, bu 5 tane şart sizi hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması, felaha ermesi, Allah'ın cennetine girmesi söz konusu değildir. Öyleyse rehininin rehinelikten kurtulmasının sürecinin başlayabilmesi için mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Dilemezse hiçbir emaneti veya rehineyi Allah'a teslim etmesi mümkün değildir. Cennete girebilmesi de mümkün değildir. Öyleyse söylediğim standartlardan geçen kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıktı. İlk %7 fazilet birikimindeki %2 rahmet birikimi daha evvel tutmuştur. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burası hala nefsi emmarenin hudutları içerisindedir. Nefsi emmare seviyesinde %7 ilk fazilet birikimini gerçekleştirmiş olan kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Allah Teala şöyle buyurmuş Kur'an-ı Kerim'inde Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam, beri kılamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Üçüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başladı. Bu dördüncü basamağı ifade eder. Bundan sonra saydığımız işlemler oluştu. Neyle? Hep Allah'ın Rahim esmasıyla. Ve Rahim esması tecellinin sonunda ilk %7 fazilet birikimiyle ruh zemin kattan birinci kata yükseldi. Yani bu kişi Allah'ın ayetleriyle alay eden ve kibirlenen bir insan değil. Deve iğnenin diliğinden geçene kadar cehenneme, cennete giremeyeceklerden birisi değil. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Mürşidine ulaşmadan önce de ölseydi cennete girecekti birinci kat. Mürşidine ulaştıktan sonra gök katlarını çıkarken herhangi birisinde bu kişi ölse yine Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse yeniden %7 fazilet birikimi.
Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Lev kınamak demek. Kişi hata yapmak istemiyor. Allah'ın yoluna girmiş. En güzelini işlemek istiyor. Fakat nefse her seferinde onu yeniyor ve gene ona yapmak istemediği şeyi yaptırıyor, günahları işletiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

İkinci, gök katına ruhunuzun ulaşabilmesi için ikinci bir %7 fazilet birikiminin iç dünyanızda tamamlanması ve nefsi levvameye ulaşmanız lazım. Tamamlandığı zaman ne olur? İkinci gök katının da kapısını rehine açar. Eğer kibirli olsaydınız, nefsinizin afetleri size hakim olsaydı, ve Allah'ın ayetleriyle alay etseydiniz, gök kapıları size asla açılmayacaktı. Yani rehineye gök kapılarını açma yetkisi verilmeyecekti. Ne zaman verilir? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'a ulaştırmak Allah'ın vazifesi olacaktır. Çünkü Allah Teala söz vermiş, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İfade son derece açık. Şura 13. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, enabe olursa, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Hal böyleyse, kendisi bu işi gerçekleştirecekse bir standart oluşturması lazım. Ne demek istiyoruz? Ancak nefs aklanabilirse, nefs afetlerden kurtulabilirse, her %7 afetlerden kurtulmada ruh bir gök katı yükselebilir. Yani ruhun mekanına geri dönebilmesi, Allah'ın zatı ruhun mekanıdır, asıl mekan orasıdır. Onun için bu fizik vücutta bir emanettir. Allah'ın zatından gelmiştir. Emanet olarak fizik vücutta yaşamaktadır. Öldüğümüz zaman Allah'a ulaşacaktır eğer biz onu ulaştırmazsak. Ama daha evvel ulaştırırsak, o zaman nefsimizin kapıları açması gerekiyor. Açabilmesi için de devamlı aklanması gerekiyor. Aklanmazsa kapılar açılmaz ve kişinin ruhu Allah'a ulaşmaz. İkinci defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi, ruhumuz ikinci gök katında nefsi devam edeyiz. Ama devam ediyoruz zikre. Zikrimiz giderek artıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhumuz Allah'a doğru bir yolculukta. Ve üçüncü gök katında, üçüncü defa %7 nur birikimi, rehine üçüncü katın kapısını açıyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi, rehine dördüncü katın kapısını açıyor. Nefsi mühlime, nefsi mutmainne. Allah'tan ilham alıyoruz. Üçüncü de, dördüncü katta mutmain oluyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Beşinci katta Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı katta Allah bizden razı oluyor. Yedinci katta ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Bütün kapılar rehine tarafından açılmıştır. Rehine ehil olduğu için her seferinde rehine %7 afetlerinden kurtuluyor. Ehliyet derecesi belli. Ondan sonraki gök katını açabilecek olan efsafta. Ve ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde %49 fazilet, 7 defa 7 ve %2 rahmet birikimiyle, %51 nur birikimiyle ruh Allah'a ulaşıyor. Emanet sahibine teslim ediliyor. Nefsimiz hala rehine. Ne zamana kadar rehine? Fizik vücudumuz Allah'a teslim olana kadar. Ve velayetin ilk kademesi olan ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok oluyor. Fena makamındayız. Sonra Allah Teala bize bir taht ihsan ediyor. Beka makamındayız. Sonra züht makamına geliyoruz günün yarısından daha fazla zikrederek. Ve nihayet fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. %81 nur birikimiyle fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. Ruhumuzun teslimi 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşması, nefsimizin, rehine olan nefsimizin o süreç içerisinde gök kapılarını birer birer açması söz konusu, açabilecek olan hallerle hallenmesi söz konusu. Daha üst kademedeki durumlarıyla da fizik vücudumuzun Allah'a teslimini bünyesine alıyor. Ve fizik vücudumuz 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette Allah'a teslim oluyor. Bu ikinci teslim. Fizik vücudumuz da Allah'a teslim oldu. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi 21. basamakta bitti. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi o da 14. basamakta başlamıştı. 25. basamakta bitti. Ve fizik vücudumuz Allah'a teslim olduktan sonra artık rehine bir emanet olur. Bu emanet daimi zikre ulaştığımız zaman Allah'a teslim olmaya hazır olur. Ama ancak göğün 7 katını Allah Teala bize gösterdikten sonra Allah'a teslim olur. Hani fıtratıyla teslimimiz o zaman gerçekleşir. Ve ne zaman daimi zikre ulaşır da nefsimizi Allah'a teslim edersek bilelim ki nefsimiz bir rehine değil bir emanet olarak Allah'a teslim olmuştur. Rehineliği fizik vücudumuzun tesliminde tamamlanmıştır. 27. basamak nefsimiz de Allah'a emanet rehine olan nefsimiz de Allah'a teslim oldu. Sonra ne olur? Daha çok zikrimiz daimi zikir olarak devam eder. Allah Teala mürşidimize ulaştıktan sonraki günahlarımızı örter, başımızın üzerine salah nurunu verir, tövbe-i nasuha ile davet eder bizi, salah makamına geçeriz. Sonra günahlarımızı örter, salah nurunu verir, arkasından da örttüğü günahları sevaba çevirir. Öyleyse sevaba, günahların sevaba çevrildiği yerde irşada ulaşırız.
ve son emanetin, iradenin Allah'a teslimi için hazır hale geliriz ve irademizi Allah'a teslim ederiz. Burası beşinci kademesidir salah makamının. Hanifler olarak irademizi de Allah'a teslim ederiz. Allah irademizi kendi iradesine bağlar. Ve burada son bilmece çözülür. Allah'ın zatını da görürüz. İrademiz de Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse ruhumuz da, veçhimiz de, nefsimiz de, irademiz de onların yegane sahibi olan, hepsinin sahibi olan Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudumuz Allah'a ulaşmadan teslim olur. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, muhsin standartlarında bir fizik vücudumuz olur. Allah'a teslim olmuş. Nefsimiz ise bütün afetlerini yok etmek suretiyle, halis olmak suretiyle, Allah'a halis kul olmak suretiyle Allah'a teslim olur. İrademiz ise 13 kademe nefsimizin kalbinin müzeyyen olmasıyla Allah'a teslim olur. Evvelce aslında rehine olan nefsimizin de Allah'a teslim edilmesi söz konusudur. Önce emanetin de Allah'a teslim edilmesi söz konusudur. Ve sonra birer emanet haline gelen fizik vücudumuzun, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimleri söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, emanet ve rehineler, rehine ve emanet konusundaki dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salat ve salam.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Onunla Allah-u Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe, o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için, insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah Teala'nın izniyle bütün insanlar için mutluluk her zaman söz konusudur. Allah bütün insanları mutlu olsun diye yaratmış. İşte bu mutlu olacak olan insanların hepsi bir belli hedefe yöneliktir. Bunlardan bir kısmı Allah Teala tarafından öğretimle vazifelenir. Bu vazifelenen insanlar Allah Teala'nın kendilerine vahyettikleridir. Vahiy müessesesi Allah Teala tarafından sadece peygamberler için değil, her yerde kullanılmaktadır. Ama peygamberlere olan yüksek saygısı sebebiyle Allah Teala'nın evliyasının bir kısmı Allah evliyalara ilham verir, peygamberlere vahyeder diye bir saygı ayrımı yapmışlar. Ama Allah Teala böyle bir ayrım yapmıyor. Şimdi böyle bir saygının bulunduğu standartlarda insanlar kitaplar yazmışlar asırlardan beri. Öyle bir sonuç olmuş ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez, kanun haline gelmiş. İnsanlar böyle bir şeyi uydurmuşlar. Belki saygının gereği hürmet ederiz ama Kur'an-ı Kerim'e uymadığı da bir vaka. Öyleyse her şeyden evvel biz şunun bilinmesini isteriz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanların söylediği her zaman Allah'ın söylediğinden sonra gelir. Öyleyse hiç kimse bize insanların söylediğini Allah'ın söylediğinden daha önce takdim edemez. Sen bunu kabul et, Allah'ın söylediğini boş ver diyemez. Dedikleri zaman bizim görevimizin Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu herkese ispat etmek olduğunu söyleriz. Ve şimdi de öyle söylüyoruz. Bu tamamen yanlış bir ibadettir. Allah peygamberlerine vahyeder, peygamberlerinden başkasına vahyetmez şeklinde bir ifade Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşmektedir. Öyleyse her şeyden evvel bunu bilelim. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Allah diyor, yere vahyetti diyor. Zilzal suresinde Allah yere vahyetti diyor. Allah göklere vahyetti diyor. Yerler ve gökler bunlar insan değil. İnsan ki kainatta yaratılmış olan en üstün varlık ve insanlar iddia ediyorlar. Onların da sadece peygamber olanlarına Allah vahyeder. Geri kalan insanlara vahyetmez. Allah Teala diyor ki Allah göklere vahyeder, yerlere vahyeder. Yetmez. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah arıya vahyetti diyor. Arı bir böcek. Allah Teala bırakınız insanlara vahyetmeyi, bir böceğe, arıya, arı atlı böceğe, şu bal yapan meşhur hayvana vahyettiğini söylüyor. Kullandığı kelime aynen bu, vahiy. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiy ile. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiyle. Burada Allah'ın hiçbir peygamberle konuşması olmamıştır illa vahiyle demiyor. Beşer kelimesini kullanmış. İnsanlar. Ve Allah'ın bu ifadelerine rağmen onlar gene diyorlar ki Allah yalnız peygamberlere vahiyler. Peki Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti Musa'nın annesine

uymuyor, ters düşüyorsunuz. Şunu hiç unutmayın. Hazreti Ömer, sahabenin o güne kadar yazıyı olarak yazdığı ne varsa hepsini diyor getirin evinizden şu meydanı yiyin. Getiriyorlar, yiyorlar. Şimdi diyor bütün Kur'an'ları getirin evinizden gene bu meydana yiyin. Bir ebek Kur'an-ı Kerim bir tarafta, bir ebek de insanların yazdığı, sahabenin yazdığı kitaplar. Hazreti Ömer diyor ki bu iki kümeyi görüyor musunuz diyor ey sahabe. Bunlardan bir tanesini yakmak mecburiyetindeyiz şimdi diyor. Şimdi bana söyleyin diyor bakalım. Bu sizin yazdığınız kitaplar mı daha kıymetli yoksa Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim mi? Eğer bana derseniz ki bizim yazdığımız kitaplar daha kıymetli, Kur'an-ı Kerim yakacağım. Bütün Kur'an-ı Kerimleri yakacağım şimdi huzurunuzda. Eğer bana derseniz ki Kur'an-ı Kerim daha kıymetli, o zaman sizin yazdığınız bütün yazıları yakacağım. Bütün sahabe Kur'an-ı Kerim'in daha kıymetli olduğunu söyleyerek bütün yazıların yakılmasına karar veriyorlar. Ve hepsi yakılıyor. Niçin yapmış Hazreti Ömer bunu? Cevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alalım. Diyor ki bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hiç hadisim Kur'an-ı Kerim'e ters olamaz. Ben diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i yaşarım. Allah bana sadece Kur'an-ı Kerim'i yaşatır. Bugün Kur'an-ı Kerim'e ters yüzlerce belki binlerce hadis ortalıkta dolaşıp duruyor. Öyleyse elimizdeki en sağlam ölçü, hatta yegane ölçü aslında sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de birbirine ters iki tane ayet bulmanız mümkün değildir. O Allah'ın yapısıdır. Allah onu Allahça indirmiştir. Allahça indirmiş, Allahça ifade etmiştir. Ve onu öğrenin. Söylediklerinizin Kur'an-ı Kerim'e ters düşmemesi için azami gayreti sarf edin. Öyleyse Allah Teala bu söylediklerimizi söylüyorsa demek ki Allah Teala peygamberlere vahyettiği gibi peygamber olmayan insanlara da vahyediyor. Tekrar edeyim. Ne Hazreti İsa'nın havarileri peygamberdir, ne Hazreti Musa'nın annesi peygamberdir, ne Hazreti Musa'nın annesi peygamberdir. Ama Allah-u Teala'nın bunlara vahyettiği, ayrıca bütün insanlara, insanlarla olan konuşmasını vahyin dışında yapmadığı kesinlik kazanıyor. Allah-u Teala bu söylediği muhtevayla hepimize ders veriyor. Diyor ki sakın ola ki, kendinizi sakının ki benim söylediklerime ters düşen şeyler söylemeyin ve yazmayın. İşte bu muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın iki tarzda bir yaklaşımı olur insanlara. Bir tanesinin adı ilhamdır. İlham hiçbir zaman karşılıklı konuşma değildir, mahare değildir. Bir şair şiirini yazarken bir de bakarsınız ilham aldım der. Gerçekten başka insanların yazamayacağı güzellikte bir şey yazar oluyor. Bu bir ilhamdır. O anda Allah Teala onun kalbine o güzel şeyleri söylemiştir. Allah'tan aldığı bu ilhamla o şiiri yazmıştır kişi. Bitti. Allah Teala onunla karşılıklı konuşmamıştır. O Allah Teala bir şeyler söyleyip de cevabını almamıştır. Sadece bir şiirin oluşması sırasında Allah Teala ona, onun kalbine ilham vermiştir. Bunun adı ilham. Herkes ilham alabilir. Ama Allah Teala ile konuşma müessesesi vahiy olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah Teala'nın sadece peygamberlerle değil, peygamber olmayanlarla da karşılıklı konuştuğunu görüyoruz. İşte bu karşılıklı konuşmanın her zaman cereyan ettiğini ve hatta Allah Teala'nın o insanlara bu söylediklerinin yazılmasını emrettiğini görüyoruz.

Yunus diyor ki, bu yazdıklarımı Allah bana yazdırdı diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, ben Allah'la konuştum. Allah'ın söylediklerinde işte size bu kitapta yazmam emrolundu. Ben de size bunları yazıyorum diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri, ben bütün bu bilgileri Allah'tan alıp buraya koydum işte diyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Allah-u Teala'nın kendisine söylediklerini, yazdığını ve marifetnameyi vücuda getirdiğini söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi, Allah-u Teala'nın kendisine mesnevi yazdırdığını söylüyor. Bu kitap bana Allah katından yazdırıldı diyor. Önünden arkasından hiçbir batıl bu kitaba yaklaşamaz diyor. Eşref Rumi Hazretleri, ben bu kitabı, bu kitaptaki esasları Allah'tan öğrendim diyor. Bütün insanlar bunları rahat rahat söylüyorlar. Aldıkları şeyin vahiy olduğu ortaya çıkıyor. Ama insanlar diyorlar ki, hayır, Allah kimseyle konuşmaz. Bu güneşin ışığın var olduğunu bilerek, hayır, ortalık karanlıktır demeye benzer. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde kullarına, insanlara vahyettiğini söylüyor. Onlar diyorlar ki, Allah peygamberlerin dışında kimseye vahyetmez. Neden öyle söylüyorlar? Asırlar boyunca kitaplar yazılmış. O yazılan kitaplar yakılmamış. Hep devam etmiş. Her nesil kendisinin evvelgilerini doğru etmiş. O doğrulara ilaveten kendisinden de bir şeyler ilave etmiş. İşte bu ilave edilenler, 14 asır boyunca Kur'an'dan bu tarafını konuşuyorum. 14 asır boyunca hep öteleri, diğerlerine ilave edilmiş, edilmiş, edilmiş ve o ilavelerin arasında yanlışlar birer birer yerleşmiş. Sonraki nesiller yanlışları doğru olarak kabul etmişler. Ve Kur'an'a bakıp İslam'ı öğretmek ve öğrenmek, İslam'ı öğrenmek ve öğretmek unutulmuş. Kitaplardan İslam öğretilir hale gelmiş. Hatta öylesine gelmiş ki insanlar şöyle şeyler olmuşlar. Sakın Kur'an-ı Kerim'e bakıp onu tefsir etmeye yeltenmeyin. Maazallah kafir olursunuz. Biz de Allah-u Teala bize bu emri verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim konusunda açıklamalar yapmaya başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Bize kafir olacağımız telkin edildi. Ama hamdolsun ki bunu söyleyenlerin bir içinde oldukları ortaya çıktı. Neden? Bunu söyleyenler kimler? Mürşidlerine ulaşamamış olan insanlar. Allah-u Teala mürşidinize ulaştığınız güne kadar dalalettesiniz diyor. Öyleyse Allah'ın doğrularını yerli yerine oturtalım. Bu doğrular Allah'ın bütün insanlara, eğer o insanlarla konuşması varsa bunun sadece vahiy şeklinde olduğunu söylüyor. Ve bizim kitabımızın diğerlerinden farklı oluşu, yani sohbet kitabı olan bizim kitabımızın, Allah-u Teala'nın bize yazdığı kitabın diğerlerinden farklı oluşu, bu kitapta surelerin ve ayetlerin bulunması. Biliyorsunuz ki sureler ayetlerden oluşuyor. O zaman Allah-u Teala yeniden bir iddia, peygamberlerden başkasına ayet indirmez. İndirir. Araf suresinin 175. ayeti kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Habibim, sen onlara o kişiden bahset ki biz ona ayetlerimizi indirmiştik de o şeytana uyup kavimlerden olmuştu. Bırakınız Allah-u Teala'nın bir evliyasına ayet indirmesini, şeytana uyacak olan birisine bile Allah-u Teala ayetlerini veriyor, indiriyor. Öyleyse söylediklerinizin Kur'an-ı Kerim'e uygun olması asıldır. O kitabımız başkalarının eline geçtiği zaman, ki Allah-u Teala baştan o konuda kesin bir şey söylemişti, bu açıklanmayacak diye, bu insanlar ellerine geçen bu kitap sebebiyle birçok yalanı ard arda sıraladılar. Diyanet İşleri'nin yüksek kuruluna bizim kitabı vermişler. Onlara tam 28 tane yanlış bulduklarını söylüyorlar ve diyorlar ki, bu 28 tane konu var ya, bunları yazan diyorlar ya mutlaka delidir ya da Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın bütün esaslarına
aykırı şeyler söylüyor. Sonra da biz naçizane orada geçen onların özellikle işaret ettiği 28 tane konumun her birisinin Kur'an ayetlerine ispatını yaptık. İbret için onlara da gönderdik. Hiçbirisi bu konuda bir tek itirazı yapamadı. Bugüne kadar hiç kimse karşımıza çıkıp da bizimle Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in esasları konusunda bir konuşma yapmak cesaretini gösteremedi. İnsanlar sadece yalan söylüyorlar ve yaptıkları yanlışların başkaları tarafından öğrenilmesinin endişesini taşıyorlar. Oysa ki eğer yanlışsa düzeltilmesi gerekmez mi? Eğer Kur'an-ı Kerim'i Allah indirdiyse bu insanların yoksa şüphesi mi var ondan? Eğer Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsanız zaten bizim size sözümüz yok. Biz Kur'an-ı Kerim'e inananlara hitap ederiz. Eğer siz de inanıyorsanız o zaman hatalarınızı düzeltmekle mükellefsiniz. Bu sizin asli görevinizdir. Öğretim mevkiinde olanların hepsine sesleniyorum. Vahiy Allah-u Teala'nın bütün insanlarla konuşmalarına denir Kur'an-ı Kerim'de ve Allah-u Teala peygamberlere vahyederim, başkalarına sadece ilham veririm. Hiçbir yerde bunu söylemiyor. Allah-u Teala bütün insanlarla olan konuşmanın vahiy şeklinde cereyan ettiğini söylüyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hakikatlerini bir tarafa bırakıp da kitaplardan ahkam kesmeyin. İnsanlara Allah'ın doğruları dururken yanlışları öğretmeye kalkmayın. Ve sadece bu konuda değil, yüzlerce konudaki hataların sebebiyle milyonlarca insanı cehenneme göndermekle meşgulsünüz. Göreviniz insanları cehenneme göndermek değil, cehenneme gidecek olanları cennete yönlendirmek. Ama bizim ülkemizde öyle bir din eğitimi tahakkuk ettirmişsiniz ki ne öğreten cehennemden kurtulabilir ne de öğrettiği insanlar. Her safayı yanlış öğretiyorsunuz. Ve dinin temellerini yok etmişsiniz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün temel mekumları 14 asırda yok eden iblisin oyuncağı olmuşsunuz. Ve bugün insanlara öğrettiğiniz din bilgisiyle ne sizler kurtulabilirsiniz din adamları olarak ne de o öğrettiğiniz zavallı insanlar. Öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O her şeyin sadece doğrusunu söyler. Ve bizim için de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah'ın bir Resulüne hiçbir ayet indirmesi mümkün değildir ki Allah'ın müsaadesiyle olmasın. Eğer zahmet olmazsa şu elinizdeki Risalet Nurları'nın birinci sayfasına bir göz atın bakalım. Orada iki tane birinci sayfa göreceksiniz. Kapak sayfası. Birinde bir iznillahi teala indirilmiştir diyor. İkincisinde de Allah'ın izniyle indirilmiştir diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ın hiçbir peygamber olmayan Resulüne indirdiği ayet söz konusu değildir ki Allah'ın izniyle indirilmiş olmasın. Arkasından diyor ki her devrin bir kitabı vardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın şeriat kitaplarına dikkat edin. Bunlar sadece peygamberlere indirilir. Ve son şeriat kitabı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e indirilmiştir. Kıyamete kadar da o şeriat hükümleri geçerli olacaktır. Allah'ın bize yazdırdığı sohbet kitabı, size söylediğim Mevlana Celaleddin Rumi'ye yazdırdığı gibi, Yunus'a yazdırdığı gibi, Ahmet Yesevi Hazretleri'ne yazdırdığı gibi, Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'ne yazdırdığı gibi, Said-i Nursi Hazretleri'ne yazdırdığı gibi bir sohbet kitabıdır. İçinde şeriatla alakalı hiçbir konu mevcut değildir. Sadece Allah-u Teala'nın açıklamaları söz konusu. Öyleyse eğer insanlar 14 asır sonra dinde insanları kurtaracak olan bütün konuları yok etmişlerse elbette Allah-u Teala bu konularda açıklama yapacak olan birisini vazifelendirecekti.
Başka bir şey aklınıza geliyor mu? İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün hususlar Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen yok edilmişse, insanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel esaslar Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen yok edilmişse, bütün sahabe bunları biliyor ve uygulamışsa, uygulayarak, bu temel esasları uygulayarak hem cennet saadetine ulaşmışlarsa hem de dünya saadetine ulaşmışlarsa ve 14 asır sonra bütün bu temeller, esaslar insanlar tarafından kitaplara izaf eden yok edilmişse, o zaman Allah-u Teala ne yapacağını zannediyorsunuz? Dini sizin elinize mi teslim edecek? İnsanları cehenneme götüresiniz diye. O zaman birisine öğretecek bu esasları. Bu birisi çıkacak size diyecek ki, efendiler yanlış yapıyorsunuz. Siz Kur'an-ı Kerim'i unutmuşsunuz. Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanlar insanları mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanlar insanları mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. Ve siz cennet saadetine ulaştıracak olan bütün esasları yok etmişsiniz 14 asırda. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün esasları da yok etmişsiniz. Sahabenin bunları yaşadığından da haberiniz yok. Eğer bizim söylediklerimiz hiçbir kitap yazmıyorsa ama Kur'an-ı Kerim'de hepsi varsa, sahabe bunların hepsini yaptığını, sahabenin bunların hepsini yaptığını ve böylece cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunu gene aynı Kur'an-ı Kerim yazıyorsa ve Allah-u Teala bize bunları öğretmişse, o zaman bu konunun vazifesi biz değil miyiz? Başka birisi varsa da çıkartın bakalım. Kim Kur'an-ı Kerim'i biliyor? 100.000 tane Diyanet İşleri Teşkilatı'nın personeli mi biliyor? Çıksınlar bakalım karşımıza. Yoksa İlahiyat Fakültesi'nin muhterem öğretim üyeleri mi biliyor? Eğer biliyorsanız neden bugüne kadar hiçbir şey söylemediniz? Eğer biliyorsanız neden karşımıza çıkıp da konuşamıyorsunuz? Bütün söyledikleriniz Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor, görmüyor musunuz? İnsanlara öğrettiğiniz yanlışlarla bütün bu insanları cehenneme sürüklediğinizin farkında değil misiniz? Nasıl temizleyeceksiniz bu yüz karasını? Kıyamet günü o insanların elleri yakalarınızda olmayacak mı? Benim de ellerim yakanızda olacak. Elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün, eğer dinin bütün esaslarını yok etmişseniz, öğrettiğiniz ilimle insanları sadece cehenneme gönderiyorsunuz, siz artık bu benden bu hakikatleri duyduktan sonra sorumlu mevkiindesiniz. Sanık mevkiinde değilsiniz. Hatalarınız kesin olarak tespit edilmiş durumda. Bu hataları düzeltmekle vazifelisiniz. Yoksa Allah karşısında hepiniz sorumlusunuz. Ve bizi iyice düşünün kim olduğumuzu, ait olduğumuz yere oturtun. Tekrar ediyorum şartları. Bugün bizim size söylediğimiz bu şeyleri hiçbir kitap yazmıyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'de var. Ve siz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i bilseydiniz, insanlara o yanlışları öğretmezdiniz. Kitaplar size yanlış öğretiyor diye başkalarına yanlışları öğretmekle vazifeli değilsiniz. Tam tersine onların, o insanların hepsini cehennemden kurtarıp Allah'ın cennetine ulaştırmakla vazifelisiniz. Üstelik bunun için para alıyorsunuz. Hayatınızı bu yanlışları insanlara öğretip onları cehenneme göndermek istikametinde kazandığınız paralarla devam ettiriyorsunuz. Yani şu anda bir öyle bir cephedesiniz ki bu cephe Allah'ın cephesi değil. Biz sizi Allah'ın cephesine davet ediyoruz. Diyoruz ki bugüne kadar yaptıklarınız yanlışlar yapılmış. Bu andan itibaren artık doğruları söylemekle mükellefsiniz. Biz bu söylediğimiz şeyleri size ulaştırdığımız zaman bizim söylediklerimizi tetkik etmekle mükellefsiniz. Bir,
Biz doğruyu söylüyoruz. Eğer doğruyu söylüyorsak bunu öğrenip başkalarına öğretmekle mükellefsiniz. İki, biz yanlışı söylüyoruz. O zaman da bizim yüzümüze yanlışımızı çarpmak için öğrenmek mecburiyetindesiniz. Tahkik etmek mecburiyetindesiniz. Hepinizin omuzlarınızda din öğreticileri, dinin saadatları, hepinizin omuzlarında büyük bir vebal var. Bırakınız başka ülkeleri, ama bizim ülkemizin 70 milyon insanı sizin yanlış öğretiminiz yüzünden cehenneme gidecekler. Bunun sorumluluğu ve vebali üzerimizdedir. Bu vebali ortadan kaldırmak için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek mecburiyetindesiniz. Hiçbir kitap, o kitaplarda söylenen şeyler Kur'an-ı Kerim'in tersi olamaz. Ve siz Kur'an-ı Kerim'de yazılanların tamamen tersi olan şeylerle insanları din öğrettiğinizi zannediyorsunuz. Öyleyse sözlerimi dikkatle yerlerine oturtun. Eğer bu söylediklerimizi hiçbir kitap yazmıyorsa, siz de bütün bu din öğreticileri adına olan sizler de bilmiyorsanız, bizim söylediklerimiz sadece insanları Allah'ın cennetine ulaştırabiliyorsa, sadece bizim söylediklerimiz insanları dünya saadetine ulaştırabiliyorsa, şeytanın bütün tuzaklarını bizim söylediklerimiz yok edebiliyorsa, o zaman biz bunları nereden öğrendik? Allah'tan başka nereden öğrendik acaba? Başka bir kaynak gösterebilir misiniz? Bizim zavallı Hüseyin Atemi bunları bizim şeytandan öğrendiğimizi söylüyordu. Şeytanı çok bir marufla ediyorsunuz galiba siz. 14 asırdır hepinizi aldatmış. Allah'ın bütün hakikatlerini sizlere unutturmuş. Hepiniz onun tuzağına düşmüşsünüz. Biz onun tuzağından sizi çıkartacak olan tek kişiyiz. Ve siz bize diyorsunuz. Şeytandan öğreniyorsunuz bunları. Ya bu şeytan bu kadar saf değil mi ki? Bütün insanları cehenneme götürmek gibi temel hedefini yok etsin de bize anlatsın bunları. Biz de bütün insanları şeytandan öğrendiklerimizi cennete ulaştıralım. Yuh be! Eğer böyle düşünüyorsanız gerçekten hem kendinize hem de o cehenneme göndereceğiniz 70 milyon insana gerçekten yazık ediyorsunuz. Hepiniz için bu bir yüz karasıdır. Ve unutmayın, Allah-u Teala'nın indinde hakikatler terutaze durmaktadır. Bütün devirlerde Allah'ın hakikatleri hep var olmuştur. Bundan sonra da var olacaktır. Kıyamete doğru yaklaşıyoruz. Ve siz öğrendiğiniz yanlış ilimlerle bütün insanları cehenneme sürüklemekle meşgulsünüz. Şu anda unutmayın, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini değil, o Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters şeyleri söyleyip insanları cennete ulaştıracak şeyleri değil, cehenneme ulaştıracak olan şeyleri söyleyip üstelik de cennete ulaştıracak olan hususları yok etmeye çalışmaktasınız. Ve bütün bu standartlar sizin bir şer cephesi oluşturduğunuzu söylüyor. Gerçekten eğer kendinize düşen vazifeleri yapamazsanız, o zaman bütün insanlarla beraber sizin de gideceğiniz yer cehennemdir. Ama aklınızı başınıza toplayın. Ne yapmanız lazım geldiğine dikkat edin. Hepiniz için söz konusu olan şey doğruları öğrenip öğretmek, öyle değil mi? O zaman neden Kur'an-ı Kerim'i incelemiyorsunuz? Şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında değil misiniz? Artık bu hakikatleri öğrenip insanlara doğruları ulaştırmakla vazifeli olduğunuzu, bunu yapamazsanız omuzlarınızda korkunç bir vebalin var olduğunu ve sizi mutlaka cehennemde korkunç ızdıraplara sürükleyeceğini bilmenizi istiyorum. Bu sizin kurtuluş reçetenizdir. Sözlerimi ait olduğu yere oturtmanız duasıyla ve dileğiyle. Allah hepinizi en iyiye ulaştırsın temennilerinizle. El-Fatiha ve as-salavat.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah'ı seven Allah tarafından sevilir. Sizlere Allah'ın sevgilileri diyoruz. Çünkü siz Allah'ı seviyorsunuz. Bu sevgi sizde hangi boyuttaysa Allah-u Teala'nın da size karşı sevgisi aynı boyuttadır. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ne kadar çok severse o kadar çok sevilir. Allah'ı seviyor musunuz? Bunun cevabı sizin tarafınızdan açık olarak verilebilir. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onları seviyorsanız mutlaka Allah'ı da seversiniz. Allah'ı seviyorsanız mutlaka etrafınızdaki insanları da seversiniz. Sevdiğiniz nereden anlaşılır? Seven insan her şeyiyle sevdiğini hisseder. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın sizi mutlaka sevdiğini bilmelisiniz. Allah-u Teala herkes hakkında bir sevginin sahibidir. Ama bu sevgi çok olabilir, az olabilir. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah bir aynadır. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı severseniz, o kadar çok sevilirsiniz. Ne kadar çok sevdiğinizse, herhangi bir ibadetinizden değil, zikir adlı ibadetinizden belli olur. Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak alırsanız Allah'ı zikrettiğiniz zaman parçası mesela 2,5 saat Allah'ı %10 sevdiğinizi gösterir. Allah'ı %10 seven kişi %90 kendisini seviyor demektir. Allah'a olan sevginizi arttırın. Başka insanlara olan sevginizi arttırırsanız Allah'a karşı sevginizi de arttırmışsınız demektir. Başkalarını seven Allah'ı sever. Sevgi başkalarına ve Allah'a karşı bir yaşama güzelliğidir. Yalnız sevenler mutluluğu yaşayabilirler sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevenler. Neden? Çünkü Allah'ı sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Allah her zaman müracaat edebileceğiniz bir makamdır. Her an Allah'a ihtiyacınız var. Yalnız sıkıştığınız zaman, kötü günler yaşadığınız zaman değil. Bütün zamanlarda Allah'ı hatırlamalısınız.
Zikir bu açıdan çok kıymetli bir anahtardır. Daimi zikrin sahipleri Allah'ı en çok sevenlerdir. Günlük zikrinizle Allah'a karşı olan sevginiz arasında tam bir oranla bağlılık vardır. %20'sinde bir günün Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı %20 seviyorsunuz demektir. Bu ölçü namaz ölçüsü değildir. Bu ölçü başka bir ibadet ölçüsü değildir. Bu ölçü zikir ölçüsüdür. Allah'ı ne kadar sevdiğiniz, hangi oranda sevdiğiniz, 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız o kadardır. Yüzde o kadardır. 24 saat içinde 2 saat kırk dakika Allah-u Teala'yı zikreden bir kişi Allah'ı %10 seviyor demektir. Yatarken kulağını yastığa dayayıp orada kulağındaki basınç sebebiyle kalbinin atışlarını, kalbinin çift atışını yakalayan ve bu çift atışa paralel bir şekilde dilini de kımıldatmadan kalbinden Allah kelimesini tekrar eden bir kişi uyandığı zaman da bu kelimenin tekrarıyla uyanırsa o kişi 24 saat zikir yapan birisidir. Gündüz zikrini yapmıştır uyanırken, kontrol altındadır kişi, yapar. Ama uykuda bu kontrolün dışına çıkar. İşte bu kontrolün dışına çıktığı zaman da zikretmiştir ki sabahleyin kişi uyandığı zaman, sabah namazına veya teheccüde kalkmak üzere uyandığı zaman zikri devam ediyorsa, teheccüde kalktığında zikri devam ediyorsa, tekrar yattıktan sonra sabah namazına kalktığı zaman da zikri devam ediyorsa bu kişi 24 saat zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'ın sevgisiyle olur. Allah'ı ne kadar seviyorsanız, o kadar Allah için yaşarsınız. Ne zaman Allah-u Teala sizin için, sizin kendi hayatınızdan daha kıymetli bir yere sahip olursa, o zaman gerçek anlamda dininizi yaşayan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinden muradı insanları mutlu etmektir. Din olmasa, Allah-u Teala'yı insanlar tanımasalar, Allah ile ilgileri olmasa, onlar İnsan olma hüviyetinin manevi tekamülünü yaşayamazlar. Manevi gelişmeleri hiçbir zaman gerçekleşemez. Ne yazık ki İslam alemi bir büyük tuzağın içine düşmüş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet yeterli sayılmış. Sevgili kardeşlerim, bu 5 şart hiç kimseyi ne dünya mutluluğuna ne de ahiret mutluluğuna, yani cennete ulaştıramaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden hiçbir şekilde kurtulamaz. Evvela dinimizin hangi standartlarda
nasıl makaslandığına dikkatle bakalım. Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesîrâ diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin diyor Allah Teala. Veskürunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim buyuruyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Üç haldesiniz. Dördüncü bir hal yok kimse için. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yan üstü yatıyorsunuz veya herhangi bir şekilde yatıyorsunuz. Ama ayaktasınız, oturuyorsunuz ve yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve Allah Teala üç halin üçünde de zikretmenizi istiyor. Bir şart koşmuş. Yan üstü yatarken diyor. Yani uyuduğunuz zaman da diyor. Yan üstü yatın. Ve öyle zikredin. Neden? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin Allah, Allah, Allah, diye attığını uyusanız da kulağınız duymaya devam edecek. İşte sevgili kardeşlerim, yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde ayarlayın. Sağ kulağınızın üzerine yatın. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük olacak o zaman. Ve de basınç sebebiyle kulağınızda kalbinizin sesini rahatça duyabildiğinizi göreceksiniz. O zaman o sese bağlı olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyeceksiniz. Sesle böyle uyuyacaksınız. Ya da diyeceksiniz ama bu sefer sesli değil, içinizdeki sesle söylediniz. Veya üçüncü hal, dilinizde kımıldatmadan Allah kelimesini söylüyorsunuz. Üçü de Allah Teala tarafından makbuldür, kabul görür ve geçerlidir. Önemli olan Allah'ı zikretmektir. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Vele zikrullahi ekber diyor. Zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namazdan da daha büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olması acaba nedendir? Çünkü Allah-u Teala'yı zikrettiğiniz zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle diye sessiz ya da diye dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat
iki grup nur iner. Başlangıçta gelen %2 rahmet giriş kapısını açar. O başlangıçtır. Ondan sonra Allah kelimesinin devamlı tekrarına paralel bir şekilde yağmurlar nasıl böyle parça parça inerse, aralarında boşluk varsa bütün yağmur damlaları aşağı doğru bir çizgi gibi kesintisiz bir şekilde akmaz. İnen yağmur damlalarına dikkatle baktığınız zaman aralarında hep boşluklar olduğunu göreceksiniz. İşte Allah'ın katından gelen, zikir yaptığınız zaman gelen rahmet nurları da aynı standarttadır. Kesintili olarak gelir. Rahmet, fazl. Fazıl nurları da kesintili olarak gelir. Salavat içinde aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç grup nurdan bahsediyor. Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları. Allah Teala insanların göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve de bu nur yolunun açılmasından sonra Allah-u Teala'nın her seferinde başlangıçta %2 rahmet nuru geliyor, kapıyı açıyor. Ondan sonra fazıllar gelmeye başlıyor. 24 saat boyunca devam etse kişi, 24 saat boyunca hep fazıllar devam eder. Ve de eğer kesintisizse tekrar kesinti olmadan rahmetin girmesi mümkün değildir. Kişi hiç kesim kesmese, devamlı daimi zikrin sahibi olsa bir ömür boyu fazıllar o kişinin kalbini devamlı olarak taze nurlarla dolduracaktır. Bir taraftan fazıllar girecektir, öbür taraftan kalp devamlı o fazılları alacak ve kalp her zaman taze nurlarla dolacaktır. Bir insan zikir yaptığı zaman Allah kelimesinin tekrarı evvela %2 rahmet nurunu başlangıç noktasında, ondan sonra devamlı kesintisiz bir şekilde ne kadar devam ederse o kişi, o süreç içinde kesintisiz bir standartta o kişinin kalbine Allah'ın katından fazılları davet eder. Rahmet nurları da, fazıl nurları da Allah Teala'nın nurudur. Ama rahmet nurları sadece bir öncü, yol açıcı olarak devreye girer. Ve böyle bir dizaynda %2 rahmet nuru hep zikre ara verildikten sonraki başlangıçta yolu açıcı olarak devreye girer. Ama kişi daimi zikirdeyse başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra hiçbir zaman fazlın dışında bir şey gelmeyecektir kişiye. Başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nurunu alacaktır kişi. Ondan sonra fazıllara başlayacaktır. Ve kişi daimi zikrin sahibi olduğu sürece hep kalbine fazıllar girecektir. Kalbine girecektir. Kalp dolduktan sonra da kalbi gene nurlandırmaya zikirle gelen fazıllar devam edecektir.
Sevgili kardeşlerim, Allah zikri neden önemli kılmış? Çünkü zikrin kalbinizde yerleşmesi standartlarında nefsinizin kalbinde ne kadar nur varsa yerleşebilmiş, ne kadar nur varsa yüzde o kadar mutlu olabilirsiniz. Sizi mutluluğa taşıyacak olan tren bir başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra devamlı giren fazıllardır. Öyleyse kalbinizi zulümattan, karanlıklardan kurtaran nurlar rahmet nurları değil, fazıl nurlarıdır. Rahmet nuru sadece %2 olarak kalbinize girebilir. Geri kalanı %7, %7, iki defa %49 fazıl nurudur. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirebilmesi için zikir asli unsurdur. Asli unsur olarak devreye girer. Allah kelimesinin tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle, sessiz, iç sesinizle hangi standartta zikir yaparsanız yapın Allah'ın katından başlangıçtaki %2 rahmetin dışında devamlı olarak fazılların inmesini, kalbinize ulaşmasını, göğsünüze ulaşmasını, göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşmasını temin eder. Ne olur bir insan zikrini arttırırsa o kişi mutlu olur. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşar. Huzur içinde Allah ile birlikte olur. Zikir insanı Allah'a bağlayan, Allah'la irtibatını temin eden en büyük ibadettir. Bu sebeple Allah-u Teala ve le zikrullahi ekber diyor. Ve muhakkak ki le mutlaka zikrullahi Allah'ı zikretmek ekberdir diyor. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden daha büyüktür? Namazdan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbiniz ne kadar aydınlıksa, kalbiniz ne kadar nurlanmışsa, o kadar mutlusunuz. Sadece o ölçüde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse hepiniz için çok önemli bir müessese zikir. Zikirle nefsinizin kalbi nurla dolacaktır.
Günlük zikrinizi ne kadar arttırabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. İşte bir insan için günde 3 saatlik bir zikir Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye Allah'tan talepte bulunmuşsa Allah ona zikir sevgisini mutlaka verir. Ve bu zikir günde 3 saat devam etse kişiyi mutlaka ruhen Allah'a ulaştırır. Ya da mürşide tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıp diğer ruhlarla beraber sıraya giren, Allah'a doğru yükselen, kervana katılan insan ruhları zikirlerinin artışına paralel bir şekilde gök katlarına yükselebilirler. Nefsi emmare'de ruh birinci gök katına yükselebilir. Nefsi levvame'de ikinci gök katına, nefsi mülhime'de üçüncü gök katına, nefsi mutmainne'de dördüncü gök katına, nefsi radiye'de beşinci gök katına, nefsi mardiye'de altıncı gök katına, nefsi tezkiye'de yedinci gök katına yükselerek yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Sonunda zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada ruhlar zikrini devam ettirecektir.

Ve zikri ancak tamamlandığı zaman nefsinin kalbinde %51, %2 rahmet, %49 da 7 defa %7 nur tamamlandığı zaman kişinin ruhu zikir üzerindeki görevini bitirmiştir. Cesedin mütahaya ulaşmıştır. Oradan dikey bir yolculukla arşa istiva eden kürsüsü arşta bulunan arşa istiva eden Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah o kişiye ruhundan üfürmüştür. Ne olmuştur? Kişi Allah'tan aldığı emir gereği ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmakla emrolunduğu için, Allah'a ulaştırmakla emrolunduğu için, bu üzerimize farz olduğu için o kişi gerekeni yapmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama o ulaştırmış gibi kişiyi mükafatlandırmıştır. Sanki kişi ulaştırmış gibi. Aslında Allah Teala zikir sevgisini veriyor. Zikri sevdiriyor bize. Ama zikri seven kişi kendisi zikir yapmaya devam ediyor. Günde 3 saatlik bir zikri üç dört ay devam ettiren bir kişi mutlaka 7-8 ay devam ettiren bir kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve bu hedefe ulaşmak ona hiç zor gelmez. Çünkü ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçecek olan devrede Allah Teala o kişiye yardım eder. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yeşti yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, insanlardan dilediği kişiyi kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah Teala Allah'ın ruhu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey bir dilektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'tan yardım alacaktır. Yardım alacaktır ve ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkat edin. Bütün insanlar için Allah Teala mutluluğun kapılarını açmıştır. Ama şeytan insanları bu kapıdan içeri girip mutluluğa yaşamaktan hep men eder.
elinden gelse bütün insanların zikrini engellerdi. Ama Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Onun için iblis Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan bir kişiye asla engel olamaz. Orada Allah devreye girmiştir. Şeytanın önleyici gücünü devre dışı bırakmıştır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bu kişiye şeytan mani olamaz. Ona Allah Teala müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah insanların sadece mutluluğunu ister. Herkesin mutlu olmasını Allah Teala ister. Ama insanlar diledikleri yolu seçmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu sebeple herkes neye ulaşmak istiyorsa Allah onlara onu verir. Onların ulaşmak istedikleri hedefi Allah gerçekleştirmekte onlara yardım eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunlar için Allah-u Teala garanti sözü vermiştir. Herkes için geçerlidir. Dünyanın en kötü adamı olsa ama Allah'a ulaşmayı dilese, Allah onun da kalbini tertemiz kılar, o kötü adam da kötülükten fazla bir

0: Daha huzurlu, daha huzurlu oluşuruz. Daha huzurlu bir hayat süreriz. Bu oluşma ruhun kalbinin nurlarla hangi ölçüde aydınlandığına bağlıdır. Bir gün insanoğlu daimi zikre ulaşır. Ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. O kişi ullel mahfûz'dur. Lüplerin sahibi kılınmıştır. Yani Allah'ın sır hazinelerinin. O kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olmuştur. Ve Allah ile konuşur. Allah'tan her zaman vahiy alır. Herkes Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Onu hak ettiği zaman. İşte Ulu'l-Elbab dediğimiz zaman lüplerin yani sır hazinelerinin sahipleri olan birisinden bahsediyoruz. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüpler Allah'ın sırları. Sevgili kardeşlerim, sırların sahibi olmak isteyenler, onlar bizimle beraber olacaklardır. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra dik yokuşu tırmanacaklardır. Yani 3 saatlik zikirlerini 6 kat arttırarak 18 saate ulaştıracaklardır. Ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Bu daimi zikirden evvelki son merhaledir. Bundan sonra kişi gece boyunca zikredip sabahleyin zikrini tamamlayan birisi olacaktır. Ne yapacaktır? Kulağına zikir sesini ulaştıracaktır. Kulağındaki kalp atışını duymasına paralel olarak iç dünyasında Allah, Allah, Allah diye kalbinin her çift atışında dilini kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini devam ettirecektir. Bu kişi böylece sabah uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz bir mutluluktur. Allah-u Teala'nın hepinizi kesintisiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dua ediyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bizleri bir araya getirdi.

0: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insandan, Allah-u Teala sadece insanın mutluluğunu istediği halde, hem cennet saadetine ulaşmasını, hem de dünya saadetine ulaşmasını istediği halde, insanoğlu ne yazık ki mutlu değil, huzurlu değil. Bütün dünya bir kaynama içerisinde, kaynaşma içerisinde, birçok yerlerde sıcak savaş şu anda da sürüyor. Bir tanesi de bizim vatanımız. Ne kadar hazin bir tecellidir ki insanların Allah yolundan ayrılmaları, onların manevi alanda gerilemeleri, dünya üzerinde bir takım anlaşmazlıkların had safhaya ulaşmasını ve anlaşmazlıkların kanla temizlenmesini tecavüz ettiriyor. Ne kadar hazin bir tecelli ki Allah'ın düşmanları, Anadolu'nun düşmanları, bütün insanları bizim ülkemizin bölünmesi istikametinde harekete geçirebiliyor. Ve bizim insanımız da buna ayak uydurmuş durumda. Bu bir tuzaktır. Allah'ın düşmanları, İslam'ın düşmanları ve Türkiye'nin düşmanları bizi kendi içimizde parçalamak istiyorlar. Ve bu emellerine nasıl ulaşabilirler? Bizi gruplara ayırmak suretiyle, birbirine düşman kliklere ayırmak suretiyle. Evvela ne vardı? Komünistler vardı ve komünist olmayanlar vardı. Onları birbirine tutuşturmak istediler. Sonra Atatürkçülerle Atatürkçü olmayanlar diye iki grubu tutuşturmak istediler. Şimdi Atatürkçüler de dincileri birbirine tutuşturmak istiyorlar. Bütün gayretleri bizi düşman kamplara ayırıp hepimizin birbirimize düşman olmasını sağlamak, birbirimizi kırmamızı sağlamak, birbirimizi yok etmesini sağlamak. Size her zaman iki ayrı cepheden bahsederim. Derim ki bir tarafta Allah var. Ne istiyor? Bütün insanların birbirine dost olmasını. Bütün cemaatlerin birbirine dost olmasını, birbirinin sevgisini kazanmaları, hiç kimse arasında kin ve adavet meselesinin, düşmanlık meselesinin oluşmamasını istiyor Allah-u Teala. Bunun arkasında ne var? Mutluluk var. Başka bir adıyla saadet var. Şeytanın istediğine bütün insanların birbiriyle kavgalı oluşu, herkesin birbiriyle kanlı bıçaklı savaş halinde olması, bu sebeple insanların hepsinin birbirine zulmeden hale gelmesi ve insanların birbirini rahatsız etmesi. İşte size iki ayrı cephe. Allah ne istiyor? Bütün insanların dost olmasını, onların mutluluğunu, saadet içinde bir hayat geçirmelerini istiyor. Peki şeytan ne istiyor? Şeytanın istediği şey de hepimiz için, onu dikkatle incelerseniz aynı olduğunu göreceksiniz. Birbirimize düşman olmamızı, düşmanların mutlaka mevcut olmasını istiyor. Hem iç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasında bir düşmanlık, hem de dış dünyamızda bizimle başka insanlar arasındaki bir düşmanlık, hem de ülkeler arasında bizim ülkemizde başka ülkeler arasında bir düşmanlık. Hep düşmanlık, husumet, kan. İblisin istediği şey bu. Ve bugün bütün dünya kaynıyor. Silah satıcılar da bu arada kârlarını ediyorlar. Onlar bu konuda kazandıkları sürece dünyada savaşlar hep körüklenecektir. Sırf onların o kör nefsleri para kazanmayı dilediği için. Dünya kan kokuyormuş. Milyonlarca insan ölüyormuş. Orhan Veli'nin bir şiiri geldi aklıma. Vaktiyle bu yollarda değildik. O da işte böyle bir şeyler söylerdi. Bir elinde ayna, bir elinde cımbız. Ne Londra konferansı, ne atom bombası. Umurunda mı dünya? Şeytan içinde aynı şey söz konusu. İnsanlar birbirini öldürürse onun ekmeğine yağ sürülüyor. Ama asıl silah satıcıları için bu umurunda mı dünya söz konusu? Bunlar sadece silahlarının satılmasına bakarlar. Silahların gölgesinde kurulan bir adaletsiz müessese hiçbir devrede insanlara mutluluk sağlayamamıştır. Sağlaması da mümkün değildir. Öyleyse sulh ve sükunun oluştuğu bir ortam nasıl oluşur? Allah'ın nurları altında oluşur. Oluştu mu? 14 asır evvel oluştu mu? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe ile birlikte oluştu. Hepsi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadılar. Ondan evvel bütün peygamberler zamanında oluştu. Hepsi mutluluğu yaşadılar. Sonra Osmanlı devrinde oluştu. Tam 400 sene saadet yaşadılar. Dünyaya nizam-ı alemin ne olduğunu gösterdiler. Dünyaya hükmettiler. Öyle bir devre yaşandı ki Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı'nın Akdeniz'deki kadırga sayısı bütün Avrupa kadırga toplamından daha fazlaydı. Harp kadırgalarından bahsediyorum. Onun için Kaptan-ı Derya bütün denizlerin kumandanıydı. Öyleyse işte arkamda haritayı görüyorsunuz. Ha, siz görmüyorsunuz. Belki de şu anda size göstereceklerdir inşallah. Bundan sonraki seferlerde Osmanlı haritasını inşallah hazır bulunmalarını rica edeceğim kardeşlerimizden. Onu göstersinler size. Bu iki tarihi hiç unutmayacaksınız. 1299-1699. 400 yıl. 400 yıl dünyaya İslam'ın ve Osmanlı'nın İslam'ın ve Türk'ün ne olduğunu gösterdiler onlar. Nasıl gösterdiler? İslam'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi yaşayarak. İslam onlar gibi nasıl yaşanır? İslam, Kur'an'daki İslam'dır. Onu yaşamanın adı ise tasavvuftur. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadı. Yani yaşadıkları şey tasavvuftu. Bu kelime hep tartışılır. Tasavvuf da neymiş? Bizim dinimiz bize yeter. Sanki tasavvuf dinin dışında bir şeymiş gibi. Şunu söylemek istiyorum size. İslam eşittir tasavvuf. 100 üzerinden 100'le. Ama bugünün şeriatı 14 asır evvelki şeriattan eksik bir şeriattır. Onu tatbik ediyorlar. Neler noksan? Dünya üzerindeki en önemli şeyler noksan. Ne demek istiyorum? Soruyoruz da insanları kurtuluşa ne ulaştırır? Cennet saadeti mi? Ne ulaştırır? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir, ilk 7 basamak. Mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başlaması. İki, ikinci 7 basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunu Allah'a teslim etmesi. Üçüncü 7 basamak. Fizik vücudunu ve nefsini de Allah'a teslim edip bütün teslimlerin tamamlaması, Allah'a teslim olması, yani İslam olması. Dikkat edin, İslam kelimesi silm kökünden gelir. Sin, yam, emin, selame. Selam kelimesi de, selamet kelimesi de, Müslüman kelimesi de, Müslim kelimesi de hepsi silm kökünden gelir. Bu kelimelerin arasında en önemlisi teslim kelimesidir. Aynı kökten gelen teslim kelimesidir. İslam eşittir, teslimdir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bizim din adına hakem kesenlerin hiçbirisi bunu bilmezler ama ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe İslam olamazsınız. İslam olamazsınız çünkü İslam teslim olmuş demek. Kim kendisini Allah'a teslim ederse o İslam olmuştur. 14 asır evvel başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün sahabe kendilerini Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin beraber görelim. Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere, kitap sahiplerine, onların da aralarında Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka onlar evvelce hidayete ermişlerdi. Acaba Allah Teala neden ikinci kısmı ilave etmiş? Onların arasında teslim olanlar varsa mutlaka önce hidayete ermişlerdi diye. Hidayete ermeyi biliyorsunuz. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşması demek. Bu ruhun teslimidir. Ama kişinin Allah'a teslim olması ruhundan sonra fizik vücudunu, fizik vücudundan sonra da nefsini Allah'a teslim etmesi demektir. Ruhun teslimi 21. basamakta, fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta, yani velayetin en üst makamından sadece bir makam aşağıda gerçekleşir. Yani İslam olmak hiç de zannedildiği gibi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdiği için insan İslam'dır şeklinde değil. Hele hele kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam'dır ifadesi hiç geçerli değil. O İslam değildir. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak neyi ifade eder size? Birçoklarına neyi ifade ettiğini biliyoruz. Hans gelmiş mesela, bizim imamlardan birinden de durmuş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Tamam. Hans İslam oldu diyorlar. Hayır, Hans İslam olmadı. İslam dairesine girdi sadece. O dairenin en üst noktasına kadar yükselmesi lazım İslam olmak için. İslam olmak, tekrar ediyorum, teslim olmak demektir. Teslim olmakla İslam kelimesi, teslim kelimesi aynı kökten gelir. Teslimi tamamladıkça insanlara göre İslam olabilirsiniz, insanlar sizi İslam sayabilirler. Ama Allah'a göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz mutlak olarak Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmenizle gerçekleşir. Benimki bundan evvelki bütün peygamberler zamanında aynı şeyler olmuştur. Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa Allah, sallallahu aleyhi ve sellem Allah, hepsi İslam'dılar. Allah, bir Allah'tan bahsediyorum. Ve Allah Teala diyor ki inne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Ve bütün peygamberlerden bahsedilirken Allah Teala diyor ki onlar benim peygamberlerimdir diyor. Allah'ın bütün peygamberleri açık ve kesin Allah-u Teala'nın ifadesiyle İslam'dılar. Çünkü hepsinin kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim oldukları ve böylece İslam şerefine erdikleri Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifadeyle ifade buyuruluyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konusundaki ayeti söyledik. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayeti kerimesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe. Kim sahabe? Ona tabi olanlar. Uyduruklara bakmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlar, onlar sahabeymiş. Hayır, onlar değil. Onların arasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar. Tabi olanlar. Sadece onlar, onlar o şerefe erdiler. İşte söz konusu olan şey İslam olmaksa, söz konusu olan şey mümin olmaksa, insanlar hep yanlıştılar. Her zaman söylüyorum, 14 asırda Allah'ın hemen hemen bütün Kur'an-ı Kerim kavramlarını insanlar değiştirmiş. Dikkat edin, şeytan size hiç çaktırmadan kendi düşüncelerinizmiş gibi devreye girip sizin yanlış şeyler düşünmenize sebebiyet verebilir. Hepiniz bu tehlikenin altındasınız. 14 asırdır kitap yazan insanlar da bunlardan müstani değildi. Onlar da aynı hatanın içine düştüler. Düştüler mi? Şu açıdan düştükleri kesin. Şimdi bir konunun ispatı söz konusu. Bir insanı cennet saatine götürecek olan şey nedir? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. Nefsini tezkiye etmek. Yani nefsinde Allah'ın nurlarını yarıdan daha fazla ulaştırmak. Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Şimdi bu üç hususu görelim. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, nefsler, onlar cennette olacaklardır. İşte yeminlerini yerine getiren nefsler, onların cennette olması, bu bir yeminin mevcudiyetini gösteriyor. Nefsler tarafından verilen bir yeminin mevcudiyetini gösteriyor. Ve tüm nefsler Allah-u Teala'ya yemin vermişler. Ne diye yemin vermişler? Tezkiye olacaklara dair. Şimdi yeminlerini yerine getirenler ne oluyordu? Allah'ın cennetine giriyorlardı. Yani bunun Kur'an'daki adı ne? Bunun Kur'an'daki adı felaha ermek. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şem suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha, emzekkaha, and olsun ki onlar felaha ererler. Men, onlar o kişiler eflaha, felaha ererler. Kimler bunlar? Zekkaha, onu, nefslerini tezkiye edenler. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim nefsini tezkiye ederse o zaman o kişi felaha erer. O zaman felaha eren bu kişi nefsini ne yapmıştır? Tezkiye olmuştur, etmiştir. Öyleyse nefsimizin Allah'a verdiği yemin onun tezkiye olmasıyla alakalı. Manası yarıdan daha fazla nefsin karanlıklarına Allah'ın nurlarını getirip Allah'ın nurlarını nefsin kalbinde hakim konuma getirmek. Tamam. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin Rahat Suresinin 20-21-22. Ayetlerinde yatıyor. Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَصُ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini yani yeminlerin hepsini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklarını bozmazlar. Nedir misak? Anlatıyor 22. ayet-i kerimine. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَنَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesab ve kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşemne Rabbihim Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabır iftigâe ve çhe Rabbihim ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına hem ulaşmayı hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Öyleyse misak nedir? Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte Allah'a bu yemini vermişiz. Ruhumuz Allah-u Teala'ya bu yemini vermiş. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemine. Bu yemin adı misak değil, ahd. Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Ademe. En la tabidu şeytane innehu leküm aduvün mübin. Ve aynı buduni hazâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah-u Teala bizden Allah'a kul olalım diye ahd almış. Nemiz Allah-u Teala'ya kul olacak? Fizik vücudumuz. Nemiz Allah'a ulaşacak biz ölmeden hemen? Ruhumuz. Nemiz Allah-u Teala'ya tezkiye olacak diye yemin vermiş? Nefsimiz. Hadi şimdi beraber Kur'an-ı Kerim'in sayfalarında biraz araştırma yapalım ve yakalayalım. Sahabe 14 asır evvel ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar hidayete erenlerdir diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Güzel, sonra acaba fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Evet, ettiler. İşte ifade. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِهِ. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a döndüler. Allah'a ulaştırdılar ruhlarını. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Cin sahabeyi kulları arasında kabul etmiş. Hepsi fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarmışlar. Gördüğünüz gibi Allah'a kul etmişler ve böylece Allah'ın kulu olmuşlar. Peki bunlar fizik vücutlarını Allah'a ulaştırdılarsa, fizik vücutlarını Allah'a kul ettilerse, ne ruhlarını Allah'a ulaştırdılarsa cenneti hak ettiler mi? Ettiler diyor Allah Teala. İşte Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olursa, onların hepsi olmuşsa, onların hepsi felaha erdiler. Cennet müjdesiyle müjdelendiler diyor Allah Teala. Kimler de o cennet müjdesiyle müjdelenen, felaha erenler? Nefslerini tezkiye edenler. Şems suresi 9. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekaha. Ant olsun ki onlar felaha ererler, o kişiler ki nefslerini tezkiye etmişlerdir. Hadi gelin beraberce bir sonuca varalım. Bundan 14 asır evvel Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 3 defa farz kıldığı nefslerini tezkiye etmeyi bütün sahabe başarmış. Allah'ın 9 defa farz kıldığı ruhlarını Allah'a ulaştırmayı bütün sahabe başarmış. Allah'ın 3 defa farz kıldığı fizik vücutlarını Allah'a kul etmeyi onu da başarmışlar. Hepsi nefslerini tezkiye etmiş. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Ve bunları yerine getirdikleri için de hepsi fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler. Ne demiştik? 14 asırda her şey değişti demiştik. Bugün milyonlarca insandan, 1 milyardan fazla Müslümandan acaba kaç kişi bu gerçekleri biliyor? Özellikle bizim ülkemizde din adına hakem kesimlerden kaç kişi bu gerçekleri biliyor acaba? Diyoruz ki Allah'ın bu müstesna işaretleri ki insanı mutlaka cennet saadetine ulaştırır hep kaybolmuş. Neler kaybolmuş? Farzlar kaybolmuş. Allah'ın farzları kaybolmuş, yok olmuş. Allah Teala 2 ayet-i kerimesinde 3 yeminimizi birden 2 defa üzerimize farz kılıyor. Birincisi Maide 7. Diyor ki o zaman dediniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de üzerimize farz kıldık verdiğiniz misak ediyor. Ne demek istiyor? Araf 172'ye göre ezelde Allah Teala hepimizi etrafına toplamış. Adem Aleyhisselam'ın sırtından, onun çocuklarının, onlardan, onların sırtlarından, onların çocuklarının, onların sırtlarından, onların çocuklarının hep fizik vücutlarının, nefslerini, ruhlarını çıkarmış ve onların hepsine bizden demiş ki Elesü bir Rabbim, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyor. Dediler ki, kalu dediler ki bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Evet. Yani sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne söylüyor Allah Teala? Ben diyor sizin Rabbiniz olduğuma göre bana diyor yemin vermenizi istiyorum ey nefsler. Nefsinizin kalbine benim nurlarımı yerleştireceksiniz. En az %50'den fazla olacak bu. Yarayı geçecek. O takdirde nefsiniz tezkiye olur. Hepinizden nefsiniz tezkiye etmenizi istiyorum. Bu konuda bana yemin vermenizi istiyorum. Ey ruhlar diyor, işittiniz mi sözlerimi? Hepinizin fizik vücudunuz ölmeden evvel geldiğiniz yer olan bana, Allah'a geri dönmenizi istiyorum. Bu konuda bana misak vermenizi emrediyorum. Ondan sonra Allah-u Teala fizik vücutlarını sesleniyor. Ey diyor bedenler, fizik vücutlar, sizlerin de diyor bana kul olmanızı emrediyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmanızı emrediyorum. Bunlara ait ayet-i kerimeleri vermiştik. Sonra diyor ki Allah-u Teala, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Hiç istisnamız yok. İşittik. Ayrıca diyor Allah-u Teala, itaat edin. Bütün nefsler yemin veriyor tezkiye olacaklarına dair. Bütün ruhlar misak veriyor Allah'a ulaşacaklarına dair. Ölmeden evvel fizik vücutları. Ve bütün ruhlar Allah-u Teala'ya misak veriyor. Ruhları ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye. Bütün nefsler tezkiye olacaklara dair Allah'ın nurlarını nefslerinin kalbinde %50'den daha fazla yerleştireceklerine dair yemin veriyorlar ve bütün fizik vücutlar ah veriyor Allah-u Teala'ya, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Ve Allah-u Teala gene de onlardan teyit almak üzere soruyor. Emrime itaat ettiniz mi? Cevap geliyor atana. İtaat ettik. Birinci sesleniş, sözlerimi işittiniz mi? Hepimizden cevap, semina, işittik. Allah'ın ikinci seslenişi, emrime itaat ettiniz mi? İkinci cevap, atana, itaat ettik. Sonuç ne? Allah-u Teala sonucu işaret ediyor. Sonuçta ne var? Diyor ki, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu yeminleri, misakları, ahdleri farz kıldım. Hepinizin üzerine bunları yükledim. Bunlar üzerinize yüklendi, üzerinize farzlar. Nefsimizin tezkiyesi, ruhumuzun güzelmeden Allah'a ulaşması, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Birinci defa bu ayetle üzerimize üçü birden yükleniyor. İkinci farz ayeti En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efru. Allah'ın ahdlerini, Allah'ın yeminini, misakini ve ahdini yerine getirin. Mutlaka yerine getirin. Üç yemininizi birden ifa edin. İki defa farz. Üç yeminimiz birden üzerimize iki defa farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması üçüncü kere farz. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle. Ya eyyühen nâsü bidu rabbikim ellezî yalekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Allah Teala'nın emri bu. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Demek ki kul olmamız üçüncü defa farz kılınıyor üzerimize. Nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılınıyor. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedürüküm men dalle izahtedeytüm sümme mercuküm cemi'a. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Allah Teala nefsiniz üzerinizedir diyor. Nefsinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefsinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Siz diyor böylece nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Aslında sonunda ruhunuzu Allah'a ölmeden ulaştırsanız da, öldükten sonra ulaştırsanız da sonunda ruhunuz mutlaka Allah'a geri döner diyor, geri dönecektir. Öyleyse ne gördük? Nefsimizin tezkiyesi üzerimize üç defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun Allah'a nefs tezkiyesi istikametinde başarılı bir sonucu hediye etmesi üzerimize farz kılınmış. Nefsimizi tezkiye etmek. Gelelim ruhumuza. Ruhumuzun güzelmeden Allah'a ulaşması üç defa değil, tam dokuz defa farz. Öyleyse madem ki üç yeminimiz birden üzerimize iki defa farz kılındı, daha yedi defa farz kılınması lazım. Kılınmış mı? Bakalım Kur'an-ı Kerim ne söylüyor. Yedi ayetten bir tanesi Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavle en yetiyesimin azabı üzerinize. Kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün.
1: Allah.
0: Yani ruhunuzu Allah'a döndürerek Allah'a ulaşın.
1: Allah.
0: Ve Allah'a teslim olun.
1: Allah.
0: İkinci ayet Rum 31. Minibine ileyhi. Ona dön, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaşın. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sevila ben ena ve leyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yola sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden bana ulaş. Sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırıyor? İşte Nisa 175. Allah Teala diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Nereye? Kendisine ulaştıran yola. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. Öyleyse burada da Allah Teala açık açık bana ulaşan yola diyor tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sırat-ı müstakim üzerinden siz de bana ulaşın diyor Allah Teala. Peki sonra ne oluyor? Allah Teala 6. ayet-i kerimesini söylüyor. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah'u yedü darus selam. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu neresidir? Allah'ın zatı. Nereden anlıyoruz? Hemen arkasından gelen cümleden. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ila sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'ın zatı söz konusu. Oraya hepimizin ulaşmasını istiyor. 6. defa farz kılıyor üzerimize. 7. farz müzemmil 8. Allah Teala buyuruyor. Feskür veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne oldu? Şu oldu. Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 9 defa üzerimize farz kılmış oldu. Peki ne olur? Nefsimizi tezkiye etmesek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmasak ve fizik vücudumuzu Allah'a kul etmesek ne olur? Cehenneme gideriz. Peki bunları gerçekleştirirsek ne olur? O zaman da cennete gireriz. Gerçek mi? İşte bakın ne kadar açık söylüyor Allah Teala. Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin nefs tezkiyesi konusundaki yeminini yerine getir. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bana verdiğin misaki gerçekleştir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadî. Ve o zaman nefsinin yeminini yerine getirip nefsini tezkiye ettiğin zaman, böylece ruhunu da Allah'a ulaştırıp ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirdiğin zaman, işte o zaman sen bana kul olursun ve bana kul olmak için ahd vermiştin ezelde. Ben de senin üzerine onu 3 defa farz kılmıştım. İşte o zaman onu yerine getirmiş olursun, kullarımızın arasına girmiş olursun. Tamam, onları gerçekleştirdin. Şimdi hadi gel kullarımızın arasına gir. ve 30. ayet-i kerime ve tüm cennetine benim cennetime gir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücudunu Allah'a kul ederse, o kişi Allah'ın cennetine girer. Ne görüyoruz şimdi biz burada? Son derece açık bir sahne görüyoruz. 14 asır evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e indiriyor. Nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudumuzun şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını üzerimize farz kıldığını söylüyor. Bütün sahabe bu farzlar üzerine nefslerini tezkiye ediyorlar, ruhlarını Allah'laştırıyorlar ve fizik vücutlarını Allah'a kul ediyorlar. Bunların hepsini şimdi anlattık mı? Hepsini anlattık. Ve şimdi bugüne geliyoruz. Bugün farzlar arasında Allah-u Teala'nın 3 defa üzerimize farz kıldığı nefs tezkiyesi diye bir olay yok. 3 defa farz kıldığı fizik vücudumuzun Allah'a kul olması diye bir farz yok. 9 defa farz kıldığı ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir farz mevcut değil. Peki öyleyse sonuç ne? Sonuç korkunç. Sonuç, bütün bu farzlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen bir, bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen iki, ve bunları gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine gireceği bir vaka olmakla üç, birlikte hiçbirisi artık bugünkü farzların arasında yer almıyor. Ne olmuş? Aradan sadece 14 tane asır geçmiş. 14 asır evvel Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabeye ve bütün insanlığa kıyamete kadar farz kıldığı hususlar o devirde mutlaka yerine getirilmiş. Kesin hükümler taşıyor Kur'an-ı Kerim. 14 asır sonra ise Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki farzları bugünkü tatbik edilen farzların arasında yok. Anlamı ne? Anlamı son derece açık olarak şu. 14 asırda yazılan kitaplar adım adım Allah'ın farzlarını zaman içerisinde devreden çıkarmışlar. İblisin belki onlar farkına bile varmadan kalplerine soktuğu bir takım ihmallerle ve doğrudan uzaklaşmalarla. Sonuç ne? Sonuç korkunç. Asıl önemli olan bu. Yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi bir insanı mutlaka cennet saatine ulaştırır. Sonuç bu olduğu için korkunç. Çünkü bugün bunların hiçbirisi insanlar tarafından bilinmediği için yemin, misak ve ahdin hiçbirisinin ve insanlar bunları tatbik etmediği için hiç kimsenin cennete ulaşması bugün standart tarafından mümkün değil. Ve sizlere yüzlerce defa söylediğimiz bu hususlar hala bir takım insanlar tarafından gerekli ehemmiyetle ele alınmıyor. Onlarla cehennemde onların neler yaptıklarını gördüğümüz zaman hesaplaşacağız. Unutmayın, cennete girecek olanlar da cehenneme önce giderler. Cennete girecek olanlar da cehenneme girecek olanlar da hepsi önce cehenneme giderler. Cennete girecek olanlar cehennemdeki olanların durumuna bakıp da hallerine şükretsinler, hamd etsinler diye. O zaman çırpınmalarınız size bir fayda vermeyecek. Zannediyorsunuz ki şu dünyada yaşadığınız 56 senelik ömrünüz her şeydir. Hayır, değildir. Sonsuz bir ömrü cennet veya cehennemde geçireceksiniz. Şu 50-60 yıllık ömür için Allah'ın emirlerini hiçe saymak ve cehenneme gitmeyi hak etmek değer mi acaba? Şu dünyanın sahte menfaatleri için, nefsinize hoş gelen şeyler için ve asıl önemlisi din adamlarının, insanların bu tuzağa düşmesinde ön ayak olmaları ve hem kendilerine hem onlara yazık etmeleri. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. İşte Allah'ın doğruları Kur'an-ı Kerim'e yazılmış, hiçbiri de değişmemiş bugüne kadar. Ama görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de yazılı olması, Kur'an-ı Kerim'in hiç değişmemesi birçok din alemi için hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar diyorlar ki biz Kur'an'dan kitap öğrenmeyiz. Neden? Neden mi? Kur'an'dan din öğrenen kafir olurmuş. Biz bu konudaki ilk açıklamalarımızı yaptığımız zaman ilk açıklamalarda yüzlerce insan geldi bizim dergaha. Vay! Sen nasıl Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkarsın? Sen bir kafirsin. Kim Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkarsa kafir olur. Ne var arkasında bunun? İşte o din alimlerinin insanları yanlış bilgileriyle cehenneme atmalarının arkasındaki gerçek bu. Asırlar boyunca insanların Kur'an'a yaklaşmaları engellenmiş. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Eğer Allah-u Teala bize bunları göstermeseydi, bütün bu ayetleri Allah-u Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere şimdi açıklamasaydık ne olacaktı? Zaten din alimleri kitaplardan öğreniyorlar dinlerini. Sizler de onlardan öğreniyorsunuz. Hepinizin gideceği yer cehennem olacaktı. Ama bugün en azından 500 bin kişi Allah-u Teala'nın güzellikleriyle yaşıyor bizim ülkemizde. Biz bunu Yüce Rabbimize borçluyuz. Hala birçokları bizim bir sahtekar olduğumuza inanıyor. Yetmez, hafif de üşütük olduğumuza inanıyor. Biz de buna sadece uzaktan bakıp gülebiliyoruz. Önce insanların hakkımızdaki bu hükümlerine, sonra da biraz ağlıyoruz sonuçlara. Bir ülke düşünün. Din öğreticileri var, din öğrenicileri var. Ne öğretenler kendilerini kurtarabilirler, ne de onlardan din öğrenenler. Hepsinin gideceği yer cehennem oluyor sonuçta. Neden cehennem oluyor? Son derece açık olarak söylüyoruz. Eğer Allah-u Teala yemini misaki ahdi üzerimize farz kılmışsa, eğer bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmişse ve hepsinin bu sebeple cennete gireceği kesin şekilde Kur'an-ı Kerim'de hükümlenmişse, bütün sahabenin cennete gireceği Tövbe suresinin 7. ayet-i kerimesinde 100. ayet-i kerimesinde kesin şekilde yer almış. Ve bugün insanlar yemin, misak, ahd diye farzlardan haberdar değilse, bunları uygulamaları hiçbir şekilde mümkün değilse, o zaman din öğretenler de insanlara bunları öğretmiyorlarsa, Allah'ın kurtuluşa ulaştıracağı hükümlerini öğretmiyorlarsa, din adamları insanlara diyorlarsa ki siz devam edin. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdiniz mi, doğru olsa cennete girersiniz. Namaz kılıyorsanız, oruç tutuyorsanız, zekat veriyorsanız, hacca giriyorsanız, la ilahe illallah diyorsunuz ara sıra, tamam, siz cennetliksiniz. Her şeyin asli unsurlarından koparıldığı, insanların değer hükümlerine göre değerlendirildiği bir devirde yaşıyoruz. Allah'ın değer hükümlerine göre değil. Allah Teala diyor ki la ilahe illallah diyenler, bunu bizim gösterdiğimiz mürşitlere ulaşıp da onun önünde tövbe ettikten sonra diyorlarsa, o zaman benim cennetime girerler. Çünkü o anda biz onların kalplerinin içine imanı yazarız. İmanı yazdığımız için de mümin olurlar. Bütün müminlerimiz mutlaka cehenneme gitmeden, cehennemde yanmadan bizim cennetimize girerler. Öyleyse söylediğimiz hükümler son derece önemli değil mi? Bizim Cevizoğlu Ceviz'le Yaşar Nuri Öztürk'le tartışıyoruz. O geceyi hiç unutmuyorsunuz herhalde. Hani bizim deli olduğumuza herkesin inandığı, şeytandan ilham aldığımıza, şeytan tarafından kandırıldığımıza herkesin inandığı o geceler, bizim dört kafadar karar vermişler bizi herkese öyle tanıtmaya. Başardılar da. Hiç fena değil sonuç. Bayağı başarılılar. Ama şimdi burada bir şey söylemek istiyorum size. Açın, o kaseti defalarca dinleyin. Tam 7 defa biz orada size şimdi söylediğimiz bu hakikatlerden bahsettik. 3 kağıtçıların insanlar üzerindeki tesir derecelerine bakın ki biz ondan sonra birçok kişiyi yokladık. Ya biz bunları söyledik, haberiniz yok mu? Yo diyorlar. Biz seni dinlemiyorduk ki. Biz onların söylediklerine inanmıştık. Ben senin sözlerinin birer safsata olduğunu zannediyordum. Dikkat edin, biz Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Biz Allah'ın ayetlerini söylüyoruz. İnsanların bunları yapmadığı takdirde kurtulmalarının mümkün olmadığını söylüyoruz. Ve sözlerimizin hiçbir değeri olmuyor. Biliyor musunuz ki asırlar boyunca Allah'ın bütün dostları şeytanın üç gerçekleri tarafından böyle aldatıldılar. Allah'a dost olacak olanlar yollarından böyle insanlar tarafından saptırıldı. Ve açın ibretle o kaseti, tekrar tekrar dinleyin. Neden Allah Teala acaba bizi, kendimizi müdafaa etmek durumunda bırakmadı, buna gerek görmedi? Çünkü arkasında çok büyük bir hakikat yatıyordu. Şimdi samimiyetle büyük kitlelere soruyorum. Bizim deli olduğumuza çoğunuz inandınız. Madde bir. Kimin sayesinde? Rahmetli Ayhan Songar hocamızın sayesinde. Sonra şeytandan ilham aldığımıza inandınız. Şeytanın bizi aldattığına, bize öğrettiğine inandınız. Kimin sayesinde? Değerli kardeşimiz Hüseyin Hatemi'nin sayesinde. Peki bu standartlar içinde büyük kitleler bizden yüz çevirdi. Kimin sayesinde? Bir tarafta Yaşar Nuri Öztürk biraderimiz var. Öbür tarafta da Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz. Peki bunların sonucu ne? Bunların sonucunda insanlar bizim deli olduğumuza, şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuza kesin karar verdiler ve büyük kitleler bu sebeple bizden yüz çevirdiler. Niçin Allah Teala bize o müdafayı yaptırmadı dersiniz? Hadi gelin sizin de Duhan suresinin 10 ve mütakip ayetlerine bakalım. Duhan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim, o günlere bak. Dikkatle bak ki o gün gökyüzünü bir duman kaplamış olacak. Bu duman gökyüzünü kapladı mı? Evet, kuvvet ordusu yenildiği zaman, Irak ordusu kuvvetten çekildiği zaman, çekilirken bütün rafineleri ateşe verdiler ve bütün gökleri belki bir hafta süreyle geceyle gündüz ayırt edilmeyecek kadar dumanlar kapladı. Peki devam edelim. O gün oradaki insanlar diyecekler ki, diyor Allah Teala bize, ey Allah'ım, bizdeki bu azabı hafiflet. Biz onlardan bunu pek az hafifletiriz. Çünkü bütün insanlar o gün kendilerine apaçık bir Resulümüz geldiği halde ona öğretilmiş dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş. Deli dediler. Bize söyledikleri. Ve bu yüzden büyük kitleler onlardan yüz çevirdiler. İşte Allah'ın Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayet-i kerimesinde bahsettiği Resul, o Resul biziz. Biz bir peygamber değiliz asla. Biz Allah'ın sadece bir veli Resulüyüz. Bütün kavimlerde de şu anda bizim gibi Resuller mevcut. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ondan haber olmayan insanlar da hayır öyle değil diyorlar. Dikkat ediniz. Onlar hayır öyle değil diye dedi diye herkes onlara inanıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den ayetler gösterdiğimiz halde onların üç gerçekleri yüzünden insanlar bize inanmıyorlar. Ama bütün Resullerine inanmamışlar. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde de, Bakara Suresinin 187. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Ne söylüyor? Diyorsun ki biz Resullerimizi aralıksız göndeririz diyor. Peygamber olmayan Resullerimizi ard arda göndeririz. Yani her devirde bütün kavimlerde Resuller daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Yetmez. Diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor. Bizi de yalanlamaları kadar tabii bir şey ne var ki? Tire yok. %100 yalan diyorlar. Yani ne kadar kavim varsa yeryüzünde hepsini Allah Teala devamlı olarak Resuller gönderiyor. Bir Resul ölürken yerine de var ikinci bir Resul. O Resul ölürken yerine üçüncü bir Resul. Sonsuz sayıda Allah Teala'nın zamanı var. O zaman içerisinde ne kadar Resul gönderdiyse hangi kavme, dikkat edin kavimleri küçültüyorum. Allah Teala diyor ki en küçük bir kabile yoktur ki onlara da emrimizi bildirmiş olmayalım. Yani nerede bir küçücük kabile görürseniz orada da Allah-u Teala'nın bir Resulü mutlaka mevcut. Öyleyse Resul dediğimiz zaman yalnız peygamberdir diyen konulara burada dokunmak için zamanımız yok. Ama bir gün ona zaman ayırdığımız zaman göreceksiniz ki bütün Resullerin peygamber olduğunu iddia eden bizim zavallı din adamlarımızın aksine Kur'an-ı Kerim melek Resullerden, cin Resullerden, Allah'la hiç alakası olmayan Resullerden de bahsediyor. İşte bir tek misal verelim. Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği adam için bakınız Kur'an-ı Kerim ne diyor Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde. Firavun dedi ki sen Yusuf'a git. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor. Bir kafir bu. Firavun, kafir olan Firavun'un, kendisini haşa Allah zanneden Firavun'un bir kafir adamı Yusuf'a ulaşıyor ve Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'de Resul diyor. Unutmayın. İnsanlar hep hasis menfaatleri için, kör menfaatleri için insanlara yalan söylerler. Ve insanları kim daha çok kandırabilirse o haklı gibi görünür. İşte o konuşmada da böyle oldu. Büyük kitleler bizden deliyiz diye, şeytan tarafından ilham alıyoruz diye yüz çevirdiler duanın vücut bulduğu yıllarda. İşte biz o konuşma boyunca hepinize tam 7 defa bizim görevimizin insanları cennetten men eden bu Kur'an-ı Kerim hükümlerini yeniden devreye sokmak olduğunu, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi dünyada hiç kimsenin başka insanlara bunları anlatmasının, öğretmesinin mümkün olmadığını anlatmaya çalıştık. Ama kimse anlamamış. Şimdi dinlerseniz eğer tekrar Allah-u Teala'nın neden bize kendimizi müdafaa ettirmediği sonucunu oradan çıkaracaksınız. İnsanoğlu akıllı bir mahluk olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Ve bunları incelediğiniz zaman hayret edeceksiniz. Biz nasıl bu kadar yanılabildik diye. Ama eğer bizim hakkımızda hala bizim bir sahtekar olduğumuzu, deli olduğumuzu, Allah'ın Resulü olmadığımızı düşünüyorsanız o kasete, o bizi yerden yere vurduğunu zannettiğiniz kasete dikkatle bakın. O zaman neden onlara sizden de bir şey saklanmıyor dediğimizin manasını anlayacaksınız. Nerede kalmıştık? Bütün güzellikler aslında sizin için. Allah Teala sizlerin mutluluğunu küçücük bir talebe bağlamış, Allah'a ulaşmayı dilemek. İçinizden kim ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse bu insanlar mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırlar. Allah Teala onları mutlaka cennete ulaştırır. Çünkü cennete ulaşma Allah'a ulaşma talebiyle başlar ve ondan sonraki her devrede kişi Allah Teala'ya ulaşacaktır. Yoldan sapmadığı sürece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Kim dilemezse onun da ulaşması söz konusu değildir. Ve o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Şimdi diyeceksiniz ki asırlardan beri böyle bir şey hiç söylenmiyor insanlara. Sen nereden biliyorsun? İşte biz de onu söylüyoruz. Nereden biliyorum bir düşünün bakalım. Ha, şeytan öğretmiş diyorlar değil mi? Yahu şeytan bu kadar aptal mı ki? Bize kendisini yere vuracak olan her şeyi öğretmiş. Vay alçak şeytan var. Bu nasıl şeytan ki? Şeytan gibi kurnaz deriz hani.

yedi defa söylediğimiz şey suya yazılan yazılar gibi yok oldu gitti sizin iç dünyanızda. O zaman size soruyorum, biz vazifemizi yaptık mı? Onlar kadar alçalsaydık daha mı güzel olurdu? Biz her şeyden evvel bir seviyeyi sergileriz. Bize mürşitlerimiz başkası konuştuğu zaman susmayı öğretti. Bize mürşitlerimiz başkasının fikirlerine karşı saygılı olmayı öğretti. Davranışlarımızda bunlar lehine, bunun karşısında olan bir şey görebildiniz mi? Hiç kimsenin kalbini kırmamayı öğrettiler. Başkalarının bize orada belki size ağır gelecek olan şeyler söylemesi, ki bize hiç ağır gelmedi, umurumuzda bile değil. Ama bizim onlara bunun karşılığında hiçbir şey söylemememiz bile sizin için bir ders olmalıydı. Allah-u Teala'nın evliyası odur ki nefsine hiçbir zaman yenilmez. Hatırlayın Hazreti Ali'yi, rakibini yatırmış, boğazını sıkmış, kılıcını kaldırmış, tam indirecek. Adam Hazreti Ali'nin yüzüne okkalı bir tükürük yapıştırıyor. Hazreti Ali kılıcını indiriyor, kalk diyor. Seni öldürmekten vazgeçtim. Niçin diyor, ben diyor sana her kötülüğü yaptım, bir de yüzüne tükürdüm diyor herkesin huzurunda. İşte onun için diyor seni öldüremem. Çünkü seni öldürürsem nefsime tabi olarak öldürmüş olurum. Ona diyor dayanamam ben. Nefsimde kimseye kötülük edemem, kimseyi öldüremem. Belki bir gün ne demek istediğimi anlarsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde sadece güzellikler olduğunu düşünüyorum. O sizi kendisine dost kılmak istiyor. Allah-u Teala hepinizin Allah'a mutlaka ulaşmanızı, Allah'ın evliyası olmanızı, sonra daimi zikre, irşada ve teslime ulaşarak dünya saadetine de ulaşmanızı arzu ediyor. Ama siz bizim söylediklerimizi, yani Allah'ın söylediklerini hiçe sayıyorsunuz. Bizim söylediklerimizi Allah mı söyletiyor? Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Ne demek istiyorum? Diyorum ki eğer biz bu söylediğimiz şeyleri size iletmeseydik, dünya üzerinde hiç kimse size bunları söyleyemezdi. Bütün dünyadaki din adamlarına gidin. Sorun bakalım hangisi biliyor anlattıklarımızı? Neden bu kadar bizim söylediklerimizi yok etmeye çalışıyor insanlar? Cehaletleri ortaya çıkacak diye. Açık açık söylüyorlardı bunu zaten. Biz onu diyorlar biliyoruz doğru söylediğini. Ama biz insanlara yıllardan beri yanlış şeyler öğretmişiz. Eksik şeyler öğretmişiz. Tükrüğümüzü yalayamayız. Yanlışlarımızdan dönemeyiz. İnsanlara bizim öğrendiklerimiz yanlışmış. Artık doğrusunu öğrendik, size doğrusunu öğretmek istiyoruz diyemeyiz diyorlar. Nefsleri uğruna hem kendilerini hem de sizleri cehenneme atmaktan çekinmiyorlar. Bakınız Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de onlar için. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Cehenneme girenler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Onların emirlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinde lanetle. Yani her devirde büyükler vardır. Kim olduğunu biliyorsunuz. Büyükleri din bilgisi açısından suçlamak da mümkün değil. Çünkü onlar dünya idare etmek için, ülkeyi idare etmek için büyükler. Din öğretmek için değil. Ama ya saadatlar, her konunun ileri gelenleri, burada da din konusu, din konusunun ileri gelenleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, profesörler, doçentler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. İşte bunlar insanlara bugün yanlış şeyler öğretiyorlar. Dikkat edin, din taassuba geçit vermez. Dinin taassuba ışık tutması mümkün değildir. Dini taassup için

0: Sevmeyenler, size sesleniyorum. Din taasuba geçit vermediğine göre din zannettiğiniz şeyin ne kadar yanlış bir şey olduğunu düşünmenizi istiyorum. Din, bizim ülkemizdeki din adamlarının size öğrettiği şeyler değildir. Öğrettikleri bir insanı asla cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramaz. Onları da kullanarak Allah'ın size verdiği biçim, Allah'ın size verdiği sistem üzere mutluluğa koşacaksınız. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. Düşünüyorum, öyle bir ülke bir gün sağ olursak onun yaşandığını göreceksiniz. İkinci asr-ı saadet. Ne hakime, ne savcıya, ne polise ihtiyaç olmayan bir yeni devre. Askere de ihtiyaç olmayan bir yeni devre. Bütün dünya insanların el ele, gönül gönüle yeni bir dünyada sülh ve sükun içinde Allah'a kendilerini teslim etmiş olarak yaşamaları. Teslimin ne olduğunu bilir miydiniz? O teslim ki bütün bekçileri, polisleri, bütün sistemi ortadan kaldırır. Çünkü herkes polisi, savcıyı, hakimi içinde taşır. O içindeki taşıdığı sistem Allah'a hesap verecek olan bir mekanizmadır. Hiç kimse nefsinin emrinde değildir. Ruhu ise bütün insanlara yalnız mutluluğu, yalnız Allah'ın güzelliklerini emreder. Nefsi ruh hüviyetine dönmüştür kişinin. Nefsi de ruhu da aynı standartlarda emir verdiği için o kişinin kendisini mutsuz edecek bir davranışta bulunması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Yani başkalarına zulmederek kendisini mutsuz edeceği bir hüküm, bir davranış biçimi mümkün değildir. Biz ne zaman başkasına zulmederiz? Nefsimizden bir talep alır aklımız. Ve bu talebe uygun gördüğü takdirde oluşması için müsaade verir. Fizik vücudumuzda o akti, o fiili işler. İşte işlediği zaman başkasını zulmetmiş oluruz. Nedir bunun sebebi? Nefsimizdeki afetlerin bizi o zulme sürüklemesi. Ama nefsimizi ruh hüviyetine ulaştırdığımız gün nefsimizle ruhumuzla sadece hayrı talep edeceklerdir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi ruh. Her ikisi de hayrı dilediği gün hiç kimseye zulmedemezsiniz. Aslında kendinize zulmetmemiş olursunuz. İnsanlık bir bilseydi ki başkalarına yapılan her zulüm aslında insanın kendine yaptığı zulümlerin en büyüğüdür. Bekçi içinizdedir. Sizi mutsuz kılan şey zannetmeyin ki başkalarıdır. Yalnız sizsiniz. Kendi dünyanızda başka dünyaların standartlarını hep hazır bulacaksınız. Her yaptığınız yanlış davranış sizi iç dünyanızda üzecek. Ve bundan daha tabii de bir şey olamaz. Allah'ın kanunlarını bilmediğiniz için hep yanlışlıklar yaparsınız. Ve başkasına zulmettikçe bundan memnuniyet duyacağınızı, başkalarının yanında yükseleceğinizi zannedersiniz. Halbuki hep alçalırsınız. Ve içinizde de devamlı bir huzursuzluk baş gösterir. Neden o kadar huzursuzsunuz? Allah'ın sizi mutlu kılmak için ortaya koyduğu kaidelerin hiçbirini bilmediğiniz için, tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Allah'ın evliyalarının neden mutlu olduğuna bakın. Hangi şartların içinde olurlarsa olsun, neden mutlu olduklarına bakın. Hep mutludurlar. Ve kendilerine yapılan hiçbir davranış biçimi onları huzursuz edemez. Ve başkalarına onlar kendisine kötü davranıyorlar diye Allah'ın evliyaları kötü davranamazlar. Davranmaları için işlerinden bir dürtünün onları oraya sürüklemesi lazım. Ama nefsleri de ruh hüviyetine ulaştığı için hiçbir zaman bunu yapmayacaklardır. Bunu yapmadıkları cihetle her zaman sülh ve sükun içindedirler. Hem içlerinde sülh ve sükun oluşmuştur, nefsleriyle ruhları arasındaki evrensel kavga sona ermiştir. Hem de dışlarında sülfesükun oluşmuştur. Başka insanlarla aralarında bir kavga hiçbir zaman onlar tarafından başlatılmaz ve devam ettirilmez. Öyleyse onlar hem iç dünyalarında sülh ve sükûna ulaşmışlardır, hem de dış dünyalarında sülh ve sükûna ulaşmışlardır. Öyleyse onlar için söz konusu olan şey her zaman sülh ve sükûndur. Allah razı olsun. Görünüyor ki insanlar için söz konusu olan şey mutluluktur. İnsanlar için söz konusu olan şey saadettir yani. Ve Allah herkesin o saadete ulaşmasını mümkün kılacak bütün özellikleri insanın iç dünyasına yerleştirmiştir. Hepiniz hani fıtratıyla yaratıldınız. Hem ruhunuzu, hem fizik vücudunuzu, hem nefsinizi Allah'a teslim edebilecek özellikle yaratıldınız. Cennet saadetine de dünya saadetine de ulaşmaya ehil olarak yaratıldınız. Siz onu istemediğiniz için o hedefe ulaşmış değilsiniz. İstemediğiniz sürece hiçbir zaman ulaşamazsınız. Ve gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Biz hepinizi uyarmakla vazifeliyiz. Kur'an-ı Kerim'deki bütün kavramları değiştiren bu din adamlarına dikkatle bakın ki bütün yanlışlıkları zaman içerisinde bizim mutlaka düzelttiğimizi göreceksiniz. Başka birisi değil. O yanlışlıkları düzeltecek olan biziz. Bu görev bize verildi. Aranızda hiç kimse bunları incelemeyecek mi zannediyorsunuz? Aramıza katılan 500 bin kişi aranızda artık onlar sizin yanlış fikirlerinize iştirak etmiyorlar. Allah'ın güzellikleriyle meşguller. Hiçbir zaman size düşman olmayacaklar. Onlar Allah'ın düşmanları, bizim ülkemize saldırdığı takdirde ne olduklarını gösterirler. Ama onlara dikkatle bakın. Biz bir kuvvetiz ve henüz hiçbir olaya karışmadık. Sözümüze dikkat edin. Henüz dedik. Öyleyse Allah-u Teala'nın önünde bir şeyi dikkatle yerlerine oturtun. Biz bir kuvvetiz. İkinci defadır bunu söylüyorum. Ve Allah'ın düşmanları için varız. Allah-u Teala bu düşmanlıkları hep bizim vatan sevgimizin ötesinde gösteriyor. Bizim ülkemizin düşmanlarına karşı düşmanız. Öyleyse sakın ola ki bize olan düşmanlığınızı ülkemize karşı düşmanlık haline çevirmeyin. Belki bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her zaman böyle kalmayacağız. Allah'ın emirleri bizim için mukaddestir. O emirlere canımız pahasına, kanımız pahasına mutlaka itaat ederiz. Osmanlı bu yüzden dünyanın hakimi oldu. Ve bir gün bu yüzden İslam ve özellikle bizler dünyaya hakim olacağız. Dikkat edin, dünyaya hakim olmak derken asla onlara hükmetmek, onları nefsimizle idare etmek, böyle bir şey aklımızın köşesinden bile geçmez. Olaylar bizi oraya götürecek. Siz, bizim ülkemizdekiler, size sesleniyorum. Bir gün yenilgiye uğradığınız zaman sizi kurtaracak olanın Allah-u Teala'nın yardımıyla biz olduğumuzu o zaman hatırlayacaksınız. Hayır, biz oraya gelmeyeceğiz. Siz bizi davet edeceksiniz. Siz bizi davet edeceksiniz. Siz bizi davet edeceksiniz. Bu olaylar birer birer yaşanacak dünya üzerinde. Kimliğimizi anladığınız gün Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimetini tepkiğinizi göreceksiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ve bir takım Allah'ın düşmanları sebebiyle buna alet olduğunuzu hatırladıkça hep bunun üzüntüsünü sıkıntısını yaşayacaksınız. Şimdi dikkat edin. Şu anda Türkiye bu ülke Allah'ın nimeti konusunda küflerine nimet etmiş durumdadır. Tabiatıyla bunun sonuçları doğacak. O sonuçları yaşadığınız zaman sakın başka suç aramayın. Başka bir suçla aramayın çünkü başkası yok. Lut kavmini Allah Teala helak ettiği zaman aralarında daimi zikir sahipleri de vardı. Ne demek istiyorum? Allah Teala'nın dostları, neredesiniz diye seslenmiştik onlara. Hiç kimseden bir cevap gelmedi. Ama o cevaplar bizim kendi kardeşlerimizin arasında. Bugün 500 bin kişiyiz. Gelecekte bu yüzlerce artacak olan bir rakamdır. Bu dünyada ikinci bir asr-ı saadet yaşanacaktır. O asr-ı saadeti kuracak olan gene biziz. Bize dikkatle bakın. Yakın gelecekte bu dünyada adından en çok bahsedilen kişiyiz. Evvelce de söylemiştik. Türkiye'de adından en çok bahsedilen kişi olacağız demiştik. Bugün bizim ülkemizde bizi tanımayan kimse yok. Kime gidersek gidelim her taraf bizi biliyor. Yarın bütün dünya öğrenecek. Ve mutlaka 3. Cihan Savaşı mutlaka sonunda asr-ı saadet. O asr-ı saadetin mimarı gene biz olacağız. Biz dediğimiz zaman sakın kendimizden bahsettiğimizi zannetmeyin. Allah'tan bahsediyoruz. Biz Allah'ın sadece onun iradesinin tesir altında hayatını vakfetmiş olan bir naçiz kuluyuz. Ne emrederse yaparız mutlaka. Hiç umurumuzda değil. Hayatımız bize ait olduğunu, sizin zannettiğiniz şeyler hiçbirisi. Öyleyse bize ve kardeşlerimize dikkatle bakın ve gelecekte neler olacağını adım adım seyredin. Akıl sahiplerine, akıllarını kullanabilecek olanlara sesleniyorum. Allah bu mutluluğu sadece bizim için değil, hepiniz için verdi, sizin için de verdi. Kim aklını başına toplarsa, o Allah yolunda en güzele doğru hemen harekete geçebilir. Akıl sahipleri inceleyebilenlerdir. Öyleyse söylediklerimizi incelemek lütfunda bulundum. Bulunmazsınız. Başkasına değil, kendinize ve kendi kavminize yazık edersiniz. Allah'ın dostu olan bir kavim olmaya çalışın. Başaramazsınız, sonunda yenilgi muhakkaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu işaretlerle size geleceğe dair bir şeyler söylemek isteyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın indinde mutluluğu yaşamak istiyorsanız sözlerimizi dikkate almak, ciddiye almak mecburiyetindesiniz. Almadığınız takdirde başkalarına değil, en büyük kötülüğü kendinize yaparsınız. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada hepinizin mevlid kandilinizi belki bir gece geç ama mutlaka kutlamak istiyoruz. Hepinizin Miraç kandilini tebrik eder ve mutluluğunuzu Yüce Rabbimizden dileriz. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Rabbimiz, sizler ve biz. Her zaman Allah'ı düşünün. Allah'ı düşündükçe Allah'ı zikredin. Zikrettikçe Allah'ı düşünün. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, zikir farz. Günün bir kısmında bir zikir, günün yarısından daha çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Yani Allah Teala insanların ayaktayken, otururken, beyin üstü yatarken hep Allah'ı zikretmelerini istiyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Eskürünallâhe kıyamen, kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor. Bu ayet-i kerime bize yatarken yan üstü yatmanın uygun olduğunu hatırlatıyor. Acaba neden Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor? Çünkü yan üstü yattığımızda kulağımızı yastığa dayadığımız zaman kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. İşte bu hissetmek şeklinde kalp atışları gelir. Kalp her çift atışta Allah kelimesini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte bizim için de durum bu olmalı. Evvela dilimizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeye kendimizi alıştırmalıyız. Dil kımıldanmadan da insan Allah kelimesini tekrar edebilir. Dil kımıldamıyor ama Allah kelimesi tekrar ediliyor. İşte bunu devam ettirirseniz bir sabah uyandığınızda zikrin devam ettiğini göreceksiniz. Bunun manası uyuduğunuz sürece de Allah'ı zikrettiniz. Üç hal: ayaktayken, bir otururken, iki yan üstü yatarken, üç. Bu bir yan üstü yatma emridir aynı zamanda ve de yan üstü yatarken de Allah'ın zikri esastır. Ne olur? Yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığa gelir, kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. Böylece Allah kelimesini tekrar ederek uykuya dalarız. Başlangıçta birazcık uğraşmamız lazım. Çünkü uyandığımız zaman kendimizi zikirde bulmayabiliriz. Ama bir süre sonra başarılar devam ederse, bir süre sonra uyandığımızda da hala kulağımızdaki sesin devam ettiğini göreceğiz. Kalbimiz şeklinde atarken içimizdeki ses Allah, Allah, Allah diye devam ediyor. Bu Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan da başarılabilmelisiniz söylemeye. Yani iç dünyanızda Allah kelimesi algılanmalı. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan bunu başardığınız zaman göreceksiniz ki bir sabah uyandığınızda içinizdeki ses hala Allah diye devam ediyor. Diliniz kımıldamıyor. Sesle de Allah demiyorsunuz. Ama içinizdeki ses diye devam ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden ne istediğine bakın. Allah'ın istediği şey sizin Allah'ı zikretmenizdir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Hep yan üstü yatmalısınız ve yan üstü yatarken kulağınızı yastığa dayamalısınız. Kıbleyi sağ alacak şekilde yatağınızı kurmalısınız ve sağ tarafınızı dönerek, yani yüzünüz kıbleye dönük olarak uyumalısınız. Çok güzel rüyalar görebilirsiniz. Ve yatma standardınız bu olduğu sürece göreceksiniz ki bir gün uyandığınızda da Allah kelimesini zikrederek uyanacaksınız. Uyandığınızda da Allah kelimesini zikretmekte olduğunuzun farkına varacaksınız ve devam edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki dönerseniz? Ama çok şeyler kazanmanız mümkün. Daimi zikre ulaşmanın tek yolu budur. Uyanıkken kendinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Bazen zikri unutursunuz ama herhangi bir şey sizi zikre ulaştırmalı. Gördüğünüz bir ağaç, insanlar, bir araba, her şey size Allah'ı hatırlatmalı ve hemen zikre başlamalısınız. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden daimi zikrin sahipleridir? Çünkü onları huzursuz yapacak olan, mutsuz kılacak olan nefsinin afetleri daimi zikir sebebiyle bütünüyle yok olmuştur. Eğer afetler yoksa, hasretler afetlerin de yerini almıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur kişinin. Böyle bir insan içinse sadece mutluluk vardır, huzur vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynı içerisinde herkes bir yaşantısı devam ederek hayatını sürdürür. Bu yaşantı mutludur veya değildir. İşte mutlu bir yaşantı veya mutsuz bir yaşantı o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin durumuna bağlıdır. Nefsinizin kalbi eğer nefs tezkiyesine başlamamışsanız daha %100 afetlerle mutlaka doludur. Ve bu sizi huzursuz ve sıkıntılı bir insan yapar. Afetler başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep size üzüntü telkin eder. Şunu fark edersiniz, başkalarının davranışlarından sıkıntılar duyuyorsunuz. Bu davranışlardan Duyduğunuz sıkıntı size huzursuz kılar. Zikir yapmayan insanlar için sıkıntı her zaman vardır. Zikir yoksa huzursuzluk vardır. Zikir yoksa sizinle beraber olan Allah değildir, şeytandır. Şeytansa her an sizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Sevmek belki neticede onların da sizi sevmesini sağlayacaktır. Sevginizi devam ettirirseniz sonu mutlaka bu olur. Size kötülük yapan insanları da sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk ve huzur oradadır sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar nefslerine tabi oldukları için nefslerinin istediği istikamette davranacaklardır. Bu sebeple sizi üzecek olan şeyler yapmaları her zaman mümkündür. Ama buna rağmen onları seviyor musunuz? İşte Allah Teala'nın budur. İnsanları sevmek. O kişi kötü bir insan olabilir. Ama her kötülüğünün karşısında sizden bir iyilik onlara ulaşınca bir süre sonra o insanlar düşünmeye başlarlar. Ben ona karşı her seferinde kötü davranıyorum. Ama bana karşı hiçbir kötülükte bulunmuyor. Bütün davranışları pozitif. Öyleyse acaba onun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan bir kişi Allah'ın mutlak kontrolü altına girer. Ve de Allah Teala ona hep en güzel davranışlarda bulunmasını telkin eder. Daimi zikrin sahibi olan insan zikir sebebiyle şeytanın bütün saldırılarına kapalıdır. Kim Allah'ı zikrederse zikrettiği süreç içerisinde şeytan ona bir şey yapamaz. Üzerine Allah'ın katından önce rahmet ulaşır, fazla beraber, sonra fazla salavat gelecektir. Ve nurlar o kişinin kalbine fazıl nurları kesintisiz bir şekilde ulaşacaktır. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şeytan da bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için faaliyettedir. Allah'ı bu kainatta sizin en büyük dostunuzu zikrettiğiniz sürece ihmal etmemiş olursunuz. Zikrederseniz Allah sizi sever. Zikrederseniz Allah size başlangıçtaki %2 rahmetten sonra fazıl göndermeye başlar. %98 fazla kadar ulaşır. Neticede nefsinizin kalbi %2 rahmet nuru ama %98'i fazla olmak üzere bir afetlerden tam kurtuluş noktasını size sağlar. Afetlerden tam kurtulduğunuz zaman öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi 19 tane afetiniz var. Sevgili kardeşlerim, bu afetlerin adım adım yok olması söz konusu. Bunları yok edebilen tek kuvvet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredince Allah'ın katından nefsinizin kalbine fazıllar devamlı olarak ulaşır ve kalbinizi doldurur. Daimi zikrin sahiplerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Bu Allah'ın bir nimetidir. Öyle bir nimete ulaşan herkes için mutluluk mutlak olarak tahakkuk eder. Gerçekleşir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir yerde kesintisiz bir mutluluğun devamı şartlara bağlı olarak tahakkuk edecektir. Allah'ın katından nur taşıyan faktör Allah kelimesidir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye biz Allah'ı andıkça, Allah kelimesini tekrar ettikçe, Allah'ı zikrettikçe, Allah'ın katından fazıllar göğsünüze ve göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Nefsinizin kalbi devamlı Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Ve zikir boyunca hep o nurun, yağmurların yağması, kalbinize ulaşması devam eder. Daimi zikrin sahiplerinin, nefslerinin kalbi %100 nurlarla dolar. Nefslerinin kalbinde afet kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar da her insan gibi yaşarlar. Onlara da özellikle Allah katındaki değerleri yükseldikçe düşman olanların sayısı devamlı artacaktır. Şeytan ve avanesi etrafındaki insanlar Allah'ın dostlarına tahammül edemezler. Her zaman karşı çıkmaya hazırdırlar. Şeytan onları devamlı Allah'ın dostlarına karşı kışkırtacaktır. Bu düşmanlık müessesesi her açıdan geçerli olabilir. Önemli olan şeytanın devreye girip zikri kesmeye çalışmasıdır. Her fırsatta bunu deneyecektir ve başarmaya çalışacaktır. Vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşırsanız, daha sonra bu tesbihe dönüşürse, Allah'ın ismi izinsiz olarak devam eder durur. İşte bu nefsinin kalbinin devamlı Allah'ın nurlarıyla tezyin edilmesini, süslenmesini, devamlı ve kesintisiz bir zikir müessesesiyle nefsinizin kalbinin devamlı nurlarla dolması söz konusudur. Her an nefsinizin kalbine nur yağar. Yağar kelimesini kullanıyorum çünkü Allah-u Teala'dan gelen fazıllarla dünyaya yağmakta olan yağmur aynı görüntüdedir. Bir gün fazılları inşallah nasip olur. Kalp yüzünüzde Allah-u Teala size gösterir. Gösterdiği zaman yağmur mu yağıyor diye bakarsınız ama yağmur falan yoktur. Güneş ortalığı ısıtmaktadır, bulut bile yoktur. Ama siz onları bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi üzerinize gelirler, kalbinize dolarlar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, eğer Allah'a dönerseniz mutlu olmamanız mümkün değildir. Dönemezseniz şeytana dönük olarak kalırsınız. Bu sizi mutlaka mutsuzlukların içine gark eder. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Allah Teala da mutlu olmanızı ister. Ama sizin gayretinize bağımlı bir dizayn içerisinde mutluluğu veya mutsuzluğu yaşarsınız. İnsanları sevmelisiniz. Hatta size kötülük yapanları da sevmelisiniz. O kötülük yapanlara karşı olan davranışınız, hiçbir zaman düşmanca olmamalıdır. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, tasavvufun yolu budur. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak bir meziyettir. Bir ayrıcalıktır. Mutluluğun yegane kapısıdır. Sadece Allah ile ilişki kurabilenler mutlu olabilirler. Ölçüsü de onun günlük zikrinin 24 saat içerisindeki ölçüsüdür. 24 saatte 12 saat zikreden bir insan, %50 mutlu olan bir insandır. 18 saat zikreden bir insan, %75 mutlu olan bir insandır. Akşam yattığında zikirle yatarak, sabahleyin uyandığında zikrinin devam ettiğini yaşayan bir insan, 24 saat zikreden bir üveyt kazanır. O, mutluluğun tamamını yaşamak zevkinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşacaktır. Allah'ın dostları, şartların negatif olduğu insanların kendilerine kötü davrandığı bir ortamda da Mutluluk devam eder. O kişi onlarla değil, Allah ile ilişkilidir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan bir insan, Allah Teala tarafından devamlı desteklenir. Manevi dünyasında huzursuzluklara Allah Teala yer bırakmaz. O kişi huzur içinde devam eder hayatına. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz diyor. Biz dost olarak yeteriz. Öyle söylüyor Allah Teala. O zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'ı çok sevmek ve Allah'a hayran olmak söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, henüz boyuttaki hayranlık daimi zikrin sahiplerine aittir. Allah'a hayrandırlar. Allah için yaşarlar. Başkaları onlara nasıl davranırsa davransınlar. Onlar Allah ile beraberdirler. Önemli olan, onlar için önemli olan Allah'ın onlara söyledikleridir. Allah'ın onlara yaşattıklarıdır. Kalp gözü açılan, kalp kulağı açılan bu insanlar her an Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidirler. Allah dilediği an onlara doğrudan hitap eder. Yapılması lazım gelen şeyleri söyler. Onlar da Allah-u Teala'dan sık sık ne yapmaları gerektiğini soracaklardır. Ve başkaları da onlara müracaatla Allah'a taleplerini ulaştıracaklar. Allah o kişiye gerekli olan talimatın ulaşmasını mürşide mutlaka anlatacak. Mürit de kendisine düşeni yapacaktır. Yapması önemli mi? Evet önemli. Çünkü mutluluğu buna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için yardıma, bu hedefe ulaşmak üzere her zaman hazırdır. Allah'ın hedefi kişiyi mutlu etmektir. Kişinin hedefi mutlu olmaktır. Öyleyse iki hedef aynı istikamette yönleniyor. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa nefsin kalbinin temizliğine bağlıdır. Nefsinin kalbini zikirle, çok zikirle ve daim zikirle temizleyebilen bir insan herkese dosttur. Kendisine düşmanlık edenlere onlara da dosttur. Düşman olması mümkün değildir. Davranışlarıyla onlara bazı şeyleri anlatır. Herkese karşı aynı şekilde davranması mümkün değildir. Etrafındaki insanları mutlu etmek onun vazifesidir. Kendisine kötülük edenler de onların içindedirler. Bu hedefe onlar da sahiptir. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Bu çalışmanın birincisi, ilki, en önemlisi zikir çalışmasıdır. Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrarı. Bu tekrar kişiyi günün 24 saatinde hangi seviyede bir zikir söz konusuysa o seviyede bir mutluluğun mutlaka sahibi kılar. Öyleyse insan olmak, yaşamak, mutlu olmak bunlar hepsi ayrı bir kavramdır. Herkes, insan olarak yaratılan herkes mutlu olmaya layıktır. Ama kendini mutlu edecek standartları tatbikata almak kaydıyla, uygulamak kaydıyla Allah Teala'nın emrettiği bu konudaki üst hedef daimi zikirdir. Gayret edin. Uyurken de zikirle uyumaya çalışın. Bir gün zikrederek uyandığınızı göreceksiniz. Gecenin bir vakti saatiniz çaldığında tevcut namazı için veya gece daha sonra zikredeceksiniz tevcut namazından veya ondan evvel saatinizi kuracaksınız. Evvela bir süre zikredeceksiniz, sonra teheccüd namazını kılacaksınız. Yani namaz vakitleri sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye beş zannetmeyin. Kuşluk sünneti var, teheccüd sünneti var. Altıncı ve yedinci namazlar. Allah'ın yedili sistemi namaz açısından da geçerlidir. Tabii buna her gün bir hamd ve şükür namaza eklerseniz bu sizi daha fazla mutlu kılacaktır. İnsanların hep Allah'a hamd edecek ve şükredecek bir şeyleri vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hep hamd ediniz, şükrediniz. Allah'tan önce hoşlanacaksınız, sonra onu seveceksiniz, sonra aşık olacaksınız. Sonunda da daimi zikirde hayran olacaksınız. Allah'ı sevme derecenizle mutluluğunuz paralel bir seyri takip eder. Sevgili kardeşlerim, insanların size karşı yaptığı yanlışlıkları değerli kılmayın. Nefsi tasfiye olmamış olan bir insan yanlışlıklar yapabilir. Nefsin kalbindeki afetlerin %100 olduğu bir devre söz konusudur. Bu yüzde giderek aşağı inecektir. Hasretler çoğalacaktır. Bir insan bir denge üzerine yaratılır. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu. O kişi ruhunda %100 hasletler taşır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda iki ayrı cephe, nefsin afetleriyle ruhun hasretleri devamlı bir savaş içindedirler. Ne olması lazım? Daimi zikre ulaşmanız ve nefsinizin afetlerini bu yolla tamamen yok etmeniz söz konusu olmalı. Nefsinizin afetlerinin yerini ruhun hasretleri mutlaka alacaktır. Öyle bir noktaya ulaşmalısınız ki daimi zikir, arkasından tesbih. Allah'ı daima ismini tekrar etmek suretiyle anmak, iki dünyanızda kesintisiz bir noktaya ulaştıracak sizi. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Bu sizin kendinizi artık başkalarına adamınız lazım geldiğine işarettir. O noktadan itibaren başkaları için yaşamaya başlarsınız. İnsanları mutlu etmek tek hedefiniz olur. Ve onlara mutluluk ulaştırdıkça Allah-u Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde bir insanın mutlu olabilmesi onun zikir seviyesine paralel bir seyir takip eder. Hangi ölçüde zikrediyorsa o ölçüde Allah ona mutluluk verir. Onun için daimi zikri Allah-u Teala farz kılmış. Kim daimi zikre ulaşırsa daimi mutluluğa ulaşır. Kesintisiz bir mutluluk söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartlara yürünebilir. Yeter ki Allah'ı sevin, ona ulaşmayı dileyin, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Her teslimde daha mutlu bir insan olursunuz. Sonunda Allah'ın en sevgililerinden olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hedeflerinize ulaştırmasını, mutluluğunuzun daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah-u Teala insan adı verilen bütün bu mahluklarını, bizleri sadece bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olalım. Allah'ın bizim için ihsan buyurduğu mutluluğu yaşayalım diye. O Allah ve en çok sevdiği mahluku olan biz insanlardan mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemez. Bütün semavi kitaplar onun için indirilmiş. Bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş. Ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hanif fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebileri ne indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları, hepsi teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim ki bir saadet rehberidir, reçetesidir. 3. Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah-u Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez, bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz?

Çünkü Allah Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş? Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim diyor Allah Teala. Sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil. Asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'ın Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. Onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak yaratıldık diye. Ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Peki şeytan da mı bunlardan birisi? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman şeytan sizin elinizde artık bir oyuncaktır. Çünkü üzerinizde tasarruf edebileceği, kullanabileceği hiçbir varlığa sahip olmaz. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. Böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daimi zikre ulaştıktan sonra
Şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunur. Yanlış bir şeyler yapmanız için. İstisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ilkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz. Üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle, ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var. Ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanına sahibidir. Kolayca tesir edebilir. Hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paralel bir hissiyatın içindedir. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iptinalar, pintilik, bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindedir. Hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister.
Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur. Öyleyse ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne varsa onları mutlaka yapmak istemek, yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer. Nefsiniz ise şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. Şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde Allah Teala onu yetkiyle mücehhez kıldığı halde Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz. Allah'ın yolunda kat ettiğiniz her mesafeyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Şeytanla ilişkiye giren kişi hiçbir şeyi hak etmek mecburiyetinde değildir. Şeytan onu kendisine ne kadar bend ederse o kadar mutluluk duyar. Allah Teala ise sizinle olan ilişkilerinde bütün kapıları kapalı olarak vardır. Her kapısı ayrı ayrı kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle, ruhunuzun kalbinde %100 hasletlerle girersiniz ama realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman
şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur. Ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir istek duyarsınız iç dünyanızda. Bu nefsinizin afetlerinin talebidir. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle konuşmaya başlamıştır. Üstelik de o içinizdeki sesi tatbik, taklit etmek suretiyle devamlı sizi aldatarak size sizin düşüncenizin sesiymiş gibi kendi sesini yutturur iblis. Tabii aslında yutturmasa ne olur da diyebilirsiniz. Çünkü zaten nefsinizin afetleri şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış. İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir. Çünkü şeytan sizinle devamlı temaslıdır. Kainattaki en zeki, en akıllı mahluklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız, sizi her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür. Hüddam kültürüdür. İnsanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın. Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah ondan kurtulma çarelerini de Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Peki, macera nasıl başlıyor?
Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın. Her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözleriniz. Gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mestüre var. Gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete müteallik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül. Gelelim kalbinize, kalbiniz de kapalı. Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de Allah'a karşı dilsiz hüviyetinde. Neden dilsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işler zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. Onlara musibetler verir ve musibetlerle onları imtihan eder. Ne olur imtihan ederse? İmtihan ederse o insanların bu imtihanlara karşı davranış biçimlerini dikkate alır. Bir kısım insanların kalpleri marazdır, hastadır. Ne yapar bu insanlar? Allah'ın ayetlerini gizlerler. Özellikle hidayeti gizlerler. Ne yapar bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya, yani zaten Allah'ın yolunda olmayan insanları Allah'ın yolundan men etmeye, Allah'ın yoluna ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmeye çalışırlar.
Allah'a ulaşanları da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırmaya, dalalete düşürmeye çalışırlar kendileri. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri cihette dalalettedirler. Bazı insanların kalplerinde zevk vardır. Bunlar daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır. İşte bunlar Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan men etmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak. Dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Ama masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçilecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o anda Allah Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur. Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından ağlamasına, dövünmesine Allah Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki Allah kullarından dilediğini
kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar, sırat-ı müstakimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır, tatbik sahasına almamışlardır ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah-u Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez. Kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasıt yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama özellikle iradeleriyle, bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan, başkalarını da Allah'ın yoluna sokmaktan men eden insanların durumuyla bunların durumu bir değil. Bir grup iradesini kullanıyor, Allah'a karşı olarak, şeytana paralel olarak kullanıyor iradesini. Onlar Allah-u Teala tarafından asla seçilmezler. Onlar böyle oldukları sürece hidayete ulaşamazlar. Uzak bir dalalet içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına uyanlar, uyumuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah-u Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor. Şeytanın da telkinleriyle yetmez. Başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah-u Teala ne diyor da Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek.
Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestura var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da kapalı ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz. Kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika. 5 dakika. Derhal Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah Teala. Artık irade, serbest irade, kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman, ha diyor, o mürşit. O bana doğruyu anlatacak. Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak. Ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere. Neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizdeki ekinleti almıştır Allah Teala, yerine ihfat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi? Ne diyor Allah Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye, onların kalplerine ihfat konulur diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinnet alınır, yerine ihfat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O
kitaplarda okudunuz, menkıbelerini okudunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir ölü kabul ediliyorsunuz Allah-u Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları açacaktır. Hadi bakalım. Bundan sonra ne yapar Allah Teala? Kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı, nurların kalbinize gireceği kapı, Allah'a dönmesi lazımken, yukarıya dönmesi lazımken şeytana dönük, aşağı dönük. Allah Teala hemen o kapıyı Allah'a döndürür. Bir kapalı kapı daha kullanılır hale geldi, açıldı. Kalır mı orada? Kalmaz. Kalbinizin kapısı, nurların girmesi gereken bu kapı hem şeytana dönük konumda hem de mühürlü. Allah Teala kalbinizin göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Çünkü o güne kadar zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze kadar geliyordu Allah Allah dediğiniz için. Ama bakıyorlar ki göğsünüzden kalbinize yol yok, açılmamış yol. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar. İçindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz hani fıtratının bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah Teala gözlerinizi açtı, kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor.
Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah'a açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührü Rabbani kapıdan alır, zülmani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mührü zülmani kapıya kadar bastırır ve zülmani kapıyı kapatır. Burada sonuca giderim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölüyken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı. Şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman o mührü zülmani kapıya indiren rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa zülmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin fazlın ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman zülmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte mutluluğun temelinde bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor. Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mestûre, baş kulaklarınızdaki vakra kalbinizdeki ekinet alınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır. Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz, ikincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirecek bir insan olursunuz. Sizi hapislere atarlar, sizi mutsuz kılamazlar. Orada daha da mutlu olursunuz. Size ihtiyaç sahibi olan birçok insanın dertlerine deva olduğunuz için Allah'tan aldığınız İhsanlarla, nimetlerle. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğinizi
nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri öylesine büyüktür ki, sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki, ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzlukla sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Nâudu ve iyyâke nestaîn. Es-sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde yeni bir konuyla Allah'a ulaşmayı dilemek, gene birlikteyiz. Gene Allah Teala bizi beraber kıldı. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden misiniz? Yoksa dilemeyenlerden misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek size bir şey ifade ediyor mu? Yoksa etmiyor mu? Şu anda bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Bilin ki hayatınızın en önemli konuşmasını izliyorsunuz. Bu konuşma sizin ya kurtuluşunuza neden olacak ya da ebediyen cehennemde kalmanıza. Ya oradaki dersi alırsınız, Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman mutlak olarak kurtulanlar arasındasınız. Ya da benim bugüne kadar öğrendiğim bilgiler bana yeter dersiniz ve sınıfta kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Sevgili kardeşler, uzun lafın kısası, bu konuşmayı dikkatle dinleyin, izleyin, ne yapacağınıza karar verin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman bu konuda gerekli hüviyetin sahibi olursunuz.

Kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Biliniz ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerine 12 defa farz kılınan bir farizeyi gerçekleştirmemek konusunda bir niyetin sahibi ise, Allah'a ulaşmayı dilemezse, niyeti Allah'a ulaşmak değilse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse elinize Allah Teala cennetin anahtarını teslim ediyor. Ben cennete ulaşmak istiyorum deme diyor. Ben Allah'a ulaşmak istiyorum de diyor. Al diyor cennetin anahtarını. Peki ama demezse ne olur? Demezse Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi o kişinin gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde öyle söylüyor. Diyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatındaki başarıları, dünya hayatında kazandıkları para, dünya hayatında kazandıkları şan, şöhret, onlar mutlu eder onları diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ellezinehum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün naru bima kanu yeksibun. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ayet-i kerime kesin olarak söylüyor. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer. Öyleyse hadi bakalım. Kimin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennem? Allah Teala açıklama getiriyor. Müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de sevapları günahlarından azsa, sevap tartıları hafifse o zaman onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer cehennem. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar ve onların gideceği yer cehennem. Şimdi bakıyoruz Yunus 8'e. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibûn. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri

dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala, sebebiyle diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemeyen kişi hüsrandadır. Hüsranda olan kişi, dereceler itibariyle cehenneme gidecek olan kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için bu bir vakadır. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra o kişi ne yaparsa yapsın neticeyi değiştiremez. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarını eline almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarını eline almak demektir. Öyleyse gerçekten öyle mi? Bakalım. Evvela bu Yunus 7'nin zıttı olan ayet-i kerimeyi araştıralım. Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ne diyordu Allah Teala Yunus 7'de? Ellezine la yercune likaina. Onlar bize, yani Allah'a, Allah kendisine diyor, ulaşmayı dilemezler. Ellezine la yercune likaina. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. İkisinde de yercû geçiyor. Dilemek. Likâ Allâhe ikisinde de geçiyor. Birinde likâina, birinde likâ Allâhe. Ama biri diğerinin zıttı. Feinne ecrallahu ilahat. O zaman muhakkak ki diyor Allah-u Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka muhakkak ki gelecektir. Yani o kişinin ruhunu, bize ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu biz mutlaka kendimize ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. O gün mutlaka gelecektir. Peki hangi standartlar içinde nasıl cevap giriyor Şura suresi 13. ayet-i kerimeden? Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onun için Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu söz konusu olan Şura 13'te ulaştıranın kişinin kendisi olmadığı, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanıyor. Allah'a ulaşma nikâe fiiliyle anlatılıyor. 19 fiilden bir tanesi nikâe. İlka, mülaki, likae, hepsi aynı kökten geliyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanların durumu ne olur? Onlar Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a, muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Buradaki enne kelimesinin Allah-u Teala tarafından söylenmesinin muradı ne? Çünkü ulaştıracak olan
kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan değil. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah verdiği sözü mutlaka yerine getireceğinden emin. O Allah. Onun için engel söz konusu olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın dostuysa Allah onun için engelleri kaldırır. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a dostluğun başlangıç noktasıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen demek ki Allah'a milaki oluyor. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırıyor. Böylece ne oluyor kişi? Böylece kişi Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misakini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştıramazsa onların ahirette bir nasibi yoktur. 77 de diyor ki ama kim ahd-i misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Takva sahiplerinin durumuna bakıyoruz. Gene Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime takva sahiplerinin yerinin altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu söylüyor. Gene Âl-i İmrân suresi 198. ayet-i kerime bütün sahabe 198. ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân suresinin takva sahiplerinin mekanının cennet olduğunu söylüyor. Ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte bağlandığınız şey budur. Buyuruyor. Yani işte bağlandığınız cennet budur. Yani cennet size yaklaştırıldı. Buyurun girin cennetinize diyor Allah Teala. Kimlere diyor? Takva sahiplerine. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi için cennet kesinlik kazanıyor. Ama burada son derece önemli bir konu var. Kişi ulaştırmayacak ruhunu Allah-u Teala'ya. O sadece ulaştırmayı dileyecek. Şura 13'te Allah-u Teala kesin olarak anlattığı gibi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta oluşur. Allah'ın ard arda olan tecellileri 10. basamakta tamamlanır. 14. basamakta kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 21. basamakta Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Buradaki zincire, olaylar zincirine dikkatle bakın ki o zinciri kırmak kimsenin harcı değildir. Şeytan da dahil olmak üzere. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a Allah tarafından ulaştırılmasına hiçbir şekilde mani olamaz. O kişi ister sağ olsun ister ölsün ama ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ölmüş, ruhu Allah'a ulaşmadan ölmüş olmuyor. Ölmüşse kişi, ruhu nasıl olsa Azrail tarafından alınacak, gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer o kişi yaşasaydı, kendisi 21. basamağa kadar yaşasaydı, ruhu Allah'a ulaşacaktı ama sağ iken ulaşacaktı. Sağ iken ulaşırsa o kişi 3. kat cennetin, dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka sahibi olur. Mürşidine ulaştıktan sonra o kişi ölmüşse
ikinci kat cennetin sahibi olur ve yolun neresindeyse o kadar dünya saatinde yaşamış olarak ölür. Ölünce de ruhu gene Allah'a ulaşır. Ey kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de bir gün sonra ölmüşse o kişinin gene birinci kat cennet hakkıdır. O kişi mümin standartları içinde kabul edilir. O kişi Allah-u Teala tarafından kurtuluşa ehil görülen ve bu ehil görülen kişinin de hedefine ulaşmış olması söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir anahtardır. Cennetin anahtarı. İslam'da niyet amelden üstündür. Bunun için üstündür. İki kişi düşünün. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hep kalplere bakın Allah-u Teala. Anında o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bizimle aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Her an bizimle beraber olan Allah'ın rahmeti ve ilmi her zaman bizden haberdardır. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı Aminu'dur. Kimdir Aminu olan? Aminu olmanın 7 tane safhası vardır. 3. basamakta Aminu olunur 1. defa. 14. basamakta mürşide tabiyetle 2. defa Aminu olunur. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi 3. defa Aminu olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. defa Aminu olur. Her bir defa yeniden Aminu olmak cennet katlarının sayısını o kadar yükseltir. Daha üst cennetlerin, daha üst cennetlerin sahibi olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eden kişi 5. defa Aminu olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde %100'ünün sahibi olur. 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşır. 6. kat cennetin sahibi olur. 5. kademesinde irşat makamına tayin edilir. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve adın cennetlerinden birincisine girmek hakkını kazanır. Adın cennetleri 7. kat cennetlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, kat kat her şey değişim gösteriyor. Öyleyse basit bir mukayese, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Allah-u Teala mutlaka ona verdiği ihsanlarla o kişiye öyle dereceler ihsan eder ki onun günahlarını örter. Sonra mı ne olur? Aynı zamanda o kişiyi irşat makamına ulaştığı zaman ona 2 kat rahmet vermeye başlar. Aynı zamanda kalbine imanı yazar. 14. basamakta bu olay tahakkuk eder. Allah onun günahlarını sevaba çevirir. O sonraki işlem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun gözündeki icab-ı mesuleyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar,
kalbine ulaşır. Nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bunların hepsi 5-6 dakika içinde tahakkuk eder. Ve bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye verdiği derecelerle kişinin günahlarını örter. Kişinin günahları burada örtülür. Öyleyse kişinin günahlarının örtülmesi noktasındayız. Ne olur kişinin günahları örtülürse? Örtülürse o kişinin daha önce işlediği sevaplar sebebiyle mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diler dilemez 5-6 dakika içinde. Ard arda Allah'ın verdiği bu ihsanlar sebebiyle bu rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Gözlerdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekineti alıyor, yerine ihbat koyuyor, kalbi ulaşıp kalp kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Tam 7 tane işlev. Bu 7 işlevle Allah-u Teala o kişiye öyle dereceler verir ki onun bütün günahlarına denk gelir verdiği dereceler. Kişinin derece, günahlarının derecesi ne olursa olsun ve o kişi hiç sevap işlememesi mümkün değil. Mutlaka sevapları vardır. Sevap hiç işlememiş bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka ne yaparsa yapsın bir şeyler derecat kazanacak olan az çok bir şeyler yapmıştır. O kazandığı dereceler bir derecede olsa, 10 derecede olsa o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü bütün günahlarını Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtüyor. Bu işlevleri yaptığı zaman. Örtüyor mu? Evet, örtüyor. Peki nereden biliyoruz? İki grup ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Birincisi Vel-Asr suresinin 1 ve 2. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Vel-Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Âmin olanlar hüsranda değiller. Öyleyse kim bu hüsranda olanlar? Müminin yüzü işte söylüyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsrandadırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hayır. Onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değildirler. Öyleyse kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değil. Tam tersi kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü ama Allah'a ulaşmayı diledikten 5-6 dakika sonra o kişinin günahları sevaplarının gerisinde kaldı. Günahların Allah-u Teala örttüğü için sevapları hakim oldu duruma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın çok açık bir dizaynı söz konusu. Öyleyse nasıl bir dizayndan bahsediyoruz? Son derece basit. Madem ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onu kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle.
Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o dileği işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi 21. basamakta sayılır. Allah'a göre olay budur. O kişi yaşasa da yaşamasa da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ona verdiği hayat eksikse asgari standartlarda borcunu mutlaka ödeyecektir Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi benim cennetime girer diyor. Mutlaka bir defa onu cennetine alacak. Neyle? Allah'a ulaşmayı diler dilemez yaptığı işlevlerle o kişiyi Allah'ın cennetine layık kılacak. Yani o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşacak. Gördük ki kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşanlar müminin 102'ye göre Allah'ın cennetine girecek ve ebediyen orada kalacaklar. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Allah Teala diyor ki cehennemin kapılarına geldikleri zaman diyor cehenneme girecekler. Onlara cehennem bekçileri derler ki sizlere sizden olan nezirler gelip de gideceğiniz yer cehennem diyerek buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bununla sizi uyarmadılar mı? Cehennemdekilerin hepsi için bu söz. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Evet, uyardılar. Geldiler, uyardılar. Şimdi Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu açıdan son derece önemli. Çünkü diyor ki o kişi madde bir. Geldiler bizi uyardılar. Ama biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Madde bir. Yani Allah'ın indirdiklerine inanmıyor adam bir defa. Film buradan kopuk. Allah'ın indirdiklerine inanmıyor. Böyle bir kişi var diyelim. Birinci özellik Allah'ın indirdiklerine, kitaplarına inanmamak. Sonra madde 2 muhakkak ki ben seni dalalette görüyorum diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik biz onlara diyor. Ve arkadan dedi ki sen muhakkak ki dalalettesin. Onu dalalette kabul ettiğine göre Resul'e inanmıyor. Allah'ın bir şeyler indirdiğine inanmıyor, Resul'e inanmıyor kişi arkasından da. Resulü dalaletli birisi olarak kabul ediyor.

0: Ve diyor ki aynı kişi, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Eğer Allah Teala bizim kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı biz işitecektik. Ama sadece Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki ekinleti alıyor. Ve o kişiler idrak ediyorlar, yani akıl ediyorlar. Öyleyse bunu söyleyen kişi cehennemde, zaten cehennemdekilerin hepsi aynı durumda. Evvela gözlerinde hicab-ı mestur var. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, hatta daha da ileri gidiyor, dalalete bir kişi olarak görüyor. Kulakları sağır. İrşat makamının söylediklerinden Allah'a ve onun kitaplarına ait olan kesimde kesinlikle duyarsız. Ve bu duyarsızlık onu Allah'ın kitaplarını redde götürüyor. Çünkü işitmiyor. Kulaklarında vakra var. Ve kalbinde ekinlet olduğu için de idrak edemiyor, yani akıl edemiyor. Öyleyse kimin gözlerinde hicab-ı mestere varsa, irşat makamını irşat makamı olarak değil de dalalette birisi olarak görüyorsa, ki böyle söyleyen bir insan dalaletin ne olduğunu bilmiyor demektir zaten. İlmi de yok. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamını işitemiyorsa kişi, kalbinde ekinlet olduğu için idrak edemiyorsa söylediklerini, bu kişinin gideceği yer cehennem. Ama eğer gözlerinde hicab-ı mestur olmasaydı, açılmış olsaydı, o zaman irşat makamını irşat makam olarak görmüş olacaktı. Sen dalalettesin demeyecekti. Allah'ın kitabına inanacaktı. Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Eğer kulaklarındaki vakayı almış olsaydı, o zaman irşat makamının sözlerini işitecekti. Allah Teala kalbindeki ekinleti almış olsaydı, o zaman idrak edecekti, akıl edecekti. İşitmek manasına varmak, akıl etmekse idrak etmek, kendisine mal etmek. Kişi bunların hiçbirisine sahip değil. Yani basit bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse o cehennemdeki herhangi bir insandan bir tanesi ve çözümü de içeriyor Mülk Suresi'nin 8-9. ayetleri. Eğer işitmiş ve akıl etmiş olsaydı aynı kişi, burada cehennemde mi olurduk diyor. Allah'ın cennetinde olacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın rahim esması ve tecellisi üzerine gözlerindeki hicab-ı mestura alındığı için irşat makamına baktığı zaman irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Ona baktığı zaman Allah Teala diyor ki onların sana baktığını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar görmezler, sadece bakarlar diyor. Sen ölülerin gözlerini açamazsın diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onları ölü kabul ediyor Allah Teala ve ölülerin gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin Allah Teala baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamışsa, kör bırakmışsa onu, kimin kulaklarındaki vakayı almamışsa, sağ bırakmışsa, kimin kalbindeki ekinleti almamışsa, idraksiz bırakmışsa kişiyi, onların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesine dikkat edin. Dilemenin ön şartı Allah-u Teala'nın seçmesidir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve her sene 2-3 defa musibetlerle imtihan eder Allah-u Teala. Bu imtihanlarda ne yaptığımıza bakar. Allah-u Teala'nın bizi dalalette bırakması söz konusuysa bunun sadece bir tek sebebi vardır. Bizim hidayete ulaşmamak konusundaki kesin tavrımız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala o kişiyi seçer kendisine. Ama bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kalbinde zevk varsa ve Allah'ın ayetlerini kendisine göre yorumlayıp kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, kalbinde maraz varsa, hastalık varsa ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, Allah'ın ayetlerini nakz edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa ve Allah'ın ayetlerini ketmedip, gizleyip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, o zaman bu kişi hem kafirdir hem de zalimdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği kesindir ve uzak bir dalalet içindedir ve Allah'ın yolundan uzakta bir insandır. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu. Diyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, Allah'ın sebilinden men ederler. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes dalalette. Hiç istisna yok. Kim dünyaya gelmişse herkes dalalette başlangıçta. Bu başlangıçta olan, dalalette olan insanlar ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde dalaletten kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı bütün dilemeyen insanlar dalalette, ama bunlardan başka insanların da Allah'ın yoluna, kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler, onları Allah'ın yoluna girmekten men edenler, onlar hem kafir hem uzak bir dalalet içinde hem de zalim. Başka insanları da Allah'ın yolunda men ederler diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolunda men ettikleri için. İşte bunları Allah Teala seçmiyor. Bu saydığım kesimlerin hiçbirisi seçilmez. Ama onun dinin dışında kalan, gene Allah Teala'yı ya ulaşmayı dilemeyen, herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Herkes seçilir. İnsanların büyük kısmı seçilir. Seçilmeyenler kasıtlı olarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'a olan misaklerine rağmen Rad 25 Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Başka insanların da hidayetine mani olurlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. O insanlar da seçilmezler. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Sadece açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bütün tavırlarıyla bunu ortaya koyan insanlar, onlar seçilmezler. Her olayda kimliklerini bir defa daha ispat ederler Allah-u Teala'ya ve bu insanlar asla seçilmezler. Geri kalan herkes seçilecektir. O seçilenlerden de bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi seçilmesine rağmen Allah'ın cennetine giremez. Seçilmesi Allah'ın iznidir. Seçilmesi Allah'ın ona bir saha, bir imkan açmasıdır. Seçilmesi o kişiye dalaletten kurtulmak için kapıyı Allah'ın aralamasıdır. Kapının açılması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Dilemezse kapı kapanır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan 5-6 dakika sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Onun günahlarından daha çok sevabı olur. Günahları örtüldüğü için. Ve bir saat sonra ölse o kişi gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadet yapamadan ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Kesin. Öbür taraftan 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşında idrak etmiş sorumluluklarını, 15 yaşından itibaren namaz kılmaya başlamış. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet hepsi var adamda. Ve 65 yıl bunları yapmış ama başka bir şey yapmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Aranızdan birçok kişi diyecektir ki bu insan da artık Allah'ın cennetine girer yani. Ama girmez yani. Ne yazık ki girmez yani. Allah-u Teala kesin hükümlerini koymuş. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ya da dilemeyeceksin. Eğer dilersen gideceğin yer cennettir. Hükümleri koymuş arda arda. Kesin hükümler. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Hükümleri koymuş. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri iki tarafı da açıklıyor. Ya kişinin gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında bakra var, kalbinde ekinnet var. Gideceği yer cehennem. Ya da bunların hepsi alınmış. O zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Çünkü o zaman işitmiş ve akıl etmiş olacak. Cehennemde o kişinin işi yok. Ne diyor Allah Teala? İsra 45-46'da Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman onlarla senin aranda o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani sana bakarlar, göremezler. Seni herhangi bir insandan ayırt edemezler diyor. Seninle onların arasında hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözleri kördür diyor. Seni görmezler diyor. Araf 179'da Allah Teala bu gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü olan insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Diyor ki Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık, hazırladık. Onların kalpleri vardır ama o kalple fıkıh edemezler, yani idrak edemezler, yani akıl edemezler. Onların gözleri vardır, aynları vardır diyor Allah Teala. Ama onlarla göremezler. Onların azanihim diyor, kulakları vardır. Ama onlarla işitemezler. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Açık bir şekilde cehennemin onlar için hazırlandığını söylüyor. Ne varmış? Gözleri varmış adamların. Ama kör. Kulakları varmış, sağır. Kalpleri varmış, idrakten yoksun. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinlet. Ve insanlar ölü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir ölüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse söylediğimiz gibi 80 sene boyunca 15 yaşında sorumluluğu başlamışsa o günden itibaren 65 yıl o kişi namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse İslam'da neden niyet üstünmüş? İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüş. Ama gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah görmüş, işitmiş, bilmiş kalbindekileri. Rahim esmasıyla tecelli başlamış başladığı anda derhal 5-6 dakika içinde işlemler tamamdır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla hale gelmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bunu bütün boyutlarıyla en açık bir şekilde ortaya koymuş. Ama ne var ki 14 asırda insanlar bu güzelliklerin hepsini unutmuşlar. Unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Allah'ın farzlarını unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiş. 14 asırda bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Onlar unutulmuş başka da. Ama Kur'an'daki en önemli faktör unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Düşünün ki bu Allah'a ulaşmayı dinlemek. 12 defa Allah'a ulaşmak 12 defa üzerinize farz ve dilemekle başlar. Dilediğiniz zaman da siz Allah'a ulaşmazsınız. Allah sizi kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı son derece kolay ve basit. Diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler diyor. Ve şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ev dilek üzerine Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Rahim esmasıyla tecelli. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki vakranın, kalplerindeki ekinlerin alınması, ihbat konması, kalbe ulaşması, Allah-u Teala'nın kalbin kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolu açması, kişiyi zikre başlatıp %2 nur birikimini huşuya ulaştırması, mürşidini göstermesi, hepsini yapan Allah. Biz ne yapmışız? Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Bu kadar. Bir adım atmışız, Allah'a ulaşmayı dilemişiz. 10 tane ihsan vermiş bize. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci adımı bekliyor. 1'e 10 tamamlandı. Şimdi bizde sıra, Allah göstermiş mürşidimizi. Ona ulaşacağız. Tabi olacağız. Tabi olunca bize düşen görevi gene yaptık biz. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik. Allah 10 katını verdi. İrşat makamına ulaştık. 10 tane de nimet veriyor. İrşat devrin imamının ruhunu başımızın üzerine girip yerleştiriyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbimizden. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıyor. Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz, nefsimizin afetleri azaldıkça daha güçlü, daha güçlü oluyor. Ve hiç irademize ihtiyacımızın kalmayacağı bir noktaya doğru yürüyoruz. Ve Allah-u Teala o güne kadar bize 1'e 10 verirken, 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. Allah'ın 10. nimeti. 1'e 100 yapıyor ve 1'e 100'den 1'e 700'e kadar derecelerimizi arttırıyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne yapsın? Daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dilemekten ve cenneti bir hiç karşılığı, sadece bir niyet karşılığı almaktan daha kolay ne olabilir? Kim Allah'a yalanla iftira ederse onlar bunları inkar ederler, hayır derler. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bu söylediğimiz ayetler Kur'an'dan değil mi yoksa? Bir itirazı olan mı var? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir tek dilekle hidayete adım atarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaştığınız an ikinci hidayette, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci, irşada ulaştığınız zaman altıncı, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayet kademesindesiniz. Ve Allah'ın irşat makamına tayin olundunuz. Aden cennetlerinin sahibi oldunuz. %100 dünya mutluluğuyla dolu bir hayat geçirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, şu Allah-u Teala'nın sizlere nasip kıldığı bu nimetlere dikkatle bakın. Bir hiç karşılığı, bir tek bir dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın size verdiği cennete yakından bakın. Daha kolay ne var ki? Bir dilek ve cennetin birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı. Eğer Allah-u Teala kendisine ulaşmayı dileyen bir kişiye 6 ay ömür verdiyse, o kişi mutlak olarak ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak, Allah'ın evliyası olacaktır. Allah ermiş olmanızı garanti ediyor. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını nurlarla doldurmayı garanti ediyor. Ruhunuzu Allah'a erdirerek ermiş olmanızı garanti ediyor. Üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasını garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara da bunları anlatın ki herkesin Allah'ın güzelliklerinden faydalanmasını temin edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an birinci kat cenneti hak eder. Bütün cennetler sizlerle beraber olsun. Hepinizin sadece birinci kat cenneti değil, hepinizin yedinci kat cennete sahip olmasını, hepinizin dünya saadetinin tamamına sahip olmasını, hepinizin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahipleri olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenestayim ettim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: İbrahim, Efendi Hazretleri Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsettiği vuslat diye bir kavram var. Bu Kur'an-ı Kerim'in farzları arasında geçiyor. Allah-u Teala'nın üzerimizde farz kıldığı emirler arasında geçiyor. Ve bu vuslata ulaşırken seyri sülük diye bizlere öğrettiğiniz, Kur'an-ı Kerim'den öğrettiğiniz bir yolculuk var. İnşallah bize vuslat ve seyri sülük hakkında bahseder misiniz? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Rabbimiz bir araya getirdi. Vuslat olayı, seyrisülük olayı Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Hidayete ermek. Biliyorsunuz ki 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Birer cümleyle anlatırsak, birinci basamakta olayları yaşarız, ikinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, üçüncü basamağa ulaşırız, yoksa ulaşamayız. Ulaşmışsak dördüncü basamakta Allah rahmeti vasıtasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesleği alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekimeti alır. Yerine ihfaz koyar. Sekizinci basamakta sünnetullah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta yaptığımız zikirle kalbimize kadar ulaşan nurlar kalbimize sızar ve %2 nur birikimini gerçekleştiririz, huşu sahibi oluruz. Basamak 12. Hacet namazını kılarız. Allah Teala mutlaka huşuya ulaştığımız için bize mürşidimizi gösterir. 13. basamak, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Önümüzde biz çöküp tövbe ederiz. Ve neler olur? İşte maceramız burada başlıyor. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşmadan evvel dalalettedir. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Tabii bizim sevgili din bilginlerimizde, yani devrimizin saadatları, mürşid yoktur diyorlar, mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Ve Allah'ın insanların üzerine farz kıldığı hususu inkar ediyorlar. Şimdi Allah-u Teala hidayeti, yani bir başka açıdan vuslatı tarif ediyor. İnner hüda hidallah. Ali İmran 73. İnner. Muhakkak ki el hüda hidayet hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 aynı tarif daha net olarak veriliyor. İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne, şüphesiz ki muhakkak ki hidallahi, Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evvela gene zamanımızın sevgili bilginleri, din alimleri bu konuda da kesin ifadeler kullanıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu bizden alır, ölürüz. Ancak öldükten sonra Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Yoksa bizim ifade ettiğimiz anlamda bir vuslatın mevcut olmadığını ağız birliği ederek hepsi söylüyor. Onların bu söylediği şeyi Kur'an-ı Kerim tam 73 tane ayet-i kerimeyle doğruluyor. 73 ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasıyla alakalı. Bu konuda da bir kitap çıkardık ve çıkardığımız kitapta ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde bu 73

güzelliğidir. Yaşanmaya değer bir konu. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin var. Bu yeminin adı Misak. Diyor ki Rad 21, 20, 21, 22 اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'a verdikleri yeminleri, misakleri ve ahdleri yerine getirirler, ifa ederler. Ve özellikle misaklerini bozmazlar. Yani yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Korktukları için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Ve Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir. İşte görüyorsunuz ki kimler Allah'a ulaşırlar? Kimler ruhlarını Allah'a ulaştırır? Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ancak onlar ruhlarını Allah'a Teala'ya ulaştırabilir. İşte ulaşma müessesesinin bu yemini. Yeminin adı misak. Ezelde Allah-u Teala'ya vermişiz. Ve bu misaki yerine getiren kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 70'de Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi takva sahibidir. Ve bakıyoruz ki takva sahiplerinde gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse ezelde ruhumuz Allah'a bir misak vermiş. Bu misak üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Birinci farz Maide 7 ile tahakkuk ediyor. Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Misak istiyorum ey ruhlar. Ahd istiyorum ey sizlik vücutlar. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya tezkiye edeceğine dair, tezkiye olacağına dair, nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını 150'den fazla yerleştireceğine dair. Ruhumuz misak veriyor, biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacağına dair. Ve fizik vücudumuz ahd veriyor, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse yeminlerinizi, bu yeminler, misaklar, vaatler hepsi üzerinize farz kılındı, size yüklendi. Hepiniz sorumluluk taşıyorsunuz. Enam suresi 125. ayet-i kerime ikinci farzı gösteriyor. Allah'a verdiğiniz yemini de misaki de ahdi de yerine getirin diyor Allah-u Teala. Bundan başka bu iki tane üç yeminimizi birden üzerimize farz kılan iki farzdan başka ki bunların arasında tabiatıyla misakimizde yer alıyor. Daha 7 defa Allah-u Teala'ya Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve buyuruyor ki Zümerenizat ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzdan sonra Allah'a teslim olun. Sonra Allah Teala İkinci ayette Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekunc buyuruyor. Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Zariyat 50 Fekirru ilallahi diyor Allah Teala öyleyse. Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah

Suyuna, suyuna olsun, ne yapolsun. Sonra Yunus, sonra Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi Vettebi sebilâ men enâbe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy, sen de onun yoluna tabi ol buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşmayı emrediyor, vuslatı emrediyor. Seyri sülük emrediyor Allah Teala. Ve 6. ayet Yunus Suresi 25. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Allahu yedu daru selamü yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Allah insanları teslim yurduna, selam yurduna çağırır. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Nisa 175'te Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'a ulaştıran yol. Diyor ki orada kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime müzemmil 8 ve eskûr ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne gördük? Allah Teala tam 9 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını biz hayattayken ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Neden hayattayken diyoruz? Çünkü öldükten sonra Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir iradenin sahibi değiliz. Artık ölmüşüz. Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek imkanımız yok. Öyleyse hayattayken bunu yerine getirmek imkanımız varken Allah Teala üzerimize ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı yani vuslatı yani seyri sülûku tam 9 defa farz kılıyor. İşte bu noktadan yola çıkıyoruz. Ve hemen sonuca gidiyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlar mı? İşte Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler. Ve sözün, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü kendisi ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütünü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü ona Allah söyletiyor. Ahseni dinleyenlerin ne yapacağını söylüyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Öyleyse kavli dinleyen, kavlin ahsen olanına tabi olanlar, onlar hidayete ermişler. Sahabenin hepsi hidayete ermiş. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Seyri sülük isimli yolculuğu tamamlamışlar. Öyleyse nedir bu seyri sülük? Ne zaman başlar? Nerede devam eder? Fetih nedir? Her katına hangi işlemler görülür? İşte size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. 14. basamağı kadar anlatmıştım. Birer cümleyle. Genişliğini hepiniz biliyorsunuz zaten konunun. Biz şimdi başlangıcını özet olarak verdik. Nereden başlayacağız? Vuslatın başlangıç noktasından. Mürşidimize ulaştık. Ne olur? Konumuzla alakalı olan kesimleri söylüyorum sadece. Bir, mürşidin ruhu gelir, başımızın üzerinde yerini alır. Madde bir. İşte Mümin Suresi 15. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerlerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna, o kişiye Allah'a ulaşma gününün yevm-i talakın geldiğini haber vermek üzere. Bu ruh başımızın üzerine geldiği an Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbimizin içine imanı yazar ve mümin oluruz. Diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve o ruhla onları destekleriz. Arkasından diyor ki ve ketebe fî kulübühümün imane
ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte Allah'ın katından gönderdiği ruh, mürşidimizin ruhu, başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaşmak için. Kalbimizin içine Allah Teala imanı yazıyor ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nereden biliyoruz ayrıldığını? İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi. Arşı tutan bütün melekler ve zamanın halifesinin ruhu oradadır. Bir tövbe merasimi vücut bulur. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Birisi sözleri söyler, diğeri de tekrar eder. Sonunda mürid, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, mürşidin elini öpecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbesini tamamlayacaktır. Bu tövbeden sonra ne olur? Nebi 39 onu söylüyor. Söylediği şey açık ve kesin. Zaliken yevmi hakkı femen şah ittehaze ila rabbihi ve ava. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol iddia eder. Yani ruhu vücudundan ayrılıp hidayet yoluna adım atar. Kişi böylece hidayete adım atmıştır. Hidayete ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Bunun manası seyri suluka başlamıştır. İşte kişinin seyri suluka başladığı nokta burasıdır. Hangi nokta? Mürşidine ulaştığı, mürşidin ruhunun gelip başının üzerine yerleştiği, kendi ruhunun da vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaştığı nokta. Allah-u Teala yeminlerin yerine getirilmesinin hep sırat-ı müstakimle gerçekleşeceğini söylüyor. İşte Enam 152, Allah-u Teala Allah'a verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirin diyor. Arkasından diyor ki hâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Çünkü Allah'a verdiğimiz üç yeminin içinde ruhumuzun misaki de var. Ve ruhumuzun misaki sırat-ı müstakim üzerinden yapılan seyri sülük isimli bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir. Böyle bir olguyu gerçekleştirmek bir insan için mutlaka elzemdir. Allah-u Teala'nın 9 defa üzerimize farz kıldığı bir vesiledir. Bu olmazsa olmaz. Hani bir söz vardır ya, olmazsa olmaz. İşte bu. Olmazsa olmaz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarmadıkça, Allah'a ulaştırmadıkça, normal standartlarda eğer yaşıyorsanız, hayattaysanız Allah'ın cennetinin sahibi olamazsınız. Öyleyse olaya bakalım. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Ne olurmuş? Ruhumuz Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol iktaz edermiş. Nebe 39 böyle söylüyor. Sonra eğer ruhumuz böylece Allah-u Teala'ya varırsa, ki hayatta olursak varmaması mümkün değil. Kimin ruhu Allah-u Teala'nın müsaadesiyle sırat-ı müstakime ulaşmışsa, o kişi hayattaysa o kişinin ruhunun Allah'a varmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya üzerinde hiçbir kuvvet, şeytanın bütün hileleri ve siteleri dahil, hiçbir kuvvet ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ruhunu sırat-ı müstakime ulaştırırsa, sırat-ı müstakim üzerinden o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Hiçbir kuvvet onu engelleyemez. İşte böyle olduğu için buna layık olmayanlar bir süre sonra irşat makamından şüpheye düşerler ve Allah Teala hem kalplerine yazdığı iman kelimesini geri alır hem de ruhunu tekrar o kişiye geri gönderir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir hedefi var. Ruhumuzun bizim irademizle, bizim isteğimizle
tarafımızdan istenerek Allah Teala'ya doğru yola çıkması olayı. İşte bu seyri sülüktür. Allah Teala Nisa 175'te de seyri sülük anlatıyor aslında. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne demek rahmetinin ve fazlının içine almak? Kişi zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'ın rahmeti ve fazlı, hatta bir de salavat, o kişinin göğsüne, göğsünden yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbinden içeri giriyor. İman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşmeye paralel bir olguyla karşı karşıyayız. Nasıl bir işlem bu? Mürşidimize ulaştığımız gün Allah Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin 6. şartı gerçekleşiyor. Ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalbimizdeki 7. şart gerçekleşiyor. 1. şart neydi? Allah'ın ihbatı koyması, yani daha ekinleti alması 1. İhbatı koyması 2. Üçüncüsü, sünnetullahın kalbimize ulaşarak kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. Dördüncüsü, Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Beşincisi, %2 nur birikimiyle zikrin sonunda hidayet, huşuya ulaşmamız. Böylece mürşidimizi sorma hakkı kazanıyoruz. Allah mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz ve 6. işlem gerçekleşiyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. O güne kadar kalbimiz mühürlü ve içinde de ne yazık ki küfür yazıyor kalbimizden. O gün, mürşidimize ulaştığımız gün küfür kelimesi kalbimizden siliniyor ve kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. 7 tane işlem gerçekleşiyor. Ve bundan sonra yaptığımız zikirler Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat isimli 3 ayrı nur göğsümüze, gözümüzden kalbimize geliyor ve kalbimize ulaşan bu nurlar iman kelimesinin etrafında fazlın toplanmasına sebebiyet veriyor. Fazl orada toplanırken sayısal bir yüzde birikimi söz konusu. Ne zaman %7'yi yükselirse nefsimizin kalbindeki nurlar bunun manası ruhumuzun 1. gökkatına kadar yükselme imkanına sahip olmasıdır. Öyleyse bir daha %7 nur birikimi neyi sağlar? Nefs-i levhameyi sağlar. Nefsimizi levhettiğimiz bir kademe bu. Ama ruhumuzun da 2. gökkatına ulaşmasını sağlar. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mülhimeyi sağlar. Allah'tan ilham almaya başladığımız nefs kademesi ve ruhumuz 3. gökkatına kadar yükselebilir. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mutmainneyi sağlar. Doyuma ulaşırız. Allah'ın verdiklerinin hepsinin bizim için yeterli olduğunun kesin şekilde farkına varırız. Ruhumuz 4. gökkatına ulaşmıştır. Sonra biz Allah'tan razı oluruz. Radiye, 5. kademe ruhumuz 5. kata ulaşır. Sonra Allah bizden razı olur. 6. kademe ruhumuz 6. kata ulaşır. Sonra teskiye oluruz. Ve ruhumuz 7. gökkatına fetih gerçekleştirir. 7. gökkatına ulaşır. 7. gökkatının 7 tane elini geçer. Ve seçede müntahı aşarak yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu. 7 tane nefs kademesi boyunca ruhumuzun 7 katlık bir yükselişi, Allah'a doğru yükselişi ve Allah'ın zatına vasıl olması. Bir kardeşimiz soruyor, Allah nerede? Allah'ın bir mekanı var mıdır? Allah'ın bir mekanı yoktur. Mekana ihtiyacı olmadığı için Allah yokluktadır. Ama yokluğun neresinde diye soruyorsanız, bütün bu gök katlarını aşması lazım insan ruhunun Allah'a ulaşması için. Evvela sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuk yapacak. Unutmayın. 1. kat bütün bu yıldızların göremediğimiz diğer bütün kainatı oluşturan yıldızların ötesidir. Sırat-ı müstakimin 1. katı.
Allah-u Teala diyor ki yıldızları zemin katın tabanı yaptık. Ondan sonra da aynı